0: Reklam. Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
1: Radyo Spor.
0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor!
4: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Radyo.

0: Reklam. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Radyo Spor.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.

0: telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Radyo Spor!
3: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçları bekliyor.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
6: Radyo Spor.
5: Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Hyundai Bayon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Reklam.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. 6. Adama hoş geldiniz. Herkese mutlu, keyifli pazarlar diliyorum. Ümit ediyorum sizler için keyifli bir pazar günü olur. Ailenizle, sevdiklerinizle geçirdiğiniz, bol bol dinlendiğiniz güzel bir pazar günü temenni ediyorum hepiniz için. Haftanın en sevdiğim gününe geldik. Gerekçe pazar günleri, sohbet günü, pazar sabahı zamansız konulara giriyoruz. Bir sürü konuya değiniyoruz. Mesajlarımız da güzel sohbetlerde oluyor. O yüzden herkese iyi pazarlar dileyelim. Güzel bir günün başlangıcı olsun hepimiz adına da. Radyo Spor'da WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Artık top sizde. Dediğim gibi 80'ler, 90'lar, hayata dair başka şeyler, manzara fotoğrafları, kahvaltı sofrası fotoğrafları, turistik fotoğraflar, gençlik fotoğrafları, yapay zeka ile yapılmış geleceğe dair fotoğraflar, hepsini bekliyoruz. Üzerine biraz laflayalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerileriniz için mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi pazar sabahları biraz daha sohbet odaklı gidiyoruz. Bugün de öyle yapalım. Evet, nemli bir İstanbul sabahında görev yerimize intikal ettik. Gerçekten benim gibi bir tık fazla kilosu olan insanlar için yaz ayları hayli zor geçiyor. Kilo da vermiyorum işin ilginci bu kadar su kaybedip. Yani ilginç bir paradoks içerisindeyim. Bilmiyorum aynı sıcaklardan siz de muzdarip misiniz? Böyle başladık güne, bir mesajımız gelmiş, bununla başlayalım. Tekrardan bir WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 olur. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekleriz. Maksat sohbet olsun diyelim. Başlayalım. Selamlar 6. Adam, hoş geldin kardeşim, hoş bulduk. Galatasaray kadınlar basketbolundan erkeklerden daha umutluyum. Bu transferlerle ilgili görüşlerini alabilir miyiz basketbol üstadı? Sevgiler demiş sevgili Yunus Delfindane. Erkeklerde bence en azından onu söyleyeyim. Fena bir kadro kurulmadı ama tabii koç bence burada büyük soru işareti barındırıyor. Zaten Galatasaray erkek basketbol takımını da dün de söylemiştim, YouTube'dan değerlendirdim. Bu arada çok teşekkür ediyorum hepinize. YouTube için desteklerinizi bekliyorum demiştim. Hani dün sabah buraya geldiğimde 788 gibi bir abone sayısı vardı. 800'e tamamlayalım söylemiyle yola çıktık. Bugün sabah itibariyle 900'ü bulmuş, kalktığımda kontrol ettim. Çok teşekkür ediyorum. Burada tabii iş ortağı olmak için YouTube'un 1000 aboneyi doldurmak gerekiyor. Zannediyorum o da kısa süre içerisinde olacak. Velhasıl dediğim gibi hepinize desteklerinizden ötürü teşekkür ediyorum. Eksik olmayın, sağ olun, var olun diyeyim. Sevgili Yunus abi, Galatasaray kadın basketbol takımının transferlerini bir gönderide paylaşmış. Buradan Natasha Howard zaten ülkemizden tanıdığımız bir oyuncu. Bence iyi bir pivot. Onun haricinde Sydney Tyler WNBA'de çok takip ettiğim bir oyuncu değil. Janel Salün yine Avrupalı WNBA oyuncularından biri. Böyle oyuncuların genel itibariyle Avrupa'da daha çok fark yarattığını, buradaki basketbol kültürünü daha net hissettiğinin farkındayız. O yüzden bunlar fena hamleler değil. Dorca Yuas takımda tutuldu. Galatasaray için bence bu çok kıymetli. Yani geçen sene Euroleague'in MVP'si olan Dorca Yuas'la yola devam edecek. Bence Galatasaray kadın basketbol takımı geçen sene Ekrem Memnun'u yollayarak yanlış bir karar vermişti ki Euroleague'de final oynadılar sonrasında. Yani yanlış bir karar tarafı tamamen subjektif. Sonuçlara bakarak böyle bir şey söylemek elbette çok mümkün değil ama yine de iyi bir sezon geçirdiler. Bu sene de daha iyi olmasını bekliyorum. Yine Sevgi Uzun transferi de vardı yerli rotasyonuna. Kıymetli bir eklemeydi. O yüzden Galatasaray'ın bu sene kadın basketbolda iddialı olacağını, yine bir şampiyonluk adayı olacağını söyleyebilirim. Hem Euroleague tarafında hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi tarafında. Bakalım, göreceğiz. Erkek basketbolda da dediğim gibi bazı şerler var. Kadro yapılanmasını genel olarak iyi buluyor olsam da şöyle bir soru işareti barındırıyor benim gözümde. Soru işareti kaynağı. Takdir edersiniz Gianmarco Pozzecco, o kadar da kendisine güvendiğimi söyleyemeyeceğim. Devam edelim. Aydın'dan, İncir Bahçesi'nden selamlar. Bu arada incir yeni yeni çıkmaya başlıyor anladığım kadarıyla. Ciddi de pahalı ve henüz yeni çıktığı için çok da bir heyecan yaratmadı. Ben bu arada tamamen piyasa analizi olarak söylüyorum bunu. Ben meyve yemeyi çok tercih etmiyorum. Çok sevdiğim bir şey değildir ama yeni yeni çıktı, şu an aşırı pahalı ve ne denir ona? Çok iyi değil herhalde. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Ama güzel bir bahçe fotoğrafı. Ağacın gölgesi de güzel gözüküyor. Altında bir çay içilirmişken sahiden şu an orada olsaydık. Fenerbahçe yenildi. Trabzonspor ve Galatasaray da puan kaybetti. Bugün Eyüpspor'u yenip zevkten dört köşe olmak istiyoruz demiş. Bakalım kim? Mestan adlı dinleyicimiz. Ben yorum yapmayayım bu konuda ama Süper Lig hakikaten kaosla, kargaşayla, kavgayla, gürültüyle başladı. Kutlarım. Gerçekten özlemişiz ya. Şimdi ilk hafta dört büyüklerin hepsi kazansa, bir hakem konuşmasak, bir şey konuşmasak Süper Lig'in Süper Lig'liği kalmaz. Bir laf vardır ya, uyarlayalım. Süper Lig'den kaosu çıkarsan geriye ne kalır ki? Öyle bir başlangıç yaptık bakalım. Yani üç büyük, şimdiye kadar Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlara bakacak olursak bugün Beşiktaş Eyüpspor maçına da bir huzursuzlukla başlayacağız gibi gözüküyor bakalım. Yani ilginçti şimdiye kadar alınan sonuçlar. Bu sene herhalde baş altı takımlar biraz daha fazla can yakacakmış gibi gözüküyor. En azından ilk hafta itibariyle ortaya çıkan tablo bizlere bunu gösteriyor. Ne olur ne biter ilerleyen dönemde göreceğiz, nasıl tezahür edecek takımlar, sonradan açılıp ayağını gazdan çekmeyecek mi bir daha, yoksa bu sene hep böyle tökezlemeli mi geçecek, bunların hepsini göreceğiz ama şimdiye kadarki durum başlangıç itibariyle gerçekten enteresan. Diyelim. İyi yayınlar. Her sene bu büyük takımlar hep sürpriz sonuçlar alıyor. Bunlar normal, sonradan açılıyorlar. Bu şampiyonluk Fenerbahçe-Trabzon arasında geçer. Galatasaray bu sene şampiyon olamaz. Görüşüm demiş Bursa'dan Aykut Bey. Beşiktaş'ı sildiniz. Oysa ki şimdiye kadar oynadığı 4 maçta da sezon önü Beşiktaş henüz mağlubiyet dahi almadı. Gol bile yemedi. Ve hani kadro eksik ama ortadaki futbol anlayışı, ön alan baskısı, pozitif futbol vesaire derken Beşiktaş'ın yine burada iddialı futbol anlamında iddialı takımlardan biri olacağını düşünüyorum. Bana sorarsanız Süper Lig'i çözer çözemez, ne zaman çözer bunları zaman gösterecek ama koçluk yelpazesi olarak kendi planının A planının sağlamlığı olarak da bunu söyleyebilirim. Bunu bu arada Serie A'yı yakından takip eden biri olarak söylüyorum. Hani Beşiktaş'a daha dün geldi, hemen nereden konuşuyorsun olmasın. Ya yani işimiz bu çünkü. Fiorentina'da da Bologna'da da takip ettiğim için. A planının sağlamlığı, maç içi müdahaleleri, 10 kişi kaldığında takımı öne atması gibi genel coaching yelpazesi becerileri olarak ben Beşiktaş'ın diğer takımların önünde bir koça sahip olduğunu düşünüyorum. Vincenzo Italiano'dan bahsediyorum. Bundan sonra neler olacak, lig nasıl ilerleyecek, nasıl tezahür edecek, bunları da zaman içerisinde göreceğiz. Ama şu anlık en azından düşüncem bu şekilde. Diyelim, WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatıyorum. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Zannediyorum kısa bir reklamımız var. Yücel abi söylemeden ben leblebiyi anlayayım, kısa bir araya gidelim.
0: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
13: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
12: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. WhatsApp hattımızı tekrardan hatırlatayım, sonra mesajlarımıza dönelim. 0538 052 1487 tekrar ediyorum, 0538 052 1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Öte yandan bir ricada bulunayım. Burak Alaca YouTube kanalına da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Orada basketbol ve futbolla alakalı içerikler geliyor sık sık. Şu an işte yaklaşık 1000 aboneye 99 abone kaldı. Dünden beri çok fazla desteğinizi gördük. Teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Buradan desteklerinizi de rica edeyim. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Sevgili İhsan Dilek bir fotoğraf atmış Bozcaada'dan. Buradan kendisine selamlar, keyfi bol olsun diyelim. Mesajlar geliyor. Vallahi hayat İhsan abiye güzel. Geçen hafta İzmir'de de sağ olsun çok keyifli vakit geçirdik kendisinin sayesinde. Şimdi ekstra bir Ege turuna çıktı. Bozcaada, Asos galiba, bir de Datça var. Ege'yi fethedip gelecek. Şu an keyfi yerinde olsa gerek. Güzel bir pazar sabahı gibi gözüküyor. Sokak ortasında kahve içiyorlar. Bir Avrupa havası var görüntüde de. Afiyet bal şeker olsun İhsan abiye, bakalım. İyi tatiller diyelim kendisine de. Selamlar, iyi yayınlar. Bursa'dan Turgut. Saygılar, sevgiler abi. İlk hafta takımlar yine sürpriz yaptı. 2-3 hafta daha bu sürprizler olacaktır diye tahmin ediyorum. Saygılar demiş. Ya burada şey var. Hazırlıktan kaynaklı değil bence. Çünkü işte atıyorum Gençler Birliği ya da Çorum FK Avrupa oynamadığı için aslında bu takımlar sezonu daha erken açıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi, ya da Fenerbahçe ve Beşiktaş özelinde söyleyeyim bunu, Avrupa elemesi oynadıkları için sezonu daha erken açıyorlar. Buna rağmen bu gibi tökezlemeler bence çok sağlıklı değil. Bunlar çok tahmin edilebilir sürprizler de değil. Ayrıyeten onu da söyleyeyim. Yani bu sürprizler 2-3 hafta daha olursa sıkıntı var. Biraz homurdanmalar başlar. Şu yüzden dediğim gibi hem kalite farkı çok bariz, hem sezonu çok önden çok önce açıyorsun rakibine göre, belki 10 gün 15 gün bu şartlarda bu kadar tökezliyorsan, ilk 3 haftada sürpriz sonuçlar alıyorsan bence homurdanmalar başlar. Öyle düşünüyorum ki Galatasaray'da gördük transferlerin de gecikmesiyle beraber taraftarlarda bir rahatsızlık belirtisi vardı. Yönetimi istifaya davet ettiler. Gençler Çorum FK maçında ikinci golü yedikten sonra. Benzeri şeyleri diğer takımlarda da görebiliriz. Sevgili İhsan abi, sen de gel buraya, seversin demiş Bozcaada için. Daha iznimi yeni kullandım. Beni burada herhalde bir iki üç ay daha bırakmazlar diye düşünüyorum. Şaka bir yana tabii ki, ama biraz işimizi yapalım yahu. Yani biraz birikmiş senelik iznim var ama hepsini kullanmayayım. Yarın bir gün belki yurt dışına vesaire bir şey olursa. Ama Bozcaada'ya da yolumuz düşerse mesela seramik el yapımı bardaklarda kahve içiyorsunuz. Her şey farklı hakikaten. Ege güzel bir yer ya. Gerçi Marmara mı oluyor Bozcaada bilmiyorum ama. Devam edelim. Euroleague'in en kötü takımı kim olur demiş Özgür Meriç. Azvel olabilir. Virtus Bologna olabilir. Belki Partizan olabilir. Bu üçünden biri olacaktır diye düşünüyorum. Burada Partizan seyirci gücüyle bariz ayrışıyor. Yani çok kötü bir dönemde bile maç kazanabilir Partizan. Stark Arena'da eski adıyla. Şimdi Belgrad Arena oldu. Ama Azvel ve Virtus Bologna için aynısını söyleyemeyeceğim. Bu arada üç takımın da ortak özelliği siyah beyaz olması hakikaten. Orada da bir ümit ediyorum. Euroleague'de siyah beyazla alakalı bir lanet yoktur. Bu sene Beşiktaş da orada olacak çünkü. Buradan sevgili Özgür Meriç'e selamlar, sevgiler diyelim. Özgür abiye. Yunus abi bir fotoğrafını paylaşmış. Yerli Guardiola diye. Belirtmiş, Guardiola'nın da bir fotoğrafını atmış sağ olsun. Tanış olduk kendisinde. 16 Temmuz hangi özel gün? Eyvah eyvah. 16 Temmuz uluslararası düzeyde farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan Dünya Yılan Günü olarak bilinir. Ayrıca 622 yılında Hazreti Muhammed ve Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olup İslam dünyasında hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilen önemli bir tarih taşır. Yılan Günü ve daha önce de Bacanaklar Günü, sevgili Yusuf'un da ne yazmış? Yılan Günü, ilginç. Her hayvanın acaba bir günü var mı diyeceğim ama 365 güne sığdıramayabilirsin. Çok çeşit var. Yılanları da ben hiç sevmem bu arada. Yani sevmem derken bir tik mi denir, fobi mi denir? Görsem mesela bana kal gelir. Çok haz ettiğim bir hayvan değildir. İnsanlar üzerinde de yılan esprisi yapılır, bilirsiniz. Genelde kadınlar arasında çok fazla kullanılır. Dünya Yılan Gününüz kutlu olsun. Evinde yılan besleyen varsa, koynunda yılan besleyen varsa hepinizin Dünya Yılanlar Günü sevgili Yunus Delfin Dane vesilesiyle kutluyorum. 16 Temmuz Dünya Yılanlar Günü'ymüş bu arada. Bir ay geç kaldık Yunus abi. Zamanında söylemedim bunu. Bugün 10... Pardon. 16 Temmuz değil Ağustos. Şimdi burada attığım bilgi mi yanlış Yunus abi? Hangisi yanlış onu anlamadım. Dünya Yılan Günü'ne bakacağım şimdi de yani... dediğim gibi. Neyse, bugün öyle kabul edelim. Dediğim gibi, yılan severlere, evinde yılan besleyenlere, koynunda yılan besleyenlere, bahçesinde yılan besleyenlere buradan sevgilerimizi yollayalım. Dünya Yılanlar Gününüz de kutlu olsun efendim. Yani belki bilmiyorsunuzdur şimdiye kadar ama bundan sonraki senelerde kutlarsınız. Bakın bir farkındalık kazandırmış olduk diyelim. Devam edelim. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattında mesajlarınızı bekliyoruz demiştik. Burada her konudan gördüğünüz gibi mesajlara açığız. Dün bu arada üzücü bir şey varmış. Gençler Birliği maçında. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında küçük galiba 4-5 yaşında bir Fenerbahçe taraftarının formasını çıkarttırmış Gençler Birliği taraftarı. Gençler Birliği de bir açıklama yayınlamış. Bu ne bize yakışır ne de 103 yıllık kulüp tarihimizde böyle bir şey vardır. Utanç duyuyoruz bundan minvalinde. Öncelikle kulübü yaklaşımından ötürü tebrik ediyorum. İkincil olarak da tribünde gergin olabilirsiniz. Farklı formadan yetişkin bir birey gördüğünüzde rahatsız olabilirsiniz ki bunun hani olması zaten kaçınılmaz ama en azından çocuklara karşı biraz daha anlayışlı olmak lazım. Bu arada annemin Dünya Yılanlar Günü için bir mesajı var. Akrabaların günü demek ki, kutlu olsun demiş. Ben yorum yapmayayım. Şimdi tabii herkesin bir ne denir ona? Hiyerarşi var aile içinde. Kimi istediği her şeyi söyleyebilir. Ben şu an henüz o pozisyonda hissetmiyorum kendimi. O yüzden tırnak içerisinde bu ifadeleri aktarmış olayım. Yani velhasıl dönecek olursak çocuklara karşı böyle şeylere dikkat etmemiz lazım. Yani ne forması giyerse giysin, isterse Fenerbahçe maçında Galatasaray forması giysin, o formayı giysin. Çocuk, onun hayalini kırmamak ya da orada ürkütmemek, oradan soğutmamak bence önemli. O yüzden biraz daha hassasiyet göstermek gerekiyor bu konuda. Real Madrid'in Oliver Sarr, Max Schülga, Timote Luwawu-Cabarro, Jaime Pradilla ve Yantunen transferlerini ve total ve tekil olarak beğendiniz mi demiş Özgür abi.

0: sevgili Özgür Meriç. Beğenmedim. Bence Cabarro ve Pradilla iyi transferler ama işte Hezonya'nın Trailayaz'ın ayrılığının üzerini dolduracak oyuncular gelmedi. Koç olarak çok daha iyi bir koçu var Real Madrid'in artık. Bunu rahat bir şekilde kabul edebiliriz ama dediğim gibi hani katma değer oluşturacak oyuncular ya da geçen sezonun üzerine kadroyu taşıyacak oyuncular gelmedi. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de, Real Madrid'de düzeltiyorum, böyle bir gerileme söz konusu olduğunu düşünüyorum. Hafif soğuk algınlığın var galiba, geçmiş olsun demiş Yunus abi. Biraz galiba öyle bir şeyin pençesindeyim ama pazartesi tatile çıkıyorum. İnşallah çok süre gelecek bir şey olmaz. Gidip bütün multivitaminleri, C vitaminini hepsini tek seferde atacağım. Bir toparlamamız lazım. Günaydın Burak kardeşim. Bu mesajı dün geceki Gençler Birliği Fenerbahçe maçından önce planlamıştım. O maç görüşlerini umarım etkilemez. Benim jenerasyonuma yakın Fenerbahçe taraftarının mutlaka anımsayacakları, aslında çoğu futbol severinde bildiğini sandığım efsane stoper tandemi Uche, Cezhök ikilisiyle Skriniar Ake tandeminin karşılaştırması için bir yorum yapabilir misiniz? Senior takipçilerim umarım dinliyordur. Skriniar Ake ikilisi o düzeyi tutturabilir mi? Bence etkilediklerini söylemeliyim ama sonuçta sadece bir maç izledik. İyi pazarlar demiş. Buradan o zaman soralım. Fenerbahçe'nin geçmişini bilenlere. Galiba 90'lardan Uche, Cezhök. Uche ile Cezhök ikilisini Skriniar Ake ikilisiyle kıyaslayalım. İkisi de işte zaten biri kulübün tarihine iz bırakmış bir ikili. Biri de reputasyon olarak belki de kulüp tarihinin en ağır stoper tandemi. Ağır derken bilinirlik, şöhret anlamında söylüyorum. Bir kıyas yapalım, Fenerbahçelilere soralım. WhatsApp hattımızı hatırlatıyorum. Buradan bu arada Levent hocamıza Ankara'ya da selamlar, sevgiler. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487 ne olur. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Uche, Cezhök ikilisiyle Ake, Skriniar ikilisini karşılaştıralım. Burada eski zamana vakıf Fenerbahçe taraftarlarına da biraz yönelik bir soru olsun. Hem geçmişi yad etmiş olalım hem de fikirlerinizi alalım. Devam edelim. Hafif soğuk algınlığı içinde önerisi olan varsa, kestirme bir çözüm önerisi olan varsa buradan mesajlarınızı bekliyoruz. Hayat kurtarabilir. Şu anda bu gibi önerileriniz. Bakalım biraz basketbol gündemini karıştıralım. Neler varmış neler yokmuş. Burada dikkatimi çeken açıklamalardan biri. Daha önce NBA'de önemli takımlar çalıştırmış bir koç Mike D'Antoni, işte James Harden'lı Houston Rockets'ı bir dönem çalıştırmıştı. Geçmişte Steve Nash'li, Amari Stoudemire'lı, Joe Johnson'lı Phoenix Suns'a çok o dönem fütüristik bir basketbol oynatıp fark yaratmıştı dönem özelinde. 2000'lerin başı gibi hatırlıyorum. Dün Hall of Fame seçildiği açıklandı. Olimpia Milano'ya teşekkür etti. Burada tabii aralarında bir korelasyon yok. Şimdi olayı şöyle açalım. Milano ve taraftarlara sevginiz ve dostluğunuz için teşekkür ederim. Savunmayı açabilen, daha fazla üçlük şansı yaratabilen ve daha kısa bir kadro ile daha hızlı bir oyun stiliyle denemeler yapmaya Milano'da başlamıştım. Sasha Georgievich ve Antonio Davis bu devrimin büyük bir parçasıydı. Sasha Georgievich de o dönem oyuncuydu bu arada, onu da söyleyelim. Mike D'Antoni'nin basketbol anlayışının gelişiminde gerçekten Avrupalı oyuncuların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani NBA tarihinin efsane koçlarından biridir. Bir yüzük kazanamadı, bir şampiyonluk kazanamadı belki ama işte bu şu an Golden State Warriors'ın oynadığı ya da Golden State Warriors'ın getirdiği pace and space dediğimiz, topun çok fazla dolaştığı, hücum aksiyonlarının ana planda yay gerisinden olduğu basketbol anlayışını ilk getiren koçlardan biridir Mike D'Antoni Phoenix döneminde. O yüzden basketbol tarihinde yeri büyüktür. Zaten Hall of Fame olmasının da sebeplerinin başında bu geliyor diyelim. Evet, bir öneri geldi. Çabuk grip atlatmak için. Allah, telefon titreşimde biraz fazla titredi. Sıkıntı yok. Burakcığım iyi yayınlar. İki tane limonu kes, tuzlayıp kütür kütür ye. Diğer alternatifte bir saniye. Telefon yanlış bir konumda ve titrediği için çok fazla ses çıkıyor. Affınıza sığınıyorum. İkinci önerinizi aldım. İsminize bir bakmak isterim. hitap etmek adına Death of CS mi? Bir mahlas galiba. İkinci önerinizi severim. Gündelikte de ara ara tüketirim dediğim gibi ama yani onu şu an burada tedarik edip tüketmem çok kolay olmayabilir. Ama limon bulabilirsek böyle bir şey yapacağım. Ya da Sinan Bey Göcek'ten yazmış bu arada. Selamlar, sevgiler. Ya da bir bitki çayı yukarıda arada olabilir. Bakalım. Dediğim gibi yarın bir seyahate çıkmam gerekiyor. O yüzden biraz kendimi hızlıca toparlamalıyım. Biraz burnum akıyor. Sinüslerim de dolu başladım güne. O yüzden bir çözüm önerilerinizi bekliyorum. Sinan Bey'den iki öneri geldi. Burada en azından limon ve tuz atma işi herhalde bu C vitamini ile alakalı ve mineral ile alakalı bir şey. O zaman şey olur mu mesela sodanın içinde limon tuz yapsam Churchill gibi? Benzeri bir tesiri olur mu? Onu da bir sormuş olayım. Galatasaraylı olarak hög ve üçe tabii ki. Yahu o zamanki şartlara bakarsak ıhlamur, karanfil, karabiber ya da annemiz tavuk suyu şehriye çorbası, bol limon ve karabiber inanılmaz iyi geliyor. O zamanki şartlara bakılırsak deyince arada da nokta yok dedim. Hög ve uçeğe nasıl böyle bir karanfil karabiber işi oldu? Annemiz tavuk suyu şehriye çorbası, bol limon karabiber inanılmaz iyi geliyor demiş sevgili Yunus abi. Şu an yani bu kadar çorba falan sıcakta şey yapabilir miyim bilemedim ama bitki çayı olabilir. Bu arada ben bitki çayına tarçın, karabiber vesaire atarım normalde de. O yüzden genelde bağışıklığım iyidir. Pek hasta olmam. Şu sıralar biraz herhalde uyku düzeni vesaire biraz dağıldı. Evet, annemin de burada benim hastalık durumuma, hastalık demeyelim de kırgınlık durumuma istinaden dilenci vapuru gibi Allah'ın her günü dolaşma git yat ter at geçer diye bir serzenişte bulunmuş kendisi. Vücut ısını arttırmak için şifresi olur tabii ki sıcak nane limon. Bunu reklam arası değil, bir saatlik program arasında bir yukarıda bitki çayı içelim. Yani yaz hastalıkları da rahatsız edici oluyor. Zaten sıcakta bayağı yorucu oluyor ama yapacak da bir şey yok. Başa gelen çekilir, halledeceğiz. Bu arada ilginç bir haber daha. Hollanda milli takımının teknik direktörünü gördünüz mü? Koeman'dan sonra. Xavi Hernandez. Barcelona sonrası sadece Katar'da çalıştı. Dünya Kupası'nda sürpriz bir şekilde Fas'a elenen Hollanda'nın başına geçti. Bir, öncelikle ben şuna çok karşıyım. Büyük ülkeler, İngiltere hariç, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa lokal hocalarıyla çalışıyor. Orada o futbolu geliştiren insanlar onlar çünkü. Oranın futbol iklimini bilenler onlar. Biz Portekiz, artık Hollanda gibi takımlar nedense yabancı hocalarla çalışmayı tercih ediyor. Bana doğru gelmiyor. Ne dersiniz peki bu konuda? Milli takımı sizce yabancı hoca mı çalıştırmalı? Sorumuz bu olsun. Bunu futbol üzerinde soruyorum. Şimdi Guidetti ve Santarelli örnekleri gelecek. Fitiz buna. Yani çok iyi koçlar olduğunu düşünüyoruz tabii ki ama dediğim gibi milli takımı yabancı koç mu çalıştırmalı futbol tarafında? Ben bunu doğru bulmuyorum. Bakın, İtalya'nın en başarılı döneminde Almanya'nın, Brezilya'nın, Brezilya'da da şu an yabancı bir hoca var bu arada. Almanya'nın, Brezilya'nın, İspanya'nın, Fransa'nın hepsinin en başarılı dönemlerinde yerli koçlar var. Bence de öyle olması lazım. Yani bir laf vardır ya, davulun sesi uzaktan hoş gelir diye. O içinde bulunduğu ülkenin psikolojik durumunu, futbol iklimini, futbola yaklaşımını bilmeden orada başarılı olmasını çok kolay bulmuyorum ki var mı mesela hani aklınızda varsa Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası'nda başarılı olan farklı ulustan bir teknik direktör. Bizim milli takımımız için değil, çalıştırdığı milli takımdan farklı ulusta bir teknik direktör var mı? Sorumuz bu olsun. WhatsApp hattımızı hatırlatıp galiba bir reklama gideceğiz. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. İki sorumuz var. Bir, sevgili Levent hocamızdan geldi. Ake Şikrinyer ikilisi mi, Uche Hök ikilisi mi? 2. Milli takımları yabancı hocalar çalıştırmalı mı diyelim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Biz kısa bir araya gidelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hasret bitiyor. Milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe bu akşam 9.30'da deplasmanda Gençler Birliği karşısına çıkıyor. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel, Süper Lig heyecanını zirvede yaşa. Sporda eğlenmenin kardeşi Bilyoner.
4: Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Hazır mıyız? Mesajlar gelmeye devam ediyor. Evdekiler bu arada neden ona? Kırmızı alarm vermiş herhalde. Şimdi dedem yazmış. Bir ilaç, grip ilacı yolda aldı diye selamlar. Kendisini halledeceğiz hepsini. Gayet iyiyim, şaka bir yana. Bu arada bir müzikle alakalı bir şey anlatalım. Hazır burun akıntısı, soğuk algınlığı, bir tık hastalık konuşulmuşken aklıma geldi. Bunu geçen haftalarda da anlatmıştım ama yayında olmayanlar için. Pink Floyd'un çok meşhur bir şarkısı vardır. Şimdi devre arası diyorum. Yücel abinin tişörtünde görünce oradan aklıma geldi. Comfortably Numb diye. Comfortably Numb. Telaffuzu da çok zor ya. Neyse. Olay şu. 77 yılında bir konsere çıkacaklar. Orada Roger Waters'ın vokalistlerden biri, aynı zamanda bas gitarist bildiğim kadarıyla. Şiddetli bir karın ağrısı oluyor. Şarkının sözlerine bakın, zaten hani ne demek istediğimi hikayeyle bağdaştıracaksınız. Karın ağrısı için bir ağrı kesici yapıp aynı zamanda biraz daha sahnede rahat olabilmesi için kas gevşetici veriyorlar Roger Waters'a. Şarkıyı yazan o bu arada. Ona istinaden Roger Waters üzerinden anlatıyorum. Orada o kadar gevşiyor ki ilaçlar yan etki yapınca, diyor o konser için. Hayatımın en uzun iki saatiydi diyor. Şarkıda da işte zaten biraz bunu anlatıyor. Çünkü inanılmaz bir halsizlik, ayakta durmakta zorlanıyor. Elleri titriyormuş mesela mikrofonu tutmaya çalışırken vesaire. Böyle bir durumda yazmış Comfortably Numb. Şarkının içinde de diyor işte. Ben çocukken ateşim çıkmış. Neydi? Şarkı bunu anlatıyor. Bir de o albümün olduğu, The Wall albümünde galiba, Pink diye bir rockstarın hikayesini anlatıyor. Kurgusal bir rockstarın, varoluşsal, ruhsal sancılar çeken bir rockstarın. Şarkıyı biraz onunla da bağdaştırıyorlar. Gerçekten iyi bir şarkıdır bu arada. Çok güzel de bir David Gilmour solosu vardır. Tavsiye ederim. Biraz da genel kültür yaptık. Devam edelim. Günaydın, acı hardal deneyin. Uç eve ök, uzak ara demiş bir dinleyicimiz. Metin Filizci, selamlar sevgiler kendisine. Acı hardal. Bu biraz ama hani premium marketlerden alabileceğim tarzda bir şeymiş gibi. Hani ama burada temin edebilir miyim? Akşam bakacağım. Yanına biraz da bir hot dog belki fena olmayabilir. Baba Hızır Köyü'nden sevgiler Burak kardeşim. Fenerbahçe mağlubiyetle başladı. İlk defa uzun yıllar sonra, yani şampiyon olacak. Birkaç yıl önce mağlubiyetle başladığı var mı hatırlamıyorum. Dün sevgili Ozan Özturan bir şey söyledi. Bir Fenerbahçeli olarak söyledi bunu. Galatasaray puan kaybetti. Fenerbahçe'ye gerçekten Fenerbahçe ayarları değişmediyse Fenerbahçe de puan kaybeder demişti. 39 yaşında kendisi, 39 yıldır bir Fenerbahçeli olarak bu yorumu yaptığında aslında biraz daha kulak asmak gerekiyormuş. Ben hani bir şey olmaz gibi bakıyordum ama hakikaten öyle bir başlangıç oldu. Devam edelim. Milli takımı yerli hocaların çalıştırmasından yanayım. Nedenleri çok kısa. En azından ülkesini tanıyor, dili aynı diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar. Yunus Delfin Dane demiş. Akıntıyı hemen kesen bir ilaç önermiş. Halledeceğiz hepsini, bakalım. Yani birden fazla zaten ilaç var. Evde de zaten çocuk olduğu için bizde normalde her türlü ilaç mühimmat mevcut. O yüzden burun akıntısı, mide bulantısı, kaşıntı, alerji, her bir şeye çözüm var. Sağ olsun annem bu konuda gayet, ne denir ona, gayet ilginç.

oluyor. Bence bu önemli bir nüans. Bizim de milli takımımızı yabancı bir teknik direktör çalıştırdığı için bu soruyu sormak isterim. Sizce milli takımları yerli hocalar mı, yabancı hocalar mı çalıştırmalı? 0538 052 1487 olur. Radyo Spor WhatsApp hattına görüşlerinizi bekliyorum. İyi yayınlar. Ya yo, bunu okumuşuz. Burak Bey, bana göre Uche-Hök ikilisi iyi, daha iyi. Bir de milli takımları yerli teknik adamlar çalıştırmalı. Bana kalırsa aynı dil, o hisleri hissetmek, milli duyguları teknik adamın hissetmesi lazım. Bir de voleybol milli takımının Vargas %99'u. Anlamıyorum. Vargas gibi oyuncu çıkaramıyoruz. Vargas olmasa şampiyon olamaz milli takım diye düşüncedeyim demiş ama Vargas gibi oyuncu şu yüzden çıkartamazsın. Bunlar farklı coğrafyanın insanları oldukları için atletik potansiyelleri herhangi bir Türk'ten daha fazla ve şimdi başarılı milli takımlara bak. Voleybol üzerinde söylüyorum bunu bu arada. Futbolda devşirmeyi ya da yabancı hocayı desteklemem milli takım düzeyinde, onu söyleyeyim. Şimdi Vargas gibi bir oyuncu yetiştiremezsin, dediğim gibi atletik olarak genetik yatkınlığın yok bir Kübalı kadar ya da herhangi bir Afrikalı kadar, ama iki başarılı milli takımlara bakıyorsun, İtalya'da da işte Egonu'yu görüyorsun, Sila'yı görüyorsun. Voleybolda bu biraz cheat code gibi. Bunu yapmadan başarılı olman çok zor. O yüzden bir şey söyleyemiyorum ki Vargas da çok büyük katkılar verdi milli takıma. Bence o kırmızı çizgi biraz Vargas. Ama genel olarak yabancı hoca işine yokum diyelim. Sevgili Burak kardeşim, ilaç önerim lütfen okuma. Okey, isim vermeden bunlara bakalım. Uçak seyahati önermem, kulak ağrısı yaşayabilirsin. Vallahi yarın akşam 5'te uçak seyahatim var. Burada şeyi sorayım mı Levent hocam? Çok teşekkür ederim bu arada. Levent Özdoğlu yazmış Ankara'dan. Bir arada sosyal medyadan da sohbet ediyoruz bu arada. Levent hocadan biraz bahsetmek istemiştik. Az önce bahsettiğim Pink Floyd hikayesi üzerine geçen konuşmuştuk. Ya sadece spor değil, genel kültür olarak da gerçekten çok donanımlı, çok fazla şey sohbet ettiğimde öğrendiğim biri. Buradan kendisine selamlarımı, sevgilerimi ileteyim. Seyahatte sıkıntı olacaksa hani bunları yanıma alıp orada kullanmak mı daha mantıklı olur, yoksa hani dönene kadar en azından hiç kullanmamak mı, onu bir sormak isterim. Burak kardeşim selam, Antalya'dan Selim. Bence Davinson Abdülkerim ikilisi gelmiş geçmiş açık ara en iyisi. Bu arada bir doğal antibiyotik önerisi var. Ama bir şey söyleyeceğim buradan Antalya'dan Selim Bey'e, bu bahsettiğiniz reçeteyi dün uyguladım. Durum bu. Ayıptır söylemesi. Yani akşam biraz fazla esiyordu herhalde. Onun azizliğini aradık. Selim Sarı'ya da buradan selamlar olsun. Evet, dediğim gibi sorumuzu tekrardan yine diyelim. Milli takımları yabancı hocalar mı çalıştırmalı mı, yerli hocalar mı? Şimdi Türk milli takımının zaten somut dünya futbolunda birkaç başarısı var işte. 2002 Dünya Kupası, Şenol Güneş, Euro 2028, Fatih Terim, bu bunlarla sınırlı. Katılımları saymıyorum. Yani zaten bu katılılması gerekiliyor. Gerekiliyor değil, pardon. O yüzden bunlara bir ekstra anlam yüklemememiz gerektiğini düşünüyorum. İşte Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katıldık. Önemliydi yani katılmak. O 24 yılın 28'e çıkmasına tabii ki gerek yok ama zaten orada olmalıydık. Neden diye sorarsan, hep şey var ya, İşte Avrupa'nın 5 büyük liginden sonra Hollanda ve Türkiye geliyor. 6. lig Türkiye, 6. lig Hollanda, 7. lig Türkiye. Hep bu kafadayız ya. Doğru da bu arada. Bu yalan bir söylem değil. Avrupa'nın en iyi liglerinden birine sahipken milli takım olarak sen kendini Dünya Kupası'na bir şekilde taşıyamıyorsan, bak Avrupa'nın en iyi 7 liginden biri diyoruz. Avrupa'da 7'den fazla takım gidiyor. Taşıyamıyorsan problem var. Ben böyle düşünüyorum. 24 yıl sonra gitmek başarıydı ama asıl sıkıntı şu, gitmek başarıdan ziyade 24 yıl gidememek çok büyük başarısızlık. Ve en iyi dönemlerimizde dediğim gibi yerli hocayla geçirdiğimizi söylemek isterim. Burada Montella özelinde bir şey söylemiyorum. Bakın mesela İngiltere yerli hoca üretemiyor. Tuchel'i getirdiler Southgate sonrası. Brezilya'da hoca yok, Ancelotti geliyor. İtalya bu sıkıntıyı yaşıyor. O kadar hoca olmasına rağmen, Conte olmasına rağmen, Mancini olmasına rağmen gidiyorlar Pirlo'yu getirmeye kalkıyorlar. Guardiola ile görüşüyorlar. Guardiola bir süre çalışmak istemediğini söylediği için bu arada o anlaşmada olmuyor. Aslında sıcak bakıyor ama. Hal böyle olunca senin de hoca da yetiştirmen lazım. Hani hep diyoruz ya, altın jenerasyon çok iyi oyuncular yetişti. Hakikaten yetişti. Sadece bizim

katkımızda da değil bu arada. Birçoğu gurbetçi. Ama hoca yetiştirebiliyor muyuz? Yani Okan Buruk önemli bir kazanım. 5 tane Süper Lig şampiyonu var. Henüz nispeten genç sayılabilecek bir yaşta olmasına rağmen. Fatih Tekke ciddi bir potansiyel. Başka? Nuri Şahin'i potansiyel olarak görüyoruz. Sezona iyi başlamadı en azından Inter Turku için. Bilmiyorum, ilerleyen dönemde başarılı olacaktır bu arada. İnancım tam. Selçuk İnan, işte Burak Yılmaz yine potansiyel vaat ediyor. Arda Turan hoca yetiştirebiliyoruz ama milli takım düzeyine gelene kadar neredeler? Yani ben şu an milli takımı mesela yerli bir hocanın soruşturmasını daha çok isterdim. Buna ama dediğim Montella'yı beğenip beğenmeme konusunda değilim. Başarılı uluslar böyle oluyor. Bakın Luis de la Fuente dediğiniz adam İspanya milli takımının teknik direktörü. Senelerce alt yaş milli takımlarını çalıştırdı İspanya'da. Şu an milli takımda gördüğünüz oyuncuların hepsi zamanında onun tedrisatından geçti. Onun ne istediğini biliyor, onun ne istediğini ezbere uyguluyor. Farkı da görüyoruz. Yani Levent hocamızın mesajını aldım bu arada. Yayın çıkışı ulaşacağım kendisine. Bir şunu alalım. Burak kardeşim, Fatih Terim mi? Fatih Terim'le yendiğimiz ülkeler çok daha kuvvetlidir. Şu çıkamadığımız gruba bakar mısın Allah aşkına? Dünya bize güldü demiş sevgili Uğur Pekşen. Ya dünya ne yaptı ne etti bilmiyorum da yani şu gruptan çıkılmalıydı. Ya burada işte bazı hocalar için bunu söylüyorum ya, B planı olacak. Bir de çok asimetrik takımlarla çıktığımız için biz maçlara, yani işte mesela Avustralya maçı dakika 1 gol 1. Merkezde büzüşen bir takıma karşı biz açık oyuncu koymak yerine mesela Arda Güler'i sağ kenara oynattık. Merkezden oynadı Arda. Sağ kanada oradaki boşluğu da savunma odaklı bir sağ bek olan Zeki Çelik'e bıraktık mesela. Merkezde büzüşen bir takımı merkezden oynamaya çalıştık. Oyunun enine genişletmektense mesela. Bu hatayı yaptık göz göre göre. Paraguay maçında rakip 10 kişi kaldı. Kapandılar. Turnuva boyu onu yaptılar. Kilidi açamadık. Çok yetenekli bir takım ama bu hani sadece şey değil ki, oyuncuların çok iyi olması da yetmiyor. Teknik direktörün bir dokunuş yapması gerekiyor. Onu görmedik. Ben buna üzülüyorum sadece. Ya mesela ben İsmail Kartal için dedim programda söylerken. Şeyi söyledim. İsmail Kartal'ın çok iyi bir futbolu var bence hücum anlamında. En azından şimdiki dönemi için, bunu söylemek için erken ama geçmiş döneminden biliyorum. Sıkıntı şu, B plan yok. Sen bu oynamaya çalıştığın futbolla belki atıyorum Süper Lig'de ne bileyim. Gaziantep'i, Gençler Birliği'ni, Konya'yı belki kadro kalitesi farkı, oyun farkıyla yenersin. Bunu mesela gidip Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde kime nasıl uygulayacaksın? O yüzden dediğim gibi yani iyi yerli hocalar yetişiyor şu an az önce verdiğim isimler. Ümit ediyorum ilerleyen dönemde milli takımın başında Okan Buruk'u, Arda Turan'ı, ne bileyim Nuri Şahin'i, Burak Yılmaz'ı, belki Selçuk İnan'ı görürüz. Temennim bu yönde. Bir ilaç paylaşmış Mustafa Demirkaya. Soğuk algınına bana göre en iyi gelen budur. Kaynar suya atın, sonra da bana dua edin. Markette ve eczanelerde bulabilirsiniz. Biliyorum bunu, bu tadı da çok güzel bu arada. Ben çok kara çay seven biri değilim mesela, bu siyah çay ya da kara çay mı deniyor bilmiyorum. Bunu yaz, kışın mesela içerim. Bilmiyorum bir yan etkisi var mı ama neyse. Teşekkür ediyorum. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Uça Hök ikilisi Şikrinyarak'e kıyaslamasını yapmak bana göre henüz Uça Hök için uzun zaman birlikte oynadılar. Şikrinyarak ikilisi daha bir elin parmağını geçecek kadar oynamadılar. Milli takımlarda yabancı hocalardan başarılı olan Yunanistan'ı Avrupa şampiyonu yapan Otto Rehagel. Mustafa Demirkaya yazmış. 2004 Avrupa şampiyonası. Herhalde tarihin en görkemli Avrupa şampiyonası zaferlerinden biridir. İşte Danimarka'nınkini de belki 90'larda sayabiliriz. Ya çünkü çok sürpriz aday olarak bunu yapıyorsun. Diğer takımlara nazaran çok daha mütevazı kadrolarla, mütevazı şartlarla yapıyorsun. O yüzden kıymetli ama yani bakıyorum başka, mesela Capello'nun İngiltere milli takım macerası çok kötüydü. 2018 Deschamps 22, Scaloni 26, De La Fuente 18, Deschamps demiştik, 14 Löw, 10 Del Bosque. 2006 İtalya'nın başında kim vardı? Bakıyorum yabancı hoca var mı diye ama. Milli takım teknik direktörü bakalım. 98'i hatırlıyorum. Galiba 94'ü de ama 2006'yı hatırlamıyorum. Marcelo Lippi. Şampiyon olan hoca.

0: 2006'da anladığım kadarıyla İtalyan, çünkü Marcelo normalde aslında Güney Amerikalı bir isim ama Arjantin ve İtalyanların da ortak bağları olduğunu biliyoruz. Mesela Scaloni'nin de Arjantin vatandaşlığı var. Böyle durumlar oluyor. Bakalım Marcelo Lippi. Sonrasında adını neden çok duymadık acaba? Yaşlı bir döneminde mi çalıştırdı? Bakalım. İtalyan, evet. Mesela İtalyan 2002 Brezilya. Da yine bildiğim kadarıyla Brezilyalı bir hoca çalıştırıyordu. Bakalım hemen. Luis Felipe Scolari. Daha sonrasında Chelsea'yi de çalıştırmıştı. Palmeiras'ı da çalıştırdı. Ülkemize de çok adı anıldı. 98 Fransa. Şu an yaklaşık 2002. 24 yıl geriye gittik. Bütün Dünya Kupası şampiyonlarının hocaları yerli. Fransa'da Aïm Jacquet 98'de yerli. 94'te Brezilya muhtemelen yine yerli bir hocayla kazanmıştır diye düşünüyorum. 90'da Batı Almanya zaten yerli bir hocayla kazanmıştı. Carlos Alberto Parreira 94 Brezilya. 86 Arjantin yerli bir hoca. 82 İtalya yerli bir hoca. Bakın Dünya Kupası şampiyonları yabancı hocayla çıkmamış. Bu bir tesadüf olabilir mi? Carlos Bilardo 86 Arjantin. Bakın 2026-86 son 40 yıldaki muhtemelen başından beri de en fazla bir kere falan olmuştur. Dünya Kupası'nı yerli hocası olan takımlar kazanmış. Yani biraz şapkamızı önümüze koyabiliriz bence. Levent hocamız güzel bir mesaj söylemiş. Yabancı hoca olmasının daha iyi olabileceğiyle alakalı bir argüman var burada. Argümana katılıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Lakin bunun böyle olduğunu şimdi okuyarak ikna oldum buna. Farkındayız çünkü. Bu biraz rahatsız edici bir durum açıkçası. Öyle söyleyeyim. Hani bu yorumun maalesef doğru olması bence rahatsız edici bir durum. Levent hocamız doğru bir tespitte bulunmuş. Bu da başka bir şey. Mesela ben burada sizin söylediğiniz kıvamda bazı insanlar tanıyorum. En azından o durumdan faydalanabilecek ama yani inşallah hayırlısı olur, ne diyeyim. Bundan sonra Montella devam edecek herhalde Euro 2028'e kadar. Sonrasında da bakacağız. Başarılı olursa tabii ki devam etsin. İnşallah da milli takımımız çok iyi yerlere gelir. Montella ile de gelir çünkü insan olarak da çok bence takdir edilesi biri. Hatay'da yaşanan felaketten sonra çantasını sırtına atıp kulüpten hiç kimseden icazet almadan orada giden çocuklara moral veren, uzun dönem yardımlar yapan çok kıymetli bir insan. Çok kıymetli bir birey topluma gerçekten. Bu şey vardır ya, mesela Cristiano Ronaldo'yu ben o yüzden hiç sevmem, açık söyleyeyim. Yaptığı iyilikler, yardımlar, yatırımlar çok fazla PR'a basına düşer. Ben bundan hiç hoşlanmam ama bu gibi bir yaklaşım, mesela bunu Montella'nın kendi çıkıp açıkladığı bir durum söz konusu değil. Tamamen sağdan soldan duyduğumuz, eşrafından duyduğumuz şeyler. Bu çok kıymetli bir şey. İnsani tarafı çok güçlü olan biri. Ona hiçbir şüphe yok. Oyuncular da çok seviyor. Ama benim bahsettiğim dediğim gibi şahıs bazlı değil. Ben burada bir futbol kültüründen bahsediyorum. Yorumum bunun üzerinden. Dediğim gibi Montella ile alakalı bir olumsuz yorum değil. Kimse yanlış anlamasın. Ümit ediyorum o da milli takım başında kaldığı süre zarfında çok nice başarılar edinir. Burak Bey kardeşim, biz ilk önce zihniyet değiştirmeliyiz. Bizim futbolu bırakan futbolcular teknik adamlık belgesini aldıktan sonra alt ligde çalışmak istemiyorlar. Küçük görüyorlar. Sanki kendileri üst seviyede Messi, Ronaldo, De La Fuente gazete başlığıyla İspanya milli takımının alt liglerde çalışmaya başladı. Alçak gönüllü olmak her zaman tevazu kazanır demiş Aykut Bey Bursa'dan. Yani De La Fuente alt seviyeden başlıyor. Başka burada örneklere bakalım. Mesela şu an Manchester City'yi çalıştıran Enzo Maresca. Leicester'da Lig 1'de şampiyon, Championship'de şampiyon olmuştu mesela, yanlış hatırlamıyorsam. İngiltere'nin 1. liginde. İşte bakıyorum. Xabi Alonso daha önce Real Madrid'in B takımını çalıştırmıştı. Büyük hocalara bakınca işte Bournemouth'dan mesela gitti. Andoni Iraola. Daha önce Kıbrıs'ta falan da çalışmış bir hocadan bahsediyoruz. Şu an Liverpool'un teknik direktörü kendisi. Şöyle bugün tutup ben 25 yaşındayım. Bana bir işte ne bileyim 5 yıllık bir emeğim var bu sektörde. Rating en yüksek tutup bir ulusal kanalda beni televizyon programına koyuyorlarsa hak etmiş de diyebilirsiniz donanım olarak ama en azından orada olmayı benden daha çok hak eden insanların olduğunu bilmek beni rahatsız edebilir. Ben şeye yokum, bu statüko dedikleri, hani işleri iyi gidiyorsa bozuntuya verme, göz yum, ey kafan önüne bak işi benim genel hayat bakışıma ters. Dediğim gibi bir yerde bulunuyorsan ve orada bulunmayı senden daha çok hak eden çok fazla insan varsa, bakın bu subjektif bir şey ama eğer çok fazla insan varsa bunu anlıyorsun. Bence sıkıntı var. Böyle bir durumun içinde olmak istemezdim. O yüzden tevazu bir, çaba, emek iki. Zaten gerisi geliyor. Bir şekilde karşını alıyorsun hayattan. Bir soru da ben sorayım. Efes'in başına Ergin Hoca tekrardan geçer mi? Benim görüşüm geçsin diye düşünüyorum. Saygılar, sevgiler demiş. Yunus, yayın mükemmel demiş sevgili Yunus abi. Yayın bitti ne çabuk geçti diye de eklemiş. Ergin Hoca'nın bir dönemde geçebileceğini düşünüyorum tekrardan ama şu güncel kadro yapısına geçmek isteyeceğini düşünmüyorum. Uzun rotasyonu problem, 4 rotasyonu problem, 3 rotasyonu problem. Kısalar iyi ama tek başına yeter mi bilmiyorum. Lasso problem. Bence sezonu tamamlayamayabilir. Yani böyle olunca Anadolu Efes için ya Ergin Hoca'nın geçmek isteyeceği bir tablo en azından sezon içerisinde ortaya çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Buradan bir tavsiye gelmiş Yunus abi'den de. 3 kişisiniz öğlen programda kendini çok yorma diye. Sevgili Caner Aydaş'la Ozan Öztürk'ün bir araya gelince yorulalım ya. Gerçekten keyif alıyorum. Hani insani ilişki olarak da ikisiyle de hakikaten bunu içtenlikle söylüyorum. Şu an dinlemiyorlardır bile belki ama bir abi kardeş ilişkimiz gelişti geçtiğimiz yıllarda. Hani ailecek de birbirimize sohbetimiz vesaire var. Birlikte çok da zaman geçirdik yayın haricinde. O yüzden benim için kıymetli insanlar onlar olsun. Gerekiyorsa 5 saat konuşalım. Benim açımdan hiç problem değil. Son bir mesaj alayım. Burak'cığım griple ilgili durum, bir çay bardağının içine 1/3 oranında elma sirkesi koy. Üzerini suyla tamamla ve bademciklerini boğazlarını çalkalayıp suyu iç. Diğer bir konu Uche Hök konusu. Ben iyi bir Galatasaray taraftarı olmama rağmen o yılları çok iyi hatırlayan birisi olarak bu iki futbolcu en yakını Luciano ve Lugano'dur. Şu anki bu stoper ikilisi bu futbolcularla kıyaslamak mümkün değil çünkü arada 30 yıl geçmiş. Futbol topunun ağırlıkları, sistemler, çift ön libero topun defansı daha çok gelmesi gitmesi, sahada duruş bile değişti. Dün akşam Fenerbahçe'nin yediği ikinci golde Ake sıçrayamadı bile demiş İzmir'den Orhan Bey. Selamlar. Yani Ake Bornemu döneminde ve Manchester City'deki bir döneminde benim çok beğendiğim bir stoperdi ama atletizm olarak son yıllarda geriye gitti. Ama tabii teknik kapasitesi, oyun kuruculuğu yeter herhalde. Diyelim, bitiriyor muyuz? Evet, rejiden onay geldi. Hepinize mesajlarınız için, pazar sabahı programa katkılarınız için çok teşekkür ederim. Keyif kattınız pazar sabahına. Ümit ediyorum hepiniz için güzel bir pazar günü olur. Son bir ricada bulunayım. Burak Alaca YouTube kanalıma da destek olup abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dün gerçekten büyük bir destek gördük burada Radyo Spor'dan. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Alaca'yla 6. adam sona erdi.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe.
1: Aygün Spor.
4: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Herkese merhaba. Ben Ufuk Çakır. Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Bugün İstanbul ve İzmir yarışları var. Ayrıca yine yurt dışı yarışlarla dolu, dop dolu bir gün var İstanbul'da da. Özel bir program var. 10 koşulu güzel bir program var. Şu anda Selengor Malezya yarışları başladı. Tourfontaine Güney Afrika'ya sonra gideceğiz. Sonra Fransa'ya Devule. Arkasından Gulfstream Park Amerika, Woodbine Kanada, Saratoga Amerika, Delmar Amerika. Yani yine çok kalabalık yarışlar, güzel yarışlar ama dikkat etmemiz gereken, her yere oynamamız gereken yarışlar var, bizleri bekliyor. Hedef yapıp oynayalım, seçerek oynayalım, her yere saldırmayalım, en önemlisi bu. Bugün İzmir, İstanbul'u dedik, 10 koşu çok güzel program var dedik. Onu da Tuncer Kuş'la beraber konuşacağız, değerlendireceğiz. Tuncer de attığımızda. Tuncer hoş geldin. Tuncer hoş geldin. Sesimi duyabiliyor musun?
3: Duyabiliyorum Ufuk abi.
6: Evet Tuncer, nasılsın? Keyifler nasıl?
3: Teşekkür ederim. Çok iyiyim Ufuk abi. Sesini duyduk. Daha iyi oldu.
6: Evet, bugün İstanbul'da güzel yarışlar var. Saadettin Atığı koşusu var. Kısa vade 9. Fatih Sultan Mehmet koşusu var. Grup 1. Çok önemli safkanlar var. Yine önemli koşular, güzel yarışlar ve maidenlarla süslenmiş, kalabalıklaşmış 10 koşulu bir program karşımızda bizleri bekliyor. Bu program için görüşlerimizi seninle birlikte yapacağız. Beraber yapalım. Ki bugün de bir handikap 16 koşuyla saat 13.30'da başlayacak. Handikap 16 bir koşuyla başlayacak yarış günü İstanbul'da. Veli Efendi'de 1900 metre çimde bir yarış var karşımızda. 8 safkanın katıldığı günün ilk koşusu için neler tutuyorsun, kimleri düşünüyorsun?
3: Evet abi, İstanbul yarış gününde yarış sever dostlarıma bol şanslar diliyorum. Günün ilk koşusunda, hayatının ilk çim yarışında start çıkışında jokeyin düşünce derecesi kalan ve daha sonra sentetik pistte çok başarılı yarışlar koşan 4 nolu Volitivo Uygur rakipleri yanında bugün birinciyle çok çok yakın. Ben de Radyo Spor dinleyicilerine buradan 4-0 Volitivo'yu banko olarak önermek istiyorum.
6: Evet, Volitivo bir bankomuz geldi ki safkan çime çıktı ilk yarışında maiden'da. Selim Kaya'yı üzerinden de düşürmüştü. Selim o gün şanssız bir gün yaşıyordu. Arkasından Gökhan Kocakaya Eray Çizik'le iki tane kazandı ve handikap 15'te son yarışında bugün de binen Gökhan Kocakaya'yla sentetikte ikincilik aldı. Gilmore arkası yarışın favorisiyken ikinci kalmıştı ama bugün kazanır dedik bir bankoyla. 4 numaralı Volitivo bankosuyla İstanbul'da güne başladık. İkinci koşu maiden. İlk birinciliğini almak için piste çıkacak 13 safkan var karşımızda. Tabii ikincilikler alan isimler de rakiplerinin AGF sıralamasında bir adım öne çıkmış durumdalar. Sen bu 13 safkan içinde kimleri ön plana çıkardın?
3: Evet abi, gerçekten zorlu bir maiden o ya. Hayatının ilk yarışında starttan biraz tereddütlü çıkıp ön tarafa erken gelebilme adına erken tükürtüklere başlayıp gücünü erken tükese de yarışın her yerinde mücadeleden düşmeyen 13 yolu Hamza kızı bugün alacağı dilbak takısıyla farklı koşacağına inanıyorum ve ilk şanslı isimdir. Daha sonra galoplarında formda gördüğüm kalite bir orijine sahip olan Altın Oğlu Can Bulut. Başarılı ikinci yarışlarından sonra tetikte şans arayacak olan Bir Noğlu Gümüş Kızı, Gümüş Kılıç. Galop güzeli olan bugün yaptığı işleri yarışa yansıttığı takdirde sürprize imza atabilecek olan Baba Rıdvan, Dört Noğlu Baba Rıdvan ve 1200 galopunu beğendiğim bugün kapalı gözlük ilavesi alacak olan Üç Noğlu Ay Yıldızlar Bey'i ve bir kez daha Hüsman Çizik ile şans arayacak olan muhteşem bir kanatlara sahip olan 8 nolu Deprem Han bu koşu için yeterli olacaktır.
6: Zor bir koşu gördün. 13, 6, evet. 1, 4, 3, 8 dedin. 13 numaralı Hamza kızı bu sefer Dilbağ takısı aldı ki Vedat Abiş yine biniyor. İlk yarışında da ikinci olmuştu bu Afrika Ender temsilcisi. O gün 1200'dü. Bugün 1500'e çıktı. Mesafe biraz uzadı. Bu safkan içinde avantajlı olacak diye düşünüyorum ben de. 13, 6, 1, 4, 3, 8 buradaki sıralamamız. Bu zor meydanda 6 safkan yazdık. Üçüncü koşuya dişlere ait çarptı 4 yarışa geldik 1900 metre çimde. 10 safkanın katılacağı yarıştayız ve 10 safkan içinde Halis Karataş'ın bindi. Ruzmi King David yavrusu 2 numaralı safkan ve Kaneko'nun temsilcisi 8 numaralı Richwood Ahmet Çelik'le koşacak o da. İkisi rakiplerinin bir adım önündeler. AGF sıralamasında ilk 2 sırayı almışlar. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
3: Evet. Günün 3. koşusunda grubun kalite ismi olan Bir Noğlu Decam'a yavaş gidecek olan yarışta öndeki rakiplerin hemen arkasına konum alıp viraj üzerinde öndeki ataklarıyla sonuca gitmesini beklediğim isimdir. Bir Noğlu Decam'a benim favori isimdir. Daha sonra uzun aradan sonra bu yarışa gidip dişlik yarışı yapacağına inandığım ve düzenli olarak jokeyi idaresinde galoplarını muhteşem bir şekilde çalıştıran 10 Noğlu Wasabi benim ikinci şanslı ismimdir. Daha sonra uzun mesafenin uzun olmasından dolayı üçüncü sıradan yer verdiğim iki nolu Ruzimi eğer ki mesafeyi kısaltıp nefesini sona saklar ise adını kazanacak, duyuracak isimdir. Ben burayı üç isimle geçtim. 1, 10 ve 2 nolu safkanlar efendim.
6: Evet, Dejeme dediğin bir Torok temsilcisi. O da istikrarlı bir safkan. Sert gruplarda güzel yarışlar yaptı. Bugün de ilk sıraya onu taşıdın. Ama bu Dejeme benim de, Wasabi benim de dikkatimi çeken bir isim. Son yarışlarında Ali Yıldız'la, Müslüm Çelik'le kazanmıştı. Sonra 9 ay aradan geliyor. Ama Akın Sözen 2 tane işini yaptı. 1200 metrelik işini Akın Sözen yaptı. Son 600 metrelik kısa işini Akın Sözen yaptı. İkisinde de iç pistte çalıştı. Yüksel Göktürk'ün safkanı, sevgili Hasan Boyraz'ın antrenör ettiği safkan. Wasabi bugün bence de Akın Sözen'le çok şanslı olacak. Wasabi'yi ben de çok istiyorum. 1-12 senin buradaki sıralaman oldu. Dördüncü koşu şartlı dörde geldik 2000 metre. Kum sentetikte yapılacak bu yarışta. 5 safkan var. 7 plase 7'li ganyan başlangıç aya. Dragon son var. Son yarışlarında kazanamıyor gibi görünse de aradan sonra artık kendine geldi mi bu yarışta? Ne bekliyorsun bu safkanı, nasıl gördün?
3: Evet Ufuk abi, az önce senin de söylediğin gibi zor kazanan bir isim olan 3 Nol Dragon San bugün grubun uygunluğuyla şanssızlığını kırıp adamın kazını da duyuracaktır. Benim önereceğim ilk şanslı isim olacaktır. Uzun aradan sonra düzenli olarak idmanlarına çıkan ve son galibiyle koca gayet arasını yaparken fonda görüntüsüyle 4 Nol Modern Warrior favoriye en ciddi rakip olacaktır. Ama küçük orta ölçekli futbolcular için bugün Dragonson'u tek bırakabildi. Tek ciddi rakip 4 nolu Modern Warrior olacak.
6: Evet, Dragonson artık kazanır mı Aydırsan yavrusu? Bugün kazanabilir Halis Karataş'la. Onu dileyen tek yazabilir ama 2 atlık yerimiz varsa 3-4 yazalım. 2 atla burayı garantiye alalım dedik. Ve 2. altılık ayının başlangıç ayağına Seyfettin Sakarya koşusuna geldik. Kısa vadeli handikap 24 koşu. 1500 metrede sentetik pistte koşulacak. 9 safkanın katılacağı bir yarış var karşımızda. 9 safkanın performans olarak baktığımızda birbirine yakın sonuçlar aldığını görüyoruz yarışlarında. Ne diyorsun sen, nasıl bir sıralama yapıyorsun?
3: Evet abi, günün 5. koşusunda bugün ön tarafa yalnız kalacağını düşündüğüm ve yarışa tempo vermesini beklediğim 4 doğru Muğlik Baba virajı 2-3 boy önde dönerse geriden gelen rakiplerine direnerek kazanacağına inanıyorum. 4 nolu Muluk Baba benim favori adayımdır. Daha sonra sentetik pistte çok farklı koşan, bugün de uygun rakiplerin yanında şanslı olacak olan 2 nolu Acuntay. Daha sonra sentetik pistte hiç kazanamamış olsa da formda ve kantarmasını çok çok iyi tanıyan etkili pilotu ile 5 nolu Platform. Daha sonra stat sorunu olmasına rağmen tatbikat yarışlar yapan ve bugün istediği mesafede uygun rakiplerin yanında çok şanslı olacak olan 8 no'lu Ataman Bey ve son olarak da bu koşunun sigorta ismi sentetikte sevdiği sentetik pistte dönecek olan 1 no'lu Muzat Can bence yeterli olacaktır.
6: 4-2-5-8-1 Tuncer Kuş'un buradaki sıralaması 4-2-5-8-1 oldu. 5 safkanla geçtik. Murat Can'da son büyük kuponları Arkilos'a rağmen ekledik. Muhlif Baba ile başladık. Muhlif Baba sonra Acuntay, sonra Platform ve Ataman Bey. Öncelikli 5 isim. Platform bende de ön planda çıktı. Hani bugüne kadar hep çimde denediler. Çimde kazandı. Çimde 6 kere kazandı. Kumda 2 kere kazandı. Sentetikte 5 kere koştu. 3 kere 3. bir kere 2. oldu. Daha birinciliği yok ama Ahmet Çelik'le bugün o şanssızlığını da kırabilir. Sentetikte bugün de kazanabilir diye düşünüyorum. Ben de başta Platform tutuyorum. Evet, günün 5. koşusunda böyle değerlendikten sonra bir araya gidelim. Ondan sonra devam edelim.

0: kart yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100 bin TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250 bin TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
1: Radyo Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
13: Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'te günün yarışlarını konuşmaya devam ediyoruz. Ben Ufuk Çakır. Karşımızda da Tunca Erkuş var ve İstanbul'da 5. koşuyu konuştuk. 2. Altılı Ganyan'a başladık. İlk aya 4-2-5-8 yazarsak 1 dedik. 5 safkanla geçtik ve geldik 6. koşuya. 6. koşu da ilk altılıyı bitireceğimiz koşu ki bir yine maiden koşu. 1500 metre sentetikte delinin gücü ve hızlı terminatör. 4 ve 8 numaralı safkanlar ekür olarak koşacaklar. Tuncer Kuş burada kimleri tutuyor? Kimi ilk birinciliğini almak için aday gösteriyor?
14: Evet Ufuk abi. Günün 6. koşunda bu yarış için yaklaşık 9 tane galobu bulunan, her galobu da birbirinden iyi olan 7 nolu Fatih'in aslanı son yarışında start çıkışında dışa savrularak başlayınca jockey'in teşvikli ön tarafa yaptığı hamlesiyle liderliği alıp pota önüne kadar mücadelenin düşmese de safkan bugün daha hazır gireceği yarışa ağırlığını koyup bir beyaz bayrak ayna yarışını yapmasını bekliyorum. Küçük orta ölçekli kuponlar için yalnız bırakılabilir. Daha sonra hayatının ilk yarışında starttan 4 boyu geç çıkıp yarış içerisindeki yerini alamasa da tatminkar bir koşu sergileyen 5 nolu devası. Daha sonra yarış tecrübesiyle ve uygun rakipleri yanında şanslı olacak olan 2 nolu boz aslan. Bu 3 safkanı küçük orta ölçekli kuponlar için de yeterli olacak ama geniş oynayanlar için 3 safkan daha önereceğim. Bunlardan bir tanesi ekürü avantajına sahip olan öne yakın gitmesi halinde şanslı olabilecek olan 4 nolu delinin gücü. Daha sonra ilk startını ağır alan ve o gün trafik sorunu yaşasa da bugün gidişatı kendisine uyacak olan 10 nolu Ünye Bey'i ve son olarak da galobunda sağlıklı görüntüsüyle yarış tecrübesi ve ağırlığını koyacak olan 1 nolu Ardentuna Maiden ayak için yeterli olacaktır.
13: Evet, yine burayı 3 safkan başta önerdik. 7-5-2 öncelikli 3 ismimiz Fatih'in aslanı başa koydu Tuncer ki Fatih'in aslanı Şanlıurfa'da bu senenin başından beri hazırlıklarını tamamlayıp gelmişti İstanbul'a. İstanbul'da bir koşuya yazıldı, koşmadı. Sonra koştuğu yaşında da Tuncer'in dediği gibi birazcık yarış içinde problem yaşadı ama ona rağmen dördüncülük aldı. 5 numaralı devasi ve 2 numaralı Bozalan. Daha sonra önerileri oldu Tuncer'in, sonra eküllerden Deli'nin Gücü, 10 numaralı Ünye Bey'i ve 1 numaralı Arden Tuna'yla da geniş kuponları tamamladık 6 safkana. Geldik 7. koşuya. Saadettin Atık'ı anacağımız koşu, kısa vade 9 bir koşu. Bir geçen sene 1900 metre çimde yine bu mesafede koşulan yarışı. Altın Sima Selim Kaya ile kazanmıştı. Favori de değildi. Helikon kurt ekülleri favoriyken Selim Kaya kazanmıştı. Ne diyorsun, bugün kim kazanacak?
14: Evet, ben burayı da birkaç isimle geçtim. Çünkü son 3 ayakta biraz rahatladığım için birkaç safkan önereceğim Ufuk abi. Gazi Günü kötü bir performansla ilgilese de daha sonra bu yarış için yaptığı 1000 ve 1200 galoplarında formda gördüğüm ve bu yarışa titizlikle hazırlandığını duydum. 8 nolu Gold Run ilk şanslı isimdir. Daha sonra uygun bir grup yakalayan, gidişata baktığımızda yavaş gidecek yarışta sonlarda etkili sprint atarak rakiplerine zor anlar yaşatacak olan bir nolu Borrego ve mesafe tutan inatçı yapısıyla rakiplerine üstünlük sağlayacak olan 5 nolu Masterpiece, bu 3 safkan küçük kuponlar için yeterli. Geniş yapacaklar içinse bugün yarış gidişatı kendisine uyan statla beraber ön tarafa erken çıkıp yarışın temposunu kurup virajı 2-3 önde döner ise geriden gelen rakiplerine direnerek adını kazanıda duyacak olan 3 nolu Kalkuta ve bu yarışa güzel hazırlanan, birkaç yerden güzel duyumlar aldığım, sürpriz şansına sahip olan şampiyon isim 2 nolu Yuta. Ben bu safkanı bugün sürprizde çok çok tutuyorum. Aman dikkat diyorum, bunsuz kupon olmaz. 2 nolu Yuta'da yazarsak bence yeterli olacaktır.
13: Evet, başta 8 numaralı safkanı önerdik. 8-1-5-3-2 sıralamamız var. Gold Rakan'la başladık. Gold Rakan en son Gazi koşusunda koşmuştu. Orada kötü sonuç almış olsa da bugün aracı eküsüne bir birincilik getirebilir. Önce 8 numaralı Gold Rakan dedik. Sonra Borrego. Ondan sonra 5-3-2 diye sıralamamız gidiyor. Masterpiece, Kel, Kalküta ve Kuta'yla bitirdik. Kuta'nın şu andaki sabit kayanı 25 lira. Tabii Gazi şampiyonu, geçen senin Gazi şampiyonu Safkan, 25 lira sabit kayanı var. Aklınızın bir köşesinde olsun. İlk 2'de, ilk 3'te değerlendirilebilir. Cazip de çıkmış. Cazip bir oran verilmiş. 8. koşu Grup 1 Fatih Sultan Mehmet koşusu, 1600 metre çimde koşulacak. Upe Meccano burada. Her ne kadar Gazi koşusunda bekleyeni veremeyip 5. kalsa da yarışın AGF'si durumunda ne diyorsun bu koşuda 1600 metrede? Upe Meccano mesafesine mi geri döndü?
14: Evet. Ufuk abi, az önce senin dediğin gibi mesafesine döndü. Şimdi kağıt üzerinde her ne kadar birinde olacağı hemen favori görünse de burada gerçekten mesafesine dönen ve tatminkarla yarışlar yapan bir Upe Meccano görüyoruz. Bugün çok özür dilerim. Son iki yarışında mesafenin üzerinde koşsa da bence tatminkar bir yarış çıkartan, bugün istediğim mesafeye dönen Upe Meccano benim de favorim olacaktır. Dediğiniz gibi tek ciddi rakibi, ön tarafa ön tarafta kimsenin rahatsız etmeyeceği bir yarış bulan ve üzerine kimsenin gitmeyeceği bir grup yakalayan, muhteşem bir forma sahip olan Charabanc yeterli olacaktır. Ama mesafesine dönen Upe Meccano bugün iki yarışını unutturup adını kazanıda duyurabilir. Aman dikkat.
13: Evet, Upe Meccano başa koydu ki Gazi koşusunda da çok önemli bir başarı beklenen isimlerden biriydi. Talip Öztürk ortak olmuştu ve bu apolet temsilcisi o gün de favorilerden biriydi. Beşinci kalabildi Bayan Alçakan kazanırken. Bayan Alçakan tabi o gün yarışın gidişatı tamamen Bayan Alçakan'a yaramıştı. Upe Meccano sonlarda ne kadar gelse de beşincilikten yukarı çıkamamıştı. Bugün daha şanslı Upe Meccano. Başa yazdık. Şarabanş'ta en ciddi rakibi Keleşekülsün temsilen son iki yarışını İstanbul'da grup 1 kazanan, ikisinde grup 1 kazanan bir isim. Bugün de tek rakibi dedik. 8-1 dedik. Günün 8. koşusunda 2 safkanla geçtik. 9. koşuya geldik. Şartlı 4 yarışa geldik. 2100 metre uzun mesafede çimde bir yarış var karşımızda. 4 ve yukarı Araplar koşacak. 7 safkan var. Tuncer Kuş burada kimleri tutuyor?
14: Evet Ufuk abi. Günün 9. koşusu. Şimdi yarışa baktığımız zaman ön tarafta çok süratli safkanlar var. Bu sürat safkanların arkasına konumlanıp sabırlı bir bekleyiş yapmasını beklediğim 2 nolu Eyyam-ı Bahır olacaktır. Eğer ki sabırlı bir bekleyiş yapıp yerinde yapacağız sprintle Bence rakiplerini tek tek avlayıp ikramiye ahırına götürecektir. Bugün özelinde güvendiğim en iyi isimlerden bir tanesi olan Eyon Bahur'u Radyospor dinleyicilerine bank olarak önermek istiyorum.
13: Özcan Yıldırım'la start alacak olan Safkan bugün starta kadar kulaklık takısını taktı ve bunu ilk defa taktı. Hep kapalı gözlükte koşuyordu. Bugün starta kadar kulaklık takısıyla devam ediyor. Önde tempoyu kuracak, kaçacak, birbirini bozacak isimler varken bu Safkan sabırlı bir beklemeyle bugün 2100 metrede Özcan Yıldırım'ın nezaretinde düzlüğe kadar böyle kolay tempoda giderse sonlarda etkili gelip kazanacaktır dedik. Bank olarak önerdik ki çimde, sentetikte, kumda her yerde kazanmış bir isimden bahsediyoruz. 37 yarışta 7 kere birinciliği var. 23 kere de tabela yapmış. Yani çok başarılı. Bu sene de yine kazanmayı başardı. Bir kere kazandı, iki kere ikinci oldu. Eyhan Bahur bizim bankomuz oldu ikinci altılı özelinde. Kapanışta Maiden'da 3 yaş şaraplar 1500 metre sentetikte koşacaklar. Burada da 1 numaralı Kestel Yiğidi ve 11 numaralı Tank Kızı. Ekürü ve Ekürler de AGF'de ön plandalar. Korman Şah ve Aller Kızı. 7 ve 12 numaralı Safkanlar da Ekürü. Ama Ekürler baya bir ön plan çıkmış. İkisi de oynanmış. Kestel Yiğidi oynayan da var. Tank Kızı oynayan da var. Tuncer Kuş kimleri öneriyor?
14: Evet Ufuk abi. 3 aya biraz kalabalık geçmiştik. Ben burayı biraz daha düşürdüm. Şimdi sentetik karnesine baktığım zaman bugün çok çok iyi olan 10.000 yolu Tank Kızı'nı görüyorum. Üzerinde Halis Karataş var. Tekrar deklar edildi bu Safkan'a. Bence rakipler yanında çok çok şanslı olacaktır. Küçük, orta ölçekli kupalar için bence yeterli olacaktır. Ama geniş oynayanlar için birkaç Safkan'ı önereceğim. Bunlardan bir tanesi istediği takıya ulaşan ve tatminkar yarışlar koşan 10 Nuru Ulu Ağaç olacaktır. Bence Tank Kızı'nın en ciddi rakibi olacaktır Ulu Ağaç. Hatta ikili bahis oynamak isteyenler için 11-10 değerlendirilebilir. Daha sonra ekürü avantajına sahip olan Galobon'da harika işler yapan 7 Nuru Formasya ve yine Galobon'da 1000 Galobon'u 1-0-7 ve rahat görüntüsüyle yarışa yansıttığı takdirde adını kazanında duyacak olan 13 Nuru Topaz Güzeli yeterli olacaktır.
13: 11 numaralı Tank Kızı'yla başladık Halis Karataş'la. Katı Ekürsün Safkan'ını. Bir Madrabaz temsilcisini başa yazdık. Ulu Ağaç ama ciddi rakip. Belki de ikili bile 11-10 bitebilir dedik. Öncelik iki isim de 11 Tank Kızı, 10 Ulu Ağaç. Daha sonra iki isim daha var. 7 numaralı Safkan, Korman Şah ve 13 numaralı Topaz Güzeli 4 Safkan'la da son ayağı kapamış olduk böylece. Ama 10-11 ufak kuponlar için, ufaltmak isteyen kuponlar için denebilecek iki isim. Tuncer, bol şanslar diliyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
14: Ben de teşekkür ettim. Kolaylıkla diliyorum.
13: Sağ olasın. Evet, İstanbul'u böylece Tuncer Kuş'la değerlendirdik ki programın ikinci bölümünde Metin Abacı'yı alacağız. Metin abiyle de İzmir'i konuşacağız. Ama şu anda ben de hemen İstanbul için şöyle kısa kısa yorumlarımı yapayım ki araya kadar ben de onları bitirmiş olayım. Birinci koşuda İstanbul'da, birinci koşuda Another Moment var. 6 numaralı Safkan. Tuncer'de Volitivo tekti. Ben Another Moment'çıyım biraz. Another Moment'ı başa koydum. Bu Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum Nevzat Avcı'yla ki son iki yarışı üçüncülükler. Bugün Dark Rock'un arkasında baş boyun farkla gerisinde kalmıştı. Bugün rakibine göre kilo avantajı var Safkan'ın. Another Moment başta. Sonra 3 numaralı Dark Rock dedim ki kazanmıştı yarışı. 1.57.94 yapmıştı. Bu Safkan yine çok ciddi derecede şanslı ve Tuncer'in bankosu Volitivo'da. Üçüncü sırada bende çıkıyor. Yani 6-3-4 benim buradaki sıralamam. Bir numaralı Rosario son iki yarışını kazandı ama kilo bugün birazcık ağır. Ben birazcık daha hafif kilolulardan yanayım. Özellikle 6 numaralı Another Moment'tan çok iyi bir yarış bekliyorum. İkinci koşu Maiden koşuda Can Bulut. 6 numaralı Safkan ilk yarışındaki ikinciliğinin ardından İstanbul sentetiğinde bugün de çok iyi koşmasını beklediğim bir isim. Şartlı bir yarışı o gün şartlı bir kazanan safkanlardan daha iyi bir derece çıkarmıştı. Her ne kadar ikinci olsa da diğer koştaki şartlı bir koşulardan daha iyi bir derece çıkarmıştı. Akın Sözen yine biniyor. Bu Candar Bey temsilcisi ilginç bir orijin. Candar Bey'i İncili Zehra. Kardeşi Hürriyet vardı. O da koştuğu tek yarışı kazanmıştı bu sene. Bakalım ne yapacak bu Can Bulut, ben de merakla bekliyorum, sahada seyredeceğim. Tani temsilcisi bugün kazanabilir 6 numaralı Can Bulut, dileyen tek olarak yazabilir. Anlat yazmak istiyorsanız 1 numaralı Gümüş Kılıç, 13 numaralı Hamza Kızı önerilerim olabilir ama Can Bulut bende birkaç adım önde. Üçüncü koşu şartı dört koşu, dişlere ait bir koşu, 1900 metre çimde koşulacak. Burada da yarışın favorisi bence 8 numaralı Richwood olmalı, her kuponda yazılmalı. Safkan Ahmet Çelik'le çok sık koşuyor görünebilir. Bu Kaneko temsilcisi daha 5 gün önce Ankara'da koştu. Vedat Abiş, Ahmet Çelik raporlu olduğu için Vedat Abiş binmişti ve o gün üçüncü kaldı. Bugün... Bugün Ahmet Çelik yine üstünde olacak ve Safkan çok farklı bir koşu çıkarabilir. Hakan Yüce Türk'ün Safkan'ı bugün bence çok şanslı. Sonra 1 numaralı Dejame, 10 numaralı Wasabi, 7 numaralı Jackal Trouble, 2 numaralı Ruzmi şeklinde bir sıralamam var ama Richmond her kuponda olsun, artık gerisi sizin tuttuklarınız olsun. Kupon kurgusuna göre bir sıralama yaparsınız. Dragon son kısa mesafedeki... Son yarışında ikinci kalmıştı. 1200 metrede ikinci kalmıştı. Bugün 2000 metreye çıkıyor. Uzun performansı daha iyi olmaya aday ki geçen sene bu mevsimde, yani bu Ağustos ayında, geçen sene Ağustos ayında bu pistte yine iyi koşuları var ve bugün de çok şanslı. Ama dediğim gibi zor kazanan bir isim. Tuncer'le konuşurken de söyledim. Zor kazanıyor. Bugün Halis Karataş ikinci kez üstünde olacak. Halilullah Doğan'ın Safkan'ı başa yazalım ama rakiplerini de yazalım. Özellikle Özdemir Ekürsi'nin Asmar Dubai'si var. Onun da son yarışı Gökhan Kocakay ile 3 ay aradan geliyor ama İstanbul'da kısa vade 7'de ikinci olduğu yarışı Mr. Proteo geçildi yarış. Bence çok başarılı. Bugün Mr. Proteo da yokken şansı yüksek. Dragon sonuna öncelik rakibi 1 numaralı Asmar Dubai, sonra Modern Warrior ve Cap Kutu şeklinde Cool Star da yazılır. Yani buradaki 5 safkanın da kazanma ihtimali var. Ama 3-1 öncelikli 2 isim olarak kuponlara yazılsın. İkinci altının başlangıç ayağı 5. koşu Seyfettin Sakarya koşusu. Burada öncelik Acuntay'da 2 numaralı Safkan 1400 metreyi kazanmasından 2000 metrede 61 kilo ile ikincilik elde etti. Safkan bugün 5 numaralı platformla birlikte çok şanslı olacak. 2-5 ve daha sonra da 8 numaralı Ataman Bey. Benim burada ön plana çıkardığım 3 isim. Burası zor. Çok at yazmakta fayda var. 6. koşu Maiden 3 yaş şaraplar 1500 metre sentetikte yine karşımızdalar. Burada da 2 numaralı Bozalan. Yarış tecrübesi yüksek bir isim. Fethi'nin Safkan'ı Ahmet Çelik de start alacak. 3.lük 4.lükleri atlatıp artık 1500 metre sentetikte kazanmaya aday görünüyor. Ki son işinde beğendim. İç pistte yaptığı güzel bir kısa mesafeli çalışması var. Bugün birinciliğe Bozalan kendini atabilir ama 7 numaralı Fatih Nasan'ı, 11 numaralı Yürek Şah, 1 numaralı Arden Tuna, 4 numaralı Delinin Gücü, 5 Devasi, 9 Mevlüt Babam at yazmaya kalkarsak çok at yazmamız lazım bu koşuya. Onun için ya Bozalan tek ya da çok at şeklinde yazacağımız bir koşu olsun burası. 7. koşu Saadettin Atı koşusu. 8 safkan var. 8 safkan içinde dikkat çeken isim 5 numaralı Masterpiece. Bu pist ve mesafede Mr. Proteo yalnızca baş farkıyla geçildi. Sonra 1600 metrede kazandı. Son yarışında da Subutay'ın boyun farklı arkasında ikinci kaldı. Masterpiece bugün Çelikoğlu Eküsü'ne Vedat Abiş'le birincilik getirebilir. Ben çok tutuyorum. AGF'de de 3. sırada, 3. 4. sırada çıkmış. Plaselerden biri olarak çıkmış. Bence Masterpiece hani böyle riskli altılı oynamayı seven, büyük ikramiyeyi hedefleyen kuponların öncelikle yazacağı isim olsun. Daha sonra 8 numaralı Gold Rakan, 6 numaralı Mr. Proteo dedim. Masterpiece ufak bir kupon yapıp, ters bir kupon yapıp ben tek yazacağım. Ona göre kuponumu yapacağım. 8 8. koşu Şaraman Chupamecano, demin de Tuncer'le konuşurken bahsettiğimiz iki isimdi. 1600 metrede grup 1 yaşında Special'ın iki boy farkla geçti Şaraman. Upamecano da uzun mesafede her ne kadar eksik olsa da bugün uygun mesafeye geri geldi. Bu ikili öncelikle kuponlarda olmalı. Daha sonra 2 numaralı Special'man denenebilir günün 8. koşusunda. 9. koşuda 2100 metre çimde Eyyamı Bahur Tuncer'in çok güvendiği bir isim Banko önerdi. Ben de yanına 6 numaralı Dinamit yazıp 2 isimle geçtim. 2-6 da 9. koşuda önerdiğim 2 tane safkan olacak. Son koşu Maiden'da da 1500 metre sentetikte. Öncelik bende 1 numaralı Kestel yiğidinde, sonra 11 numaralı Tank zıtlıyorum. 1-11 her kuponda olsun. Tuncer'in 10 numaralı Ulu Ağaç'ı ve 7 numaralı Korman Şart'ta geniş kuponlara önereceğim isimler olabilir diyelim. Araya gidelim ve aradan sonra Metin Avacı ile İzmir'i konuşalım.
0: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
15: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Handi Kredi. Radyo Spor.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
10: Şampiyonla son düzlükte.
2: Radyo.
1: Reklam.
0: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
13: Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'te günün yarışlarını konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul'u hem Tuncer hem ben verdik ve geldik İzmir'e. İzmir'de de Metin Avcı hattımızda olacak. Metin abi bizlerle birlikte İzmir'i değerlendirecek. İzmir'de de şartlı bir koşular var. Şartlı bir koşuda da iki tane şartlı bir koşumuz var. Birinci ve yedinci koşular. Onlarda da bakalım ne diyecek, duyum var mı? Hepsini Metin Avcı'dan öğreneceğiz. Metin abi hoş geldin.
14: Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
13: Teşekkür ederim.
14: Herkese bol şanslar.
13: Abi hepimize bol şanslar. Çünkü yarışlar gerçekten zor ve özellikle İzmir'de bu şartlı bir yarışlar. Çok cazip isimler çıkar mı çıkmaz mı onları sana soracağız. Ne diyorsun? Birinci koşu hemen şartlı birle başlıyor. 2 yaş İngilizler ilk yarışlarına çıkacaklar. 1200 metre kuma çıkacaklar. 8 safkan dekleri olmuş durumda. Kimleri tutuyoruz burada? Kimleri yazıyoruz?
14: Sizi dinledim. Ben de yayını dinlerken ilk koşuda İstanbul'da bence Tuncer'in dediğini cabana atma. Ben de 4 numara Volitivo tutuyorum. Biraz cazip çıkmış ama Victoria Pisata'yı uzunluğuna çıkıyor. İlk defa dün Handsome King kazandı grup 2 yarışı biliyorsun. Bugün Kuta koşuyor. Gazi kazanmış isim. Uzun çok koşuyor bu safkanlar. Bence sen de ihmal etme. Kufanında bulunsun. Yarı severler bu 4 numara Volitivo'suz kupanya yapmasınlar diyerek İzmir birinci koşudan başlayayım o zaman.
13: Başla abi.
14: Burada 3 safkan biraz daha hazır görülüyor benim baktığımda. Ama 2 safkan daha yine onlara çok yakın hazır gördüğüm 2 safkan daha var. Dolayısıyla 5 safkanla ben buraya geçeceğim. Birbirine yakın çünkü hazırlıkları, galopları falan orijinlere baktığımızda gerekse jockey avantajlarına baktığımızda 1 numara Barbar Barlow, 5 numaralı Sayokan, 4 numaralı Ottoman, 8 numaralı SNC, 2 numaralı Bayniko. Bu beşli arasında bir yarış. Normalde şöyle bir şey ilave edeceğim. Bir numara Barbar Barlow'un üstünde Mustafa Çiçek değil de Feyzullah Avcı olsa, Esence'de Mustafa Çiçek olmuş olsa da ben Esence'ye banko verirdim.
13: Evet. O değişik bir yaklaşım yaptın abi sen. Evet. Sıralamamız o zaman 1-5-4-8-2. 1-5-4-8-2 dedik. Şimdi bugün gerçekten şey zor, yani bu şartlı bir yarışlar zor. Azat'la geçilecek gibi değil. Özellikle ilk koşuyu ben de birazcık baktım. hepsinin böyle bir geliri var gibi duruyor. Metin Avcı da zaten kalabalık tuttu. 1-5-4-8-2 dedi ve ikinci koşuya geçtik. İkinci koşu şartlı 5 yarış 3 yarış İngilizler 2100 metredeler ve 7 safkanın katılacağı bir yarış var. Karşımızda son yarışlarındaki başarısıyla Sisu bir iki adım önde görünüyor. Sen kimler tutuyorsun?
14: Evet, mesafeyi bulunca uzun mesafelerde başarılı koşular yaptı. Özellikle de son yarışlarına baktığımızda 1-2-1-2 sürekli ikinin içinde, yarışın içinde kazanmaya koşuyor. Son ikinciliği de bence çok tatminkardı. Ki o gün Yuarmik çok iyi koşmuştu. Kilo avantajını iyi kullanmıştı. Biz de cazip bir isim olarak önermiştik o safkada. Bugün baktığımda daha dişine uygun grup var. Ben Sisu'nun kazanmasını bekliyorum ve banko olarak öneriyorum.
13: Sisu bankosu geldi. Ömer Faruk Özen apprentice ile ilk defa koşacak ama Erdemir Cekürs'ün safkanı çok istedim.

0: Valla ikinci altın zor bir koşuyla başlıyor. Yani biraz fazla at yazmak lazım. Çünkü tek tek izlediğim zaman bazı safkanlar derece olarak ön plana çıkıyor. Ama aprant indirimi aldığı için bir soru işareti oluşuyor. Ya da işte jockey ve dereceleri fena değil ama son galoplarına bakıyorsun biraz durgun görülüyor. Ya da tam tersi daha iyi duruma gelmiş olduğunu gözlemliyoruz. Bunları hepsini bir ara topladığımızda 5-6 safkan birbirine çok yakın çıkıyor. Ben Kintero ile başlayacağım. Bu Kintero bugün bence eğer ki ilk ejder çok üstüne gitmezse bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir diye düşünüyorum ki safkanın koştuğu 1200'deki 1.22'lik derecesi bence çok çok iyiydi. Onun üzerine koyarak geldi. Son koşuna Dilbağ'ı da almamıştı. Bu kez tekrar Dilbağ'ı da taklidi aldı. Yanında bir numaralı Hills Beam iki yarıştır kazanıyor. Biraz kilosu artmış olsa da yine şanslı olduğunu düşünüyorum. Üç numaralı Adı Soylu'yu dünden duydum. Hatta bana tek önerebilirsin dediler. Ben o kadar güvenmiyorum açıkçası. Sadece duyum olarak biraz daha şanslı olduğumu söylediler. 2-1-3'ün dışında 8 numaralı Sertu Mustafa Çek'le yine etkili koşabilir. 5 numaralı İlk Ejder yine yakın derecelere sahip bu safkanın da 1400'de Bursa'da 1.38'i 4.lüğü gayet iyi. 60 kilo bu kez kilo düştü. 6 numaralı Rüzgar Veysel Apprentice'i aslında iyi bir binici olmuş olsaydı burada çok daha üstlerde önerecektim. Rüzgar Veysel'in de bugün çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Onun da 1.22'si var yine. 6 numaralı Rüzgar Veysel den sonra bir isim daha ilave edeceğim. Normalde son düzlük şablonda 2, 1, 3, 8, 5, 6, 7. Sabah duyumum 7 numaralı Seri Ufuk. Benim şablonumda yok. Ama mutlaka ekle. Bugün çok iyi koşacak şeklinde bir duyum aldım. İsmail Kale bir yıldır bir tek yarış kazandı. Onu da Seri Ufuk'la kazanmıştı. Bugün ikilemeye gidecek. Çok çok iyi durumdaymış. O bilgiyi de aldım. Bu kadar at yazıyoruz. Madem 7 numarayı da ekleyelim derim.
1: Evet, 2, 1, 3, 8, 5, 6 demiştik biz son düzük şablonu ama 7 numaralı Seri Ufuk'u da son dakika bir ufuk bir temsilcisini kupona ekleyelim adaşı ve 2, 1, 3, 8, 5, 6, 7 olsun, sağlam olsun ikinci altılıyı kayıpsız geçelim. Gelelim dördüncü koşuya. Beşlik ayağın başlangıç ayağına. Handikap 16 yarışa 1600 kumda 9 safkanın katılacağı yarışta. Kimleri yazalım abi?
0: Evet, yine bir zor bir yarış. Vitit'le başlayacağım. Çok formda, çok iyi istikrarlı yarışlar koşuyor bu safkan. Bugüne kadar hep yaşıtlarıyla koştu. İlk kez üç yukarı koşacak, ilk kez büyükleriyle koşacak. Baktığımızda özellikle İzmir pistinde çok başarılı. Arada Kocaeli de var ama genelde birinci, ikinciliklerin belki dördüncülük arada bir iki tane. Hatta şöyle diyeyim, tüm yarışlarına baktığımız zaman da 16 yarış koştu bu safkan. Bir beşinciliği var ki artık o da tabela sayılıyor. Yani tümünde tabelada, tümünde para kazandı bu safkan. Çok istikrarlı koşuyor. Bugün de çok şanslı görüyorum. Vitesse sıradan yazılmalı. Daha sonra 4 numara Angel on the Right. Yine son koşulara hep ikinci, birinci, birçok üçüncülüğünün öncesinde hep birinci, ikincilik. Çok formda istikrarlı bir diğer safkan. 3 numaralı King Selay 2 yarış arka arkaya kazandı. Kilosu artsa da daha yeni yeni kendini buluyor. Daha iyi yarışlar yapacak. 1-4-3 bence mutlaka yazalım. 2 tane sürpriz önerdim. 8 numaralı Bayisçi ve 9 numaralı Ironwheel. Kuponumda 1-4-3 Taksim 8-9 iken Bursa'dan, İzmir'den değil, Bursa'dan bir arkadaşımdan çok iyi durumda gitti. 5 numaralı Tulayna'ya bir çarpı at şeklinde uyarı aldım. Onu da burada dostlarımızla paylaşıyorum.
1: Evet, 1-4-3 öncelik dedik. Vite Vite, Angel on the Right ve King Zelay öncelikli 3 ismimiz. Daha sonra 8 numaralı Bayisçi, 9 numaralı Iron Will ve son dakika bilgisi Bursa'dan gelen Tulayna değil mi abi?
0: Evet, 5 numara Tulayna.
1: Dikenci kekürse her zaman korkulur, yazılır. Tulayna da ilave edelim. 5 numaralı safkanda 8-9-5 diyelim. Geniş oyunlara ilavemiz olsun. 5. koşu handikap 16 yarış. 3 yaş İngilizler 1200 metre kumdalar. 7 safkanın katılacağı bir yarış var karşımızda. 7 safkan içinde Japoncan AGF'de şu an ilk sırada Ömer Faruk Özen'in bindiği safkan. Ne diyorsun burada, kimler tutuyorsun?
0: Ben de Japoncan diyorum. Bu safkan İzmir'de çok iyi yarışlar çıkardı taylığında. Yani sürekli birinci, ikinci çok iyi yarışlar yaptı. Ardından İstanbul'a gitti. Grup bir yarış koştu. Daha sonra Bursa Çim'de bir yarış koştu. Yine İzmir'e döndü. 1.14 ile bir ikincilik yaptı son yarışında. Bu grupta şu anda 1.200'de İzmir'de iyi dereceye sahip olan bir safkan. Startla birlikte kulaklık çıkarılacak ilave bir takdir.

0: var. Ben birinci safkan olarak Japonca'dan vereceğim. 3 kilo apant indiriminde doğru değerlendirirse rakiplerini geçebilir. Son yarışını kazanan 2 tane çok formda kazanan isim, buraya 2'de 2 yapmaya gelen 2 isim var. 3 numara Cherokee ve 4 numara El Camino. Bu ikisi de yazılırsa burada rahat bir yarış izleriz.
1: Evet, Japoncam başa yazdık. Safkan çok tutuyorsun ki 3 numaralı Cherokee ve 4 numaralı El Camino rakipleri. Ama Japoncam özellikle ön planda son ikinciliğinden sonra bugün kazanabilir. Benim de görüşüm 3-4 yazılırsa koşuyu sağlama almış oluruz. Bir sonraki yarış günün 6. koşusu. Burada da kısa vadeli bir yarış var. 2000 metre kumda 10 safkanın katılacağı yarışta. Nasıl bir sağlama yapsın abi?
0: Evet, kime sorsam herkes aynı şeyleri söylüyor. İki isim üzerinde duruyorlar. Bunlar da bir numaralı son izleyici, altı numaralı kaçırmam kararı ya da iki safkanı birlikte öneren ayırma diye şeklinde. Ben de zaten 1-6 küçük oyunlar için yeterli görüyorum. Şablonum da bu şekildeydi ama burada biraz daha böyle sürpriz kokusu alıyorum. Yani böyle iki atın üzerine yüklenildiği zaman iki atın dışında cazip bir isim geliyor. Altılar oradan temizleniveriyor. Ben burada at yazma tarafındayım. Özellikle 2 numara Tahsin Sefa takip ismi. Sonlarda çok güçlü, etkili gelebilen bir isim. 9 numaralık Güçlü Prens yine buraya çok formda geliyor. Ankara, Kocaeli yarışlarının ardından. İzmir'de ilk kez start alacak yaklaşık 2 yıldan bu yana. Daha öncesinde İzmir'de koştu ve kazanmıştı. O kazandığı yarıştan sonra ilk geldi 2 yıl sonra tekrar kazanmaya geldi. Bir çarpı atılabilir. Son olarak da 3 numaralı Yeni Bey diyeceğim ki Beyaz Bayrak aynı yarışlarını seven bir safkan. Muhammed Birbilgi de çok iyi uyum sağlıyor. Bir altının dışında dediğim gibi 2-9-3'ü de kuponlara ekleyebiliriz.
1: Evet, bir numaralı son izci, altı numaralı Kaşemumkara, Metin Abacı'nın 2-2 ismi yazarsak Tahsin Seffa, Güçlü Prens ve Yeni Bey dedik. 1-6'dan sonra 2-9-3 ile bu koşuyu da geçmiş olduk. 7. koşu şartlı bir koşu, ilk defa piste çıkacak isimler buradalar. Ne diyorsun bu 9 safkan içinde? Burasında zorlu mu gördün abi?
0: Evet, burada usta jokeyler, formda jokeyler, Selin Koya, Muhammed Mirbilgin, Mustafa Çiçek, 1 numaralı Agent Power, 2 numaralı Ağam Şahin, 3 numaralı Belmondo, benim ilk sıraya yerleştirdiğim safkanlar, hazırlıkları çok iyi, iyi jokeylerle etkili koşacaklar. Hemen arkalarında 6 numaralı Midnight Phantom ve 4 numaralı Brave Eyes eklemiştim. Brave Eyes'e sabah duyumu olarak ekledim ama yine bir başka sabah duyumundan sonra değil mi, az evvel gelen bir bilgi, Bursa'dan gelen bir bilgi. Altınlar Midnight Phantom bu yarışı kazanır, mutlaka yaz, hatta tek yazabilirsin gibi çok ciddi ve iddialı bir duyum geldi. Ben zaten şablonumda yer vermiştim. Burada şart bir olduğu zaman bu kadar iddialı şeye ben katılmıyorum. Çünkü Taylor bir araya geldiklerinde sapabiliyor.
1: Heyecan yapıyor.
0: Heyecan yapıyor, evet. Stres yapıyor. Dolayısıyla 1, 3, 2, 6 ve 4'ü de yazarsak burada daha rahat ederiz. Ama böyle kombinelerde, ikililerde cazip isim olarak Midnight Phantom'u değerlendirebilirler. Bizim son dakika durumumuz olarak.
1: Evet, 1, 3, 2, 6 ve 4 dedik. Bu şartlı bir yarışta 5 safkanla geçtik. Kapanış İzmir'de şartlı 2 yarışlı olacak. 1900 kumda olacak. 10 safkanın katılacağı yarışta. Kapanışı İzmir'de nasıl yapalım abi?
0: Bankomuz bu ayakta. Uzun bir aradan sonra, tedavi gördükten sonra düzenli idmanlarla çok iyi hazırlanıp 2.02.35'te rahat bir yarış çıkaran, güçlü, sonunda çok güçlü gelerek kazanan bu safkan King Çağdaş yine kazanır. Yine çok iyi durumda. Rakipler yine çok uygun. Kolay bir grup bulmuş kendine göre. Ben kazanmasını bekliyorum ve banko olarak seviyorum.
1: Evet, King Çağdaş bir numaralı safkan. Muhammed Birbilgin'le zaten 2'de 2 yaptılar beraber. Bugün de 3'te 3 yaparlar. Aradan sonra kazandı. Yine kazanır dedik ve İzmir'i bir bankoyla, King Çağdaş'la kapadık. Çok teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Bol şanslar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese bol şans diliyorum.
1: Evet. Bugün de İzmir'i Metin Abacı ile değerlendirdik. Ben hemen bir kendi tutuklarımı da İzmir için aktarayım ki İzmir bence İstanbul'a göre birazcık daha kolay, birazcık daha tek yazılabilecek ayaklar var. En azından iki tane bankom var. Kendi düşündüğüm iki tane banko adayım var. Onları aktaracağım. Birincisi, birinci koşta Bay Niko ile başlayayım. Bay Niko Duran abi hazırlıyor. Duran abi de iyi hazırladı safkanı. Uzun zamandır hazırladı ve bu yarışa iyi getirdi. Bugün Bay Niko Murat Geçici ile birinciliğe adını yazdırabilir. 2 numaralı Bayniko birinci koşuda mutlaka kuponunuzda olsun. Daha sonra 8 numaralı Esence, 4 Ottoman, 1 Barbar Barlo dedik. 2, 8, 4, 1 buradaki birinci koştaki sıramız olacak. İkinci koştaki Sisu bugün her yerde. Banko Ömer Faruk Özen biniyor. Ömer Faruk Özen bugün birçok safkanla çok şanslı durumda. Özellikle Ottoman, Sisu, Çerkez Enver, Angel Ondraç, Japoncan, Tahsin Sefa neredeyse benim de iki tane tek adayıma Ömer Faruk Özen biniyor ama bir tanesi bu Sisu değil. Battle Grand yavrusu Sisu kazanabilir. Şansı çok ama işte onu yıkarsak bizim altımız bir cazipleşir. Onun için burada Probala Phantom Strike 1-2 yanına yazarsak iki tane tecrübeli jokeyi rahat ederiz gibi düşünüyorum. Star Sword'la da bombayı arayabiliriz. Üçüncü koşta ikinci Altılgay'ın başlangıç ayağında Kadir Tokoçal'ın bindiği Adı Soyul'dan çok ters bir yarış bekliyorum. 3 numaralı Safkan'dan daha sonra 1 numaralı Hız Bey'im, 2 numaralı Kint Bero dedim. 3-1-2'yi öncelikle yazdım. Sonra 7 numaralı Seri Ufuk, 6 numaralı Rüzgar Veysel ve 8 numaralı Sertu şeklinde bir sıramımız var. Ayrımsız 1-2-3-6-7-8 ben kuponumda olacak isimler diyebilirim. Dördüncü koşta Angel Ondraight, işte Ömer Faruk Özen'in bindiği bu safkan, bu çakal Carlos yavrusu bugün benim bankom olacak, ilk bankom olacak. Safkan Bursa, İzmir'de kazandı Berkay'la, arkasından Berkay'la yine Bursa'ya gitti, handikap 16'yı kazandı. Son İzmir yarışında safkanda Sinan Akşin vardı, 62 kiloydu. 62 kiloydu. Little Joe kazanırken üçüncü kaldı. Ama en az onun kadar iyi koştu. Bugün kilosu azaldı. Hafifledi. Ömer Faruk Özen üzerinde bir yanlış yapmazsa değer beklendiği gibi binerse ki 1200'den sonra yani son 400'e kadar sprint yerini ayarlayıp yakın gidip son 400'de dışı açılıp sprinte kalktığı anda bu rakipleri geçer, kazanır. Angel Ondraight bugün günün ilk bankosu olur. İkinci banko yine Ömer Faruk Özen'in bindiği bir isim, 5 numaralı Japoncan olacak. O da bu son 1200 metrelik yarışında yine bu mesafede koştuğu yarışta Ömer Faruk Özen'le ikinci kalmıştı. O gün Kingzele'ye geçilmişti. Handikap 16 bir koşuydu, 52 kiloydu. Bugün handikap 16'dan 56,5 kiloya çıktı ama starta kadar kulaklık takısı ilavesi var safkanda ve iyi hazırlıklarıyla bugün kendini birinciliğe atar. Angel Ondraight, Japoncan benim her iki altlıya da denk gelen banko adaylarım. Sisu'yu da çok büyük favori çıkmış. Hani onu tek yazmadım. Bu iki safkan üzerine gittim. Orayı herkesin tek yazdığı yeri yıkarak birazcık altılıyı cazip yapmaya çalıştım. Altıncı koşta kısa vade 7 yarışta 2000 metre kumda çok art yazacağım ama Can Çağrı'nın, Mehmet Mustafa Çey'in bindiği Kaşemum Kara'yla başlayacağım. Bu Kaşemum Kara bugün çok farklı koşar. Yine son yarışını kazanmıştı. Kazanırken İzzettin Güreke vardı üzerinde. Bursa'da kazanmıştı şartlı 4 yarışı. Bugün kısa vade 7'ye geldi. Safkan'ı İstanbul'da bir tane yarışa yazmışlardı. Şartlı 5 yarışa yazmışlardı. Orayı koşmadılar. Burayı hedeflediler. Kazanmaya çok yakın isimlerden biri 6 numaralı Kaşemum Kara. Sonra 8 numaralı Anka Ateşi son yarışlarında çok bir varlık gösteremiyor ama benim bugün iyi koşmasını beklediğim, sürpriz beklediğim isimlerden biri. 1 numaralı Son İzci, sonra 9 numaralı Güçlü Prens diyeceğim. Burayı 6-8-1-9 şeklinde 4 safkanla geçeceğim. Şartlı bir yarışta günün 7. koşusunda 2 yaş İngilizler 1200 metre kumda koşacaklar. Burada da çok ata şans vermemiz lazım. Belmondo özellikle bu kilim temsilcisi yine hazırlıklarıyla dikkat çeken bir isim. 1000 metredeki işleri var, son 2 işi. İkisinde de Mete Göl çalıştırmıştı safkanı. Bugün Mustafa Çiçek biniyor. Safkan İyi ellerde, iyi hazırlanan isimlerden biri. Orijinal olarak da kuvvetli bir isim. Bugün şansı çok yüksek. Bugün ilk sırada 3 numaralı Belmondo olsun kuponlarda. Sonra Selim Kaya'nın bindiği 1 numaralı Agent Power var. Selim buraya sırf bu safkan için gelmiş. Burada biniyor. Her ne kadar iki yarışa biniyor. Öbür Son İzci'ye de biniyor ama bu şartlı bir yarışta bu safkana binmesi önemli. Son İzci'nin haricinde bir tek bu safkanı tercih etmiş. Ona biniyor. Safkan da yine kuponlarda olması gereken yarışında favorisi çıkmış isim. Bugün bakıyorum AGF'de ilk sırada çıkmış. Sonra 5 numaralı Clemson, 2 numaralı Ağam Şahin diyeceğim. 3-1-5-2 benim buradaki sıralamam. 8 numaralı Serentiket, Mertcan Çelik de start alacak Safkan. Sürprize ve 6 numaralı Midnight Phantom da sağlama almak için kuponlara yazılabilir. 8. koşuya geldik. King Çağdaş yarışın tabii ki favorisi ama bizim bugün ikinci altılıda da iki tane bankomuz var. Onun için yani genelde yarış severin ilgi çekeceği ve isimleri yıkıp sürprizi buralarda aramaya hedefledim. Onun için 4 numaralı Çamli özellikle yanına yazdım. Kürşat Yılmaz da iyi bir koşu çıkarabilir. 8 ayaradan geliyor. 8 ayarada ama İzmir'de de iyi hazırlıklar yaparak geliyor. Uzun kısa işler yaptı. Burada banko sürprizi yapabilir. 4 numaralı Çamli, 1 numaralı King Çağdaş'ın yanında Dinçlik'le iyi bir yarış koşabilir. Sonra hafif kilolu bir isim Sinan Akşın'ın bindiği 8 numaralı Little Butler diyeceğim. O da son yarışlarında tabelanın dışında ama çok yakın bitiriyor. Hemen tabelanın dibinde kalıyor. Bugün sürprizi yapabilir. Sonra 2 numaralı Manchun Bedi ve 3 numaralı Engin Tron ve 5 numaralı Stride Fighter. Onu da ekleyelim. Hani kuponumda yoktu ama bugün kapalı gözlük dil bağı ilavelerini yapmışlar. Belki ters bir yarış çıkarabilir. Yani birden 5'e kadar bir de 8 numarayı yazarsak King Çağdaş'ı yıktığımızda en azından King Çağdaş gelmezse bu isimlerden biri gelirse güzel bir ikramiye alabiliriz diye düşünüyorum ki benim kuponumda dediğim gibi Japon Can ve Angel on the Right iki tane bankom. 4. koşuda 4, 5. koşuda 5. İkisi de banko olarak yer alacak. Hem 1. hem 2. altılıda da İzmir'de bu iki safkanlara denk geliyor. Sondüzük.com'un sunduğu foto finişteydik. Onun da sonlarına gelirken Sondüzük.com'un kampanyalarından bahsedelim. 5'te kaldığınız altınız yattı. 5'te kaldığınız 1000 liraya kadar iade Sondüzük.com'da sizleri bekliyor. Yine yeni üyelere 5000 liraya varan hediyemiz var. Günde 500 lira toplamda 5000 lira kazanabiliyorsunuz Sondüzük.com'dan. Altılı ganyan kuponlarınıza 100.000 lira ek kazanç yine Sondüzük.com'da ama hepsi Sondüzük.com'un kampanyalar sayfasını ziyaret edip bahislerinizi Sondüzük.com'da yapıp kampanyalara katılmanıza bağlı ve oynadıkça kazan. Sabit ihtimalle oyun sevenler için de 250 bin liraya kadar varan oynadıkça kazan hediyemiz var diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Görüşmek üzere. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
12: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
14: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
13: Şampiyonla son düzlükte.
3: Radyo Spor. Reklam.
15: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden mi Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Bahse gireriz başlıyor.
5: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12-14 saatleri arasında sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca ile birlikte karşınızda olacağız. Sezonumuz başladı. Hem de çok değişik bir şekilde başladı. Mücadeleleri değerlendireceğiz. Bültene yansıyan bütün karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajlar canlı yayında sizler için değerlendirilecek. Aksi takdirde atılan mesajlar da hukuki departmanımız tarafından denetleniyor efendim. Bu konuyla ilgili bilgi sunmak isterim sizlere. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. İnteraktif yayınımız her zaman olduğu gibi devam edeceğiz efendim. Instagram üzerinden Ozan Özturan ya da Caner Aydaş olarak bizleri takip edebilirsiniz. Paylaşmış olduğumuz son fotoğrafın altına da soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz efendim. YouTube platformunda da programımız olan, iddia programımız olan Ozan Özturan tahminleri programına bütün iddia severleri bekleriz. Sevgili Caner Aydaş, tekrardan hoş geldin.
6: Hoş bulduk herkese. Mutlu pazarlar. Sesim var mı bu arada? Bilmiyorum, çok güzel. Geliyor mu? Evet. Herkese mutlu pazarlar. Umarım güzel bir gün geçiririz. İzninle bir selam söyleyeyim. Tabii şu ki, anda bizi ki. Dinliyor. Sevgili Tayfun abi, 34 jandarma, Rize, 67 plakalı, Büyük Beşiktaş'ta, öyle dememi istedi.
5: Öyle mi?
6: Bana peki. Büyük Beşiktaş'ta diyebilirsin dedi. Sevgili Tayfun abiye selamlarımızı iletelim. Az önce kendisiyle kısa süreli bir seyahat ettik. Sağ olsun bizi sağlıklı bir şekilde radyoya getirdi.
5: Sağ salim geldiğin için biz de teşekkür evet, ederiz.
6: İyi yolculuklar, ona da sevgilerimizi tekrar sunalım.
5: Sevgili Caner Aydaş, sezonumuz başladı. Artık karşılaşmalarımız da yavaş yavaş çoğalmaya başladı. Ligleri de kontrol ettim. Bugünkü bültende de birçok karşılaşmamız var. Son saate giriş yaptığımızda bütün karşılaşmaları yine değerli dinleyenlerimiz için açıklayacağız. Tahminlerimizi, tercihlerimizi değerli dinleyenlerimizle paylaşacağız. Dünkü karşılaşmalara bakacak olursak, kuponumda son maç kalan Trabzonspor mücadelesi isabet sağlamadı. Öbür kuponumda sona kaldığım 16 gol atar seçeneği isabet sağlamadı. 3 karşı karşıya pozisyondan yararlanamayan bir 16 vardı. Kısmet çok önemli iddia sektöründe. Ondan sonraki mücadelede Galatasaray'ın puan kaybı yaptığı, Trabzonspor'un puan kaybı yaptığı haftada dün canlı yayınımızda belirtmiştik aslında, ama biz de birazcık ligin ilk haftasına güvenerek ritüelleri bozmaz Fenerbahçe demiştik. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada geleneksel olarak Fenerbahçe'nin puan kaybetme olanağı çok yüksek demiştik. Hatta güldük, ironi yaptık ama Fenerbahçe dediğimizi gerçekleştirmiş oldu. Ritüellerine uygun bir şekilde sezonu açmış oldu. İsmail Kartal'la birlikte son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray puan kaybı yapmışken, Trabzonspor bu kadro kalitesiyle Kasımpaşa deplasmanında puan kaybı yapmışken Fenerbahçe'nin puan kaybı yapması beklenmiyordu. Kadroyu gördükten sonra Fenerbahçe'nin resmi sitesini kontrol ettim. İnanılmaz eleştiriler gördüm. Saygı çerçevesinde atılmayan mesajlar da gördüm. Henüz takım bir maç yapmasına rağmen, yanlış söylemiyorum, bir maç yapmasına rağmen İsmail Kartal hoca rotasyona gitti. Takımdaki 5 oyuncunun yerini değiştirdi. Sezon ortası değil, sezon sonu değil. 3 gün sonra tarihi bir mücadeleye çıkacak. 2 gün kaldı. Tarihi bir mücadeleye çıkacak Fenerbahçe. Oyuncular birbirini tanımıyor. Uyum sürecini atlatamayan bir Fenerbahçe vardı. Fakat bunlara rağmen 5 oyuncuyla rotasyon yaptı ve Gençler Birliği deplasmanında yenilen bir Fenerbahçe vardı. Sözü size vereceğim. Dün Çorum Spor'u tebrik etmiştim oynadığı futboldan dolayı. Ben sadece Gençler Birliği'ni tebrik ederek programa başlamak isterim. Sözü sevgili Caner Aydaş'a bırakıyorum. Sevgili Caner Aydaş, rotasyon doğru muydu? Fenerbahçe'nin maça ilk 30 dakikaya iyi bir şekilde başladığını gördük. Gol yedikten sonra da toparlanamayan, panik halinde olan bir Fenerbahçe gördük. Son sorumda, Lyon mücadelesine sence bu takım hazır mı?
6: Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle tekrar herkese mutlu pazarlar. Yani maçın 90 dakikasına baktığımız zaman aslında Fenerbahçe'nin kaybedecek bir futbol oynamadığını söyleyebiliriz. Şimdi öncelikle bir bunu söyleyelim. Fenerbahçe kötü mü oynadı? Hayır. Çok iyi mi oynadı? Hayır, ama üretti. Çok fazla pozisyona girdi. Penaltı pozisyonları var. Şimdi söylediniz mi bilmiyorum ama hani tartışılan penaltı pozisyonları var. Verilebilirdi Talisca'nın pozisyonu. Bence de penaltı. En azından bir tanesi penaltıydı. Net. Mert'in pozisyonu çok net göremedim ama dün dinlediğim yorumlara itibariyle herkes penaltıydı ama Mert'in pozisyonunu ben yayında, canlı yayında
7: ona
6: kaçırdım.
7: Ona da penaltı dediler.
6: Ama Talisca'nın pozisyonu da VAR çağırabilirdi ve penaltı verilebilirdi. Her şeyden önemlisi az önce senin giriş cümlenle başlayayım. Yani henüz sezonun birinci haftası, son 4 yılın şampiyonu puan kaybetmiş. Bu sene çok önemli transferler yapan Trabzonspor, ki şampiyonluk yarışında ben de varım diyen Trabzonspor puan kaybetmiş. Bunların hepsini görerek bir maça çıkıyorsun. Önünde Lyon maçın var. Lige böyle gümbür gümbür girmen gereken bir hafta ya da bir başlangıç. Oynadığın rakip herhalde lig özelinde, yani şu anda 18 takıma bakarsak herhalde isteyebileceğiniz 3 takımdan birisi. Yani bir kere kesinlikle ilk 3'e girer.
5: Net.
6: Geçen sene ligde son hafta kalan, değil mi? Son hafta
5: 4 kere hoca değiştiren. Doğru.
6: 4 kez hoca değiştiren, daha yeni başkanlık seçimini tamamlayan, üzerine transfer yapamayan, elindeki 3 önemli oyuncuyu da kaybeden, yani değerli oyuncuyu da kaybeden, biri Trabzonspor'a gitti yine transfer alan ve transfer yapamayan bir takıma karşı eğer maç sonunda yeniliyorsanız bunun tabii ki sonuçları olacaktır. Ben şöyle bakıyorum, maç başında da söyledim ya hocam, yani bu rotasyon işi iyidir, güzeldir. Biz bunu Jose Mourinho'dan zaten doya doya yaşadık.
5: Doğru.
6: Muhtemelen Beşiktaş İtalyano'yla yine doya doya yaşayacak ama.
5: Hiç sanmıyorum.
6: Yani en azından Avrupa Lig olduğu zaman yapacaklar. Ya hocalar bunu yapıyorlar. İtiraz etmiyorum ama ya bir kere de şunu yapın ya. Yani maça ideal kadronuzla başlayın. Sonrasında değiştirin ya.
5: Olay bu zaten.
6: Ya sonucu alın, sonrasında kimi oyunu alıyorsanız alın yani. Problem değil ama yani neden rotasyon yapıyorsunuz, bu bir. İkincisi, dün maç 1-0 oldu 13. dakika. Dakika 20 falan Fenerbahçe atakları var. Şöyle bir yorum yaptım. Dedim ki eğer Fenerbahçe ikinci golü bulamazsa ilk yarı böyle oynarken Fenerbahçe yakalanabilir. Çünkü gitgide tempo düşecek. Ve tempo, yani o öndeki o baskı düşecek. Gençler Birliği biraz daha pas yapmaya başlayacak. Biraz daha belki üzerindeki o heyecanı atacaklar. Ve bu da Fenerbahçe'ye geri dönebilir dedim. Ki 33'ten sonra baktık Fenerbahçe yavaş yavaş öndeki o pres azaldıkça oyunun boyu uzadı. Fenerbahçe ikinci bölgeye, sonra birinci bölgeye doğru yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Burada da hoca faktörü önemli. Nasıl hoca faktörü önemli? Hocanın sahaya atacağı enerjiyi yukarı çekebileceği oyuncular önemli. Birincisi, yani dün gol attı, birçok pozisyon kaçırdı. Ama sevgili Ozan, bu benim düşüncemdir. Hiç de değişmeyecek. Talisca ile Asensio'nun olduğu Fenerbahçe'nin pres gücü çok düşük. Bak bunu söylüyorum. Dinleyicilerimiz bunu şöyle algılıyor. Ya efendim hayır, ben Asensio hayranı bir insanım. Talisca'yı da çok severim. Ama ikisinin bir arada olduğu bir denklemde öndeki o pres gücü, hani 20-25 dakika idare eder ama sonrasında yok.
7: Geri kazanamıyorsun.
6: İkincisi,
5: gördük zaten, dün de öyle oldu.
6: Talisca çevresini hiç oynatmıyor. Yani dün dakika 80 ya da 85 merkezden aldı, oyuncuyu çalımladı. Vedat Muriç bomboş. Boş kaleye sadece dokunacak. Kaleye vurdu. Mesela bu çok ciddi bir problem. Bak bugün Gençler Birliği maçında bunu kaybedersiniz ama yarın başka daha kritik bir
7: Lyon
6: maçta
7: maçında.
6: Lyon maçında bunu yaparsanız elenirsiniz. Yani birilerinin Talisca'ya şunu söylemesi lazım. Bak sen yıldızsın ama senin çevrende başka oyuncular da var. Ara ara senin hani müsait olmadığın pozisyonda ya da kafanı kaldırıp bir sağına soluna bakman lazım. Yani bu kadar kendine oynamamalı Talisca. Bir başka konu da yine bence konuşulması gereken şeylerden bir tanesi de Şu Asensio niye çıkıyor sürekli ya? Ben anlayamıyorum. Mesela İsmail ben hocam gerçekten anlayamadım.
5: Alarmı varmış İsmail hocam. 60. dakikaya yani, geldiğinde alarm ötüyor. Asensio
6: mesela
5: önden
6: ben Asensio'yum. Bakıyorum. Ya hoca bana güvenmiyor. Ben burada hissediyorum güvenmediğini. Yani Asensio'nun yüzünün ifadesine bakıyorum. Ya dün Asensio çıkmaması gerekiyor ya. Yani Asensio'nun şu anda backup'ı var mı orada 10 numara pozisyonda?
7: Yok.
8: Bence yok.
6: Talisca aldı oraya. Talisca zaten bir oyun kurucu değil. Bak en büyük hata da buydu. Bak dün de yayında da söyledim. Fenerbahçe panik yapmasaydı, İsmail Hoca'nın tercihleri işte Talisca ile Vedat Muriç santrafor oynasına geçmeseydi, yine Talisca'yı oyunda tutup sistemi bozmasaydı, ben inanıyorum Fenerbahçe gol atacaktı ama bence Asensio'yu da kaybetmeye doğru gidiyor İsmail Hoca. Yanlış bu arada, kendi adıma söylüyorum. Yani Asensio sağlıklıysa ben 90 dakika tutarım sahada. Diğer türlü, çünkü Asensio her maçta 60'ta 45'te falan oyundan çıkacaksa Fenerbahçe bu sene Asensio'yu kazanamaz. Ben öyle düşünüyorum. Kötü bir kayıp. Yani gerçekten çok kötü bir kayıp.
7: Tabii ki.
6: Lig başında yani az önce bahsettiğim nispeten gerçekten zayıf bir kadroya karşı gençler bile zayıf. Kabul edelim, kadrosu zayıf bir kadro. Ki Metin Hoca da zaten söyledi. Dedi ki biz başka maçlarda böyle oynayamayız. Hani maç kazanamayız dedi böyle. O yüzden de transfer yapmamız lazım dedi. Başkan yine bağlandı. Seçim süreci bizi çok yıprattı. Gençler Birliği Başkanı transfer yapacağız vesaire dedi. Yani Gençler Birliği'nin kadrosu çok kısıtlı, çok mütevazi. Fenerbahçe için de ne diyeyim yani söyleyecek çok fazla bir şey bulamıyorum. Herhalde hayal etmedikleri kötü bir başlangıç.
5: Peki. Rejimizi kontrol ediyorum. Reklam aramız geldi mi? Kısa bir reklama gidiyoruz. Daha sonrasında gündemle devam edeceğiz.
9: Bahse gireriz devam edecek.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
1: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Bahse gireriz devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dünkü Fenerbahçe mücadelesini yorumluyorduk. Sevgili Alaca, senin de yorumunu almak isteriz.
4: Bence sıkıntı dün değil. Gelecek adına daha büyük sıkıntılar var. İsmail Hoca'nı daha dün konuştuk burada. Bence iyi bir teknik direktör ama maç planı yapamıyor. Tek bir planı var dedik ya. Rotasyonlar, Asensio tercihi, verilmeyen penaltıları falan bir kenara bakıyorum. Fenerbahçe bu plansızlığa rağmen eğer belki penaltılar verirse ya da İrfan Can Eğribayat çok ekstra bir performans sergilemese yine kazanabilirdi. Ama bu plansızlık Lyon karşısında size galibiyeti getirmez. Öyle bir şansı yok. Şampiyonlar Ligi'nde getirmez. Göztepe karşısında getirmez. Galatasaray karşısında getirmez. Samsunspor karşısında getirmez. Dakika bir, gol bir. Caner abinin söylediği çok doğru. Aşırı mütevazı bir takım gençler bedi. Henüz iki transfer yaptı. Biri Salih Uçan, biri İrfan Can Eğribayat. Dün İrfan Can 10 kurtarış yaptı bu arada.
3: Kutlamak onu da Fenerbahçe'den lazım. Aldılar zaten.
4: Kutlamak lazım. Bu
5: da geçen seneki kadroya özür diyorum. Çok. Sadece İrfan Can eklenmiş. 3 oyuncu da yok geçen seneki ilk 11'den.
4: Salih Uçan da yoktu dün
5: zaten. Salih Uçan da yok.
4: Yani sen Gençler Birliği maçında bak şimdi maç planına hatalı yapabilirsin, tamam mı? Rakibi iyi analiz etsen de bazen rakip sana sürpriz yapabilir. Rakibin oyun yapısını tam kestiremeyebilirsin. Ama iyi teknik direktör ne yapar? Maç içi müdahaleyle çözer. Çünkü işte 45 dakika 60 dakika bunu gözlemleme fırsatım var ya. Yok abi. Yok. Yani Asensio'yu oyundan alıyorsun. Vedat Talişka'ya dönüyorsun. Tam iyi bitiriciler peki pozisyonu onlara kim hazırlayacak? Talişka orta sahadan alıp götürecek hali yok. Vedat'ın da öyle bir meziyeti yok. Kim yapacak bu işi? Kerem yok. Öyle bir oyuncu değil. Greenwood öyle bir oyuncu değil. Kenar forvet. Talişka'nın, Vedat'ın gol beklediğin oyunculara topu kim getirecek mesela?
3: Kante ile bunu denedi.
5: Öyle ama bir olmaz dünya ki. Yani Kante ne zaman yapmış abi? Kante ile Gendouzi ile bunu yapmaya abi çalışıyor. Bak, ben şaşırdım
3: olmadı
5: mesela.
3: Olmadı zaten.
4: Kante dediğin futbolcu Chelsea'de oynarken FIFA'da yılın futbolcusu seçildi. Hani Ballon d'Or'la birlikte en prestijli ödül bireysel bazda. O dönem bile böyle bir özelliği yoktu adamın.
3: Doğru.
4: O dönem bile yoktu abi. Ya gözünüzü seveyim yani.
3: Şut da yok bu arada Kante'de.
4: Bir de şey de değil hani İsmail Kartal'ın elindeki kadroya bakıyorsun. Kante'si, Gendouzi'si hani daha yeni çalışıyorum tanımıyorum diyeceğin oyuncular değil. Avrupa'nın en büyük liglerini 10 senedir izliyorsun.
5: Ha bir de 2 aydır çalışıyoruz.
4: Ya ben şunu anlamıyorum. Bakın Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi takımları çalıştırıyorsan maç planını hatalı yapabilirsin. Çünkü rakip de seni biliyor. Senin futbolun daha dominant bir futbol. Ne olduğu belli. Maç içinde çözeceksin abi. Bak sadece bir örnek vereceğim. Beşiktaş'tan verdiğim için şey yapmayın. Hani farklı çeşitleri vardır söylersiniz. Italiano. Takım 10 kişi kaldıktan sonra Çekya deplasmanda takım önde tuttu. Belki kendi yarı sahasında kabullense oradan beraberlik, belki mağlubiyet alacaktı.
3: Doğru, %100 doğru.
5: Bir şey denedi ama. Yorumunu. Denedi.
4: Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Hani yaptığın her şeyin bir mantığı olması lazım ya. Atıyorum Asensio'yu çıkardım ve Vedat'ı aldım. Bunun bir argümanı, ne bunun argümanı mesela?
5: Çift forvete döndü. Tamamen kanatlara döndü. Merkez tamamen bıraktı. Halbuki bence Gençler Birliği'nin en zayıf olduğu yer merkezdi. Ama hiç denemediler. Talişka'yı derine atmaya çalıştı. Talişka hiç gelmedi derine. Yani oyunu kurmaya çalışmadı. Çünkü öyle bir özelliği yok zaten.
3: Bu arada kanatlarda da orta yapabilecek bir oyuncu yoktu.
4: Kanat forvet ikisi de açık oyuncusu değil onlar. İki, doğru. Sen çift santrfora dönüyorsun.
5: Unutma Oğuz vardı, onu da çıkardı.
4: Sen yani çift santrfora dönüyorsun. İlerideki ikiliyle orta sahada bağlantı iki tane 6 numarayla kuramazsın. Kabul edin etmeyin. Gendouzi de 6 numaradır, Kante de 6 numaradır. Gendouzi'ye 6.5-8 dersin ama 6. Orta sahayla bağlantıyı nasıl kuracaksın? Üçüncü bölgeye yerleştiğinde bu hücum aksiyonlarını kim hazırlayacak abi? Greenwood mu hazırlayacak? Alıyor vuruyor. Kerem mi hazırlayacak? Alıyor vurmuyor da. Ya savunma arkasına kaçıyor ya kaybediyor. Vedat mı hazırlayacak, Talişka mı hazırlayacak? Nasıl olacak?
3: Süper yorumlar.
4: Ya burada şeye kalıyorsun. Talişka alsın ceza sahası dışından bir tane vursa maçı döndürürüz. Evet. Ya yapamazsa?
5: İşte olmadı.
3: Olmadı.
4: Ya yapamazsa?
5: Yapamadı işte bak, yapamadı.
4: Bir şey söyleyeceğim. Rotasyon yaptın güzel. Lyon maçında aynı oyun anlayışıyla. Çok zor. Lyon çok atletik bir takım çünkü.
3: Öncelikle ikinizi de tebrik ediyorum. Yapmış olduğunuz net yorumlardan dolayı. A'dan Z'ye katılıyorum. Altına da imzamı atarım. Sesimi yükseltip değerli dinleyenlerimizi de rahatsız etmek istemem Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili. Şu şekilde söylemek isterim. Dördüncü kez takımın başına gelen bir İsmail Kartal var. Ve vizyonu teknik taktik anlamda aynı İsmail Kartal'ı görmüş olduk. Olympiakos mücadelesinde oynatmış olduğu futbolu devam ettirmeye çalışan bir İsmail Hoca gördük. Sezonun 5. haftasında rotasyona başlayan bir İsmail Hoca vardı. Şimdi ilk haftasından rotasyona başladı. Maşallah kendini de geliştirmiş o konuda. Fenerbahçe'nin ben açıkçası Sayın Başkan Aziz Yıldırım devreye girip İsmail Hoca ile bir toplantı düzenlemezse, bu şekilde İsmail Hoca devam ederse Fenerbahçe'nin işi çok zorlaşır. Çünkü daha önce de hiç başarılı olamayan bir İsmail Hoca var. En büyük başarısı Galatasaray'ın arkasından ikinci bitirip Fenerbahçe'nin en yüksek puanını toplaması. O da maalesef bir işe yaramadı.
4: Dün çok özür diliyorum. Tabii dün konuştuğumuz bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Caner abiye de burada sormak isterim. Hani Asensio'nun, Orkun Kökçü'nün form durumundan, saha içinde pillerin erken bitmesinden bahsettik ya.
3: Doğru.
4: Ne dedik burada? Maç temposu. Bu oyuncular sezonu ilerledikçe maç temposu kazanıyor ya. Sen üçüncü maçta neden rotasyon yapıyorsun abi?
5: Ya ben gerçekten onu anlayamadım. Bak bir de Ozan...
3: Kimse ya, anlayamadı ki.
5: Yayına girmeden arkadaş güzel bir şey söyledi. Bak şimdi biz de burada çalışıyoruz değil mi? Şimdi mesela Ali Bey söylüyor musun Ali Erim'e? Ya ben bu hafta rotasyona girmek istiyorum. Bu hafta bir dinleneyim falan diyor musun sen? Sen yok diyor musun? Ben diyor muyum? Sevgili Yücel daha... diyor mu? Demiyoruz değil mi? Yok. İşimizi yapıyoruz doğru mu? Gelip hasta da olsak burada işimizi yapıyoruz. Yani çok nadir, binde bir. Dediğin gibi daha lig yeni başladı. Birinci hafta. 14. hafta oynanmıyor ya. Birinci hafta. Rakibin puan kaybetmiş. Diğer rakibin puan kaybetmiş. Lige gümbür gümbür başlamak. Başlayacağım bir hafta. Daha kötüsü ne biliyor musun? Ben sana şöyle bir örnek vereyim. Bak Burak, sana da söylüyorum. Çok kötü bir şey. Şu anda Fenerbahçe dün momentumu tamamen, zaten taraftar müthiş kenetlenmişti. Bu sene inanılmaz bir, işte Lukaku geldi, Greenwood, Akeder falan, hepimiz dedik ya bu sene evet Fenerbahçe götürebilir. Doğru. İnanılmaz bir motivasyon var. Daha ilk haftada enerjiyi düşürdün. Allah korusun diyorum. Yani umarım olmaz. Lyon'a elenirsen ne olacak mesela şimdi? Bak bütün enerji gitti. Bütün enerji gitti.
3: Lyon'a elenirse ben söyleyeyim sevgili Can Aydaş, psikolojik anlamda Fenerbahçe tamamen deforme olmuş olacak.
4: Homurdanmalar başlayacak.
5: Tekin direktöre güvensizlik yapacak.
3: Oyuncu da güvenmez.
5: Oyunculara güvensizlik başlayacak. Bu kadro yine olmadı diyecek. Doğru mu? Doğru. Bu hocayla olmaz. Bak umarım olmaz ama böyle bir fırsatı da teptin. Yani o kadar büyük bir, yani inanılmaz bir motivasyonla çıkacağım bir maç yerine şu anda uğultuların olabileceği, ufacık bir hatada futbolcuların belki, hani ıslıktan demiyorum ama hani uğultulara neden olacağı bir mücadeleye çıkacaksın. Kendi elinle bunu verdin ya.
3: Demiş olduğun gibi momentumu kaybettin.
5: Momentumu
3: çok önemli
5: kaybettin
3: bir şey bu.
5: Ya. Ya sen burada niye rotasyon yapıyorsun hocam ya? Bu rotasyon yap yine. 60'tan sonra yap.
3: Skoru al yap.
5: Skoru al, ondan sonra ne yaparsan yap ya. Kimse zaten sana bir şey sormuyor ki.
3: İsmail Hoca'nın kısa bir şekilde açıklamalarını değerli dinleyenlerimizle paylaşmak isterim. Bu takım bu değil. Sonuçta bunun aslında konuşacak bir tarafı yok. Bu takım bu değil. Zorluk derecesi yüksek maçlarda verilen mücadele, oyun ortada. Yanlış anlamayın, zorluk derecesi dediği İsmail Hoca'nın da Sturmgraz mücadelesinden bahsediyor. 19-24 yaş grubuyla oynayan bir Fenerbahçe vardı. İlk gol kendi kendimize yaptığımız hatadan bir gol yedik. Tamam, olabilir. Tekrar ikinci, üçüncü gol için daha iyi futbol oynamamız gerekiyordu. Bu üretkenliği sağlayamadık. İkinci golü hazırlıksız yakalanınca yedik. Rakibin iştahı arttı. Daha çok mücadele etmeye başladılar. Doğaldır, normaldir. Biz teknik heyet olarak kaybettik. Tekrar söylüyorum. Biz teknik heyet olarak kaybettik. Sevgili Caner Aydaş'ın söylemiş olduğu yer burası.
5: Genelde ben diyordu ama ilk kez biz demiş.
3: Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Hepimizin ders çıkartması gerekiyor. Ayağımızdaki topu rakibe verip gol yedik. İkinci golde stoperlerin arasına bir kişi girdi, golü attı. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Üzgünüz, taraftarlarımızdan özür diliyoruz açıklamasından sonra, iki tane lehimize verilmeyen penaltı var. Bunlara içeride çok iyi baktık. Hakemler bunları görmedi. Bunlar hakkında yorum yapmayacağım ama sonuçta iki penaltımız verilmedi. Ve rotasyonla ilgili de şu açıklamayı yaptı İsmail Hoca. Aynı oyuncularla böyle 2-3 günde bir maç oynayamazsınız. Biz de birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk. Birkaç oyuncu dediği 5 oyuncu. Eğer futbolda diğer oyuncularınıza şans verip bazı oyuncularınızı dinlendiremiyorsanız o zaman aynı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz? Açıklamasında bulundu. Böyle olmasını istemezdik dedi.
5: Peki buraya bir şer koşabilir miyim? Tabii şimdi ki. Ankara'ya götürmüşsünüz değil mi? Rotasyondan bahsediyoruz. Şimdi mesela hiç kadroda olmasa Greenwood, Kerem, işte diğer oyuncu Kante ya da işte rotasyondaki Archie diğer Brown. Oyuncular. Archie Brown. Bu arada Levent muhteşem oynadı.
3: Bence de tebrik güzel, ediyorum. İyiydi.
5: Şimdi bu oyuncuları Ankara'ya hiç götürmezseniz saygı duyarım. Ama siz Ankara'da götürüp oynatmayı vaat ettiğiniz bir oyuncu için ve sonradan oyunu alıp kurtarıcı olarak oyunu alıyorsanız o zaman bir rotasyondan bahsedemezsiniz.
3: Neyin rotasyonu?
5: O zaman bu rotasyonu doğru kurgulayamamışsınız. Bak ben mesela ilk yarı sonunda şunu bekledim. İlk yarı Fenerbahçe 1-0 önde girdi değil mi soyunma odasına? Doğru. Evet, yok pardon 1-1.
3: 1-1 bitti.
5: Ben şunu bekledim dedim ki hatta arada söyledim dedim ki Fenerbahçe yani İsmail Hoca 2 ya da 3 oyuncu atabilir.
3: Yani ilk yarı bittiği anda değil
5: tabii
3: mi?
5: Tabii tabii. Çünkü görmüştür dedim bu düşüşü. Evet. Fiziksel düşüşü. Hani biraz enerjiyi yukarı çıkarabilir. İkinci yarı başlamadan Fenerbahçe'den oyuncu değişikliği bekliyorum. Baktım. Hani oyuncular çıkıyor. Hakem başlama vuruşunu yapacak. Diyorum herhalde birisi olacak ya. Yani ben bekliyorum bu arada hala. Aa baktım aynı kadro. Şaşırdım mesela kendimce. Dedim demek ki memnun ilk yarıda yani 23-24. Dakikadan 45 artılara kadar ki aslında fiziksel düşüşü ya görüp müdahale etmediler. Bir de başka bir şey söyleyeceğim. Talisca niye oyundan çıkmaz ya Fenerbahçe'de? Yani bir dokunulmazlığı falan mı var yani?
3: Attığı golden dolayı herhalde.
5: Tamam olabilir. Ya gol atan oyuncu çıkmaz mı yani? Şunu söylüyorum. Yani Asensio'yu oyundan çıkarıp az önce Burak'ın söylediği gibi Kante ve Guendouzi ile orta sahada yaratıcılık bekliyorsanız bir hata. İki Vedat Muriç'i oyuna aldıktan sonra oyunu tamamen kanatlara ekiyorsunuz. Merkez bomboş. Gençler Birliği merkezden Asensio da çıktığı için sürekli kanatları 2-3 oyuncuyla kapatmaya çalışıyor. Size doğru düzgün orta yaptırmamaya çalışıyor. Yani iyi ortalar.
3: Yaptırmadılar da bu arada.
5: Arkasına Guendouzi kaçıyor. Kante ona pas atmaya çalışıyor. Kante kaçıyor. Guendouzi pas atmaya çalışıyor. Yani bunu bir maç sonu İşte maçı değiştirme planı olarak görüyorsanız zaten söylemiş hata teknik ekip olarak bizdeydi.
3: Evet.
5: Bence hata değil çok büyük hatalar vardı. Umarım bir daha böyle hatalar yapmaz.
3: Alacak,
5: yani diğer türlü Fenerbahçe yine diğer maçlarda da benzer puan kayıpları yaşayabilir. O yüzden söylüyorum.
3: Sevgili Burak eklemek istediğin bir şey var mıydı?
4: Yani Fenerbahçe için öldük bittik gibi durmuyor ki ilk hafta itibariyle ama gelecek adına ben dün çok iyi sinyaller almadığımı söyleyebilirim. Ben endişe verici bir görüntü var bence ortada idari olarak.
3: Sezona kalede yerli mi yoksa yabancı bir kaleci mi ile devam edeceksiniz diye bir soru geldi. Transfer komitemiz çalışmalara devam ediyor. Elimizde çok yabancı oyuncu var. Bir taraftan elden çıkartmak lazım. Orta uzun vadede bunların hepsine transfer komitesiyle bakıyoruz. Yakın zamanda en doğru kararı vereceğiz dedi İsmail Hoca. Sezon başladı bu arada.
5: Yani doğru. Başladı.
3: Bir toplantı yapacaklar umarım.
5: Yani...
3: Sezon ortasında falan da olabilir herhalde bu toplantı.
5: Ya biraz geç kaldılar ya. Yani göndermekte, seçim yapmakta Fred daha dün gitti yani.
3: Değer dinleyenlerimizden gelen mesajlar var. Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili Galatasaray karşılaşmasına geçmeden bir gün önceki sevgili Burak mesajları istersen okuyalım.
4: Hemen bakalım ciddi sayıda da mesajımız var bu arada. Teşekkürler katılım.
3: Son bir hatırlatma daha yapalım. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajları canlı yayında sizler için okumaya çalışacağız. Bazen mesaj kutumuz çok birikiyor. Karşılaşmalara geçmek zorunda olduğumuz için göremediğimiz, okuyamadığımız mesajlar için affola diyeceğim.
4: Sevgili Ozan, Burak ve Caner, öncelikle iyi yayınlar, selamlar ve sevgilerimi sunar. Gözlerinizden öperim. Yaşım gereği 60 yıldır ligi bilirim. İstanbul'dan Feriköy'ler, Yeşildirekler, Beyoğlu, Ankara'dan PTT, Şekersporlar... Ya anlamadığım rotasyon nedir? En güzel antrenman maç yapmaktır. Bu topçular niye rotasyona götürülür? Sonra niye hazır olmazlar? Sen milyon euroyu alacaksın, hazır olacaksın. Yazık taraftara bu 3 puanı çok arar. İsmail Kartal demiş.
3: Doğru
4: Korkut Bey Giresun'dan.
3: Korkut Bey'e saygı ve sevgilerimi gönderiyorum bir büyüğüm olarak.
4: Bakalım. Günaydınlar Radyo Spor ailesi diye bir mesaj gelmiş Sedat Bey'den, Dursun Bey'den.
3: Sağ ol.
4: Beşiktaş Eyüp Spor için vur kır parçala bu maçı kazan demiş Beşiktaş.
3: Haklı.
4: Adına.
3: Yani parçala derken ironi anlamında haklı dedim.
4: Net bir galibiyet yani. Mesajı vermek için.
3: Biz böyle deriz, farklı anlaşılabilir. Onu bekleyen kişiler de olduğu için ben hemen düzeltmemi yapayım.
4: Mahmut Uslu'nun maç sonu açıklamaları komik geliyor bana. İki penaltımız verilmedi, maç ertelenmedi diyor. Yahu en geniş kadroya sahip takımın böyle bahaneler sunmaya hakkı yok demiş.
3: İki penaltı net verilmeyen onlara penaltı. Maçtan sonra yayıncı kuruluşun yapmış olduğu programda yaklaşık 8 kişilik bir hakem heyetinin yorumunu dinledim. Ondan sonra farklı hakemleri de dinledim. Net iki penaltı. Bunu belirtmek isterim. VAR'da yabancı bir hakem var. Sadece Talişka'nın pozisyonunda top ele çarpıyor. Yön değişmiyor. Yön değişmediği için de herhalde penaltı kararını bu sebepten vermiyor. Ama yabancı VAR hakemi Türkiye Ligi'ndeki kuralları bilmiyor. Tabii daha yeni geldi. Bizde normalde eline değil, parmağının ucuna değse penaltı olur bizde. Büyük rüzgarı takımlara değilse. Karşı. Tabii rüzgarı değse öğrenecektir o da ileriki dönemde. Ciddi söylüyorum.
4: Şaşı kalkar diyorsun.
3: Tabii ciddi söylüyorum.
4: Peki onun haricinde maçın ertelenmesiyle alakalı bir yorumunuz var mı? O da çok tartışıldı.
3: Maçın ertelenmesi de iki gün sonra Fenerbahçe mücadeleye çıkacak. İsmail Hoca söyledi. Bir uçuş oluyor ve 3.30'da gece İstanbul'a gelecekler. Takımın dinlenemeyeceğini söyledi. Bu takım 17 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Bilemedim, ertelenseydi bir sıkıntı olur muydu?
4: Daha önce yapıldı bu arada. Yani.
5: Ben o taraftaydım. Karşı gelen insanlar da vardı. Yani burada şöyle bir şey söylüyorlar. Ya işte bu maçı mı ertelemek lazım? Aradaki maçı mı ertelemek lazım? Bu durumda iki maçın ertelenmesi lazım. Bu konuda federasyon yabancı kuralı gibi. Hani bizim söylediğimiz olur. Daha önce uygulamadık.
3: Doğru.
5: Yani biraz bizim istediğimiz olsun diye bir çaba içinde demeyeyim ama öyle bir kararlılıktır var. O yüzden çok yapacak
3: bir şey
5: yok ama.
3: Biz ne dersek olur diyorlar.
5: Yani öyle gibi geliyor ama ben hani yapılabilirdi sezon başı nedeniyle yapılabilirdi. Yapılmadı diye de bunu da çok böyle hani aşağıda çıkarmaya gerek yok. Sonuçta az önce dinleyicimizin söylediği gibi yani Fenerbahçe her halükarda kazanmalıydım.
3: Katılıyorum yorumunuza. Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor sevgili Alaca. Kısa bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Daha sonra mesajlarla devam edeceğiz. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'u, bütün takımlarımızı değerlendireceğiz. Son saatte de İddiaya yansıyan bütün karşılaşmaları dinleyenlerimiz için açıklayacağız efendim.
1: Bahse gireriz devam edecek.
6: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz.
3: Papatya çayı içtin mi?
2: Papatya çayımı içmedim, sakin kalmaya çalışıyorum.
3: Dünden beri papatya çayı içiyorsun herhalde.
2: Nazım sizlere geçtiği için reklam arasında sesim biraz
3: yükselmiş. Bize bağırdın yani.
2: Yok yok, size bağırma olmaz. Takımlarla alakalı yorumlarımı reklam arasında daha rahat yapıyorum. Umarım rejimiz mikrofonumuzu reklam arasında kapatıyordur. Çünkü milyonlar bizi dinlediği için saygı çerçevesinden ben de hayatta ödün vermeyeceğim. Mesajlarımız gayet güzeldi. Beni rahatlatıyordu bu mesajlar. Devam edelim efendim.
4: Selam dostlarım, ben Nihat Çetin. İsmail Kartal'ı anlamakta zorlanıyorum. Hangi akla hizmet böyle bir rotasyonla oyuna başladı? İsmail Kartal ilk düğmeyi yanlış ilikledi ve benim için bitti. Aziz Yıldırım'dan hemen bir aksiyon bekliyorum.
2: Yani olmaz olmaz.
4: Hemen biraz çabuk bir yorum.
3: Bence Lyon maçları...
2: En önemli maç. Tarihinin evet. Maçına çıkıyor İsmail Hoca. Tarihinin maçına çıkıyor.
4: Sevgili Burak Bey, Ozan Bey ve Caner abicim, hoş geldiniz, iyi yayınlar. Herkes Fenerbahçe'nin yenilgisinden bahsediyor ama gerçekleri görerek konuşmuyor. Atılan ikinci gole bakın. Ceza sahasında 6 tane Fenerbahçeli futbolcu var. 1 tane Gençler Birliği'nden oyuncu var ve golü atıyor. Koskoca Fenerbahçe'nin o golü yemesi. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak bunu kabul edilebilir bulmuyorum. Bir de o 4-5 yaşındaki çocuktan nasıl zarar gelebilir de üstündeki forma çıkartılıyor. O çocuğu nasıl götürebilecek babası bir daha maça tekrardan demiş. Mustafa Demirkaya, bu bence çok önemli bir konu.
2: Bu konuya değinecektim zaten. Açık ve net bir yorum yapacağım. 4-5 yaşındaki bir çocuk statta ailesiyle birlikte gelmiş. Gençler Birliği tribününde oturuyor. Fenerbahçe forması giydi diye bir şahıs yapmadığını bırakmıyor. Polisler devreye giriyor. Bağırıyor, çağırıyor. İnsanlık dışı bir harekettir. İnsanlık dışı bir harekettir. Karakterini geliştirememiş bir kişidir maalesef. 4-5 yaşındaki bir çocuğun formasını üzerinden çıkartmaya çalışacaksın. Çok da fazla konuşmayacağım. Allah bu tarz insanları bizim karşımıza çıkartmasın derim. Çünkü benim karşıma çıkartırsa ben gerekeni yaparım yani.
3: Yani şöyle, birincisi bu konuyla alakalı idari bir yaptırım yapılmalı.
4: Kulüpte özür yayınladı bu arada. Yani
2: kulübü de tebrik ediyorum Gençler Birliği'ni.
3: Şöyle yani, bununla alakalı cezai bir müedde olmalı. Bu neydi?
4: Men edeceksin maçları.
3: Dingo'nun ağrı mı yani? Sen kimsin yani benim çocuğum üzerimdeki? Ne hakta böyle bir şey yapıyorsun yani? Tamam, gelmiş olabilirim. Ha, bir de Ankara'dan bahsediyoruz. Yani memleketin göbeği, ki ben yıllarca Gençler Birliği'ni yani içinde olan bir insanım. Hadi canım oradan yani, geçelim bu işi. O yüzden bir de yapamazsın yani. Ne hakka yani? Sen, ben oraya girebiliyorsam, turnikeden geçebiliyorsam seni ilgilendirmez. Artık biz nereye gidiyoruz ya?
2: İşin ilginç tarafı, bu polis de yani durduramadı o vatandaşı. Kendi takım arkadaşları, kendi takımını destekleyen kişiler de durduramadı. Bir kişiyi bir stand nasıl durduramıyor?
4: Bir de bir şey,
2: polis çocuğu eline almış, sallıyor. Ya polis, yani bilemedim. Orada çok daha farklı bir şey yapılması gerekiyor. Çıkart dışarıya onu.
3: Bu kadar basit ya.
2: Çıkart dışarıya.
3: Eğer izlemeyi bilmiyorsan, eğer bir saygı göstermeyi bilmiyorsan sokmayacaksın stada. Bu kadar basit yani.
2: Bir daha da gelmesin stada falan.
3: Ya bıktık artık bunlardan ya. Gerçekten ben bıktım ya. Ya biz hani koskoca futbolun beşiği dediğimiz İngiltere'de insanlar yan yana maç izliyor ya. Biz sözde hoşgörüsü en yüksek milletiz. Nerede arkadaş? Nerede?
2: Beş
3: göster
2: yaşındaki
3: bana.
2: Çocuk ya.
3: Ya 5 yaşındaki olmasın ya. Olsun 15 yaşında. Ben bu arada daha önce basketbolda da gördüm
2: doğru,
3: bunu.
2: Doğru.
3: Çok iyi hatırlıyorum. Galatasaray-Efes maçında bir tane Galatasaraylı çocuk, genç bir çocuk geldi, yanıma oturdu. Bütün hani orada Efes taraftarına mal etmiyorum. Birileri konuşuyor. Kardeşim dedim, kardeşim. Yani mecbur sahip çıkmak zorunda. Benim kardeşim
2: sana
3: dedim. Dedik de geldim.
2: Tebrik ediyorum seni.
3: Sürekli böyle bakıyorlar, çocuğu taciz ediyorlar. Bakmayın dedim yani.
4: Bizde sıkıntı ne biliyor
3: eşimle
4: musun?
3: Eşimle beraberdik. Yani böyle
2: tebrik ediyorum.
3: Yapmayın abi, yapmayın ya. Bıktık artık ya.
4: Full hava gazı bak. Mesela sen şey demiştin ya abi, İngiltere futbolun beşiği diye. Holiganizm İngiltere'de Türkiye'de olduğundan çok daha fazla öncelikle. Orada bile böyle bir şey olmuyor. Bizim insanımız hava gazı. Öncelikle onu söyleyeyim. Ya 4-5 yaşında çocuk ne yapacak? Provoketçe hali yok. Sen niye karışıyorsun abi? Çocuğun şevkini niye kırıyorsun? Niye korkutuyorsun? Çok özür diliyorum ama insan mısın ya?
2: Gerekli açıklamaları yaptığımıza inanıyorum. Net konuştuk.
4: Ama dediğim gibi hava gazı çocuğa yapılmaz abi böyle bir şey.
2: Tabii ki.
4: Böyle bir şey çocuğa yapılmaz. Eğer...
2: Dünya tatlısı da bir çocuktu gerçekten. Nasıl korkmuş yani?
4: Gözün alıyorsa gidersin onu 35 yaşında bir tane adama yaparsın. Gözün alıyorsa ama çocuğa yapamazsın. Kimse kusura bakmasın.
2: Umarım bana yapar diyeceğim
4: hava
2: ben
4: gazı.
2: O zaman.
4: Hava gazı yani kusura bakmasınlar. İnşallah bir daha da stada giremez. Kulübün bir yaptırım uygulamasını bekliyoruz.
2: Devam edelim.
4: İstanbul'dan Aytaç ben, hayırlı yayınlar. İsmail Hoca inadı bırakmalı. Her maça aynı kadroyla çıkamayız. Yenilgiyi rotasyona bağlayamayız diyor. Az kadronla çıkarsın ilk yarıdan skor alır. İkinci yarıda aslarından 3 tane oyuncu değiştirirsin. Fenerbahçe için lig otomatikten 33 hafta oldu. Asensio çıkmaz. Talişka ile eksik oynuyor Fenerbahçe. Talişka ona göre 20 gol atar ama 20 golde yersin onun yüzünden. İsmail Kartal Fenerbahçe teknik direktörü seviyesinde bir hoca değildir. Vizyonu çok dar. Saygılar, iyi yayınlar demiş.
2: Kimdir?
4: Aytaç Bey İstanbul'da.
2: Aytaç Bey yani tercüman olmuş sözlerimize.
4: Kitabın ortasından konuşmuş.
2: Yani tebrik ettim kendisini ben. Saygı duydum.
4: İyi yayınlar İzmir'den Salim. Greenwood da aynı şut vuracağım diye pas vermiyor.
2: Doğru, doğru.
4: Onu bilerek aldın ama.
2: Doğru.
4: Onu bilerek aldın.
2: Bu arada Talişka ile ilgili sadece bir şey söylemek istiyorum. Sevgili Caner Aydaş'a polemik yaratmak için değil, yorumuna da katılıyorum. Talişka dünkü karşılaşmada, Talişka'nın olayı sol ayağını alır vurur, sol ayağını alır vurur. 3 kere pas verdi soldan kaçan oyuncuya. Topu bir daha geri alamadı. Sağ tarafa verdi, top kaybı oldu. Ve en sonunda dedi ki, ben dedi vurayım yani o zaman. Ya veriyorum, top kaybı oluyor. Veriyorum, top bana gelmiyor. Orta açılmıyor, tekrardan top dönüyor. Ondan sonra her pozisyonda vurmaya başladı. Ama yanlış yani. Bunu doğru değil.

0: Sıfır gol atıyorlar. Yine mesela bir şeyler yapıyor. Ya Talisca, bak çok severim Talisca'yı. Çok da beğendiğim bir oyuncudur. Ama bence süresini saha içindeki o rolünü de çok iyi ayarlamak lazım. Bu da İsmail Hoca'ya görev düşüyor.
1: Sevgili Caner Aydaş, 2 ay olmuş, 2,5 ay olmuş, idmanlar başlamış, antrenmanlar bitmiş, yurt dışı kampları bitmiş. Fenerbahçe, inan bunu gerçek söylüyorum, daha ilk 11'ini kuramadı İsmail Hoca. Daha yeni gelen transferlerle birlikte kim nerede oynayacak, nasıl oynayacak bilmiyor. Ve şu anda Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in sakatlığı, Lukaku'nun yeni gelmiş olması İsmail Hoca'yı rahatlatıyor. Niye? Çünkü diğer oyuncularla devam ediyor. Daha ilk 11'i oturtamadı. Lyon
2: Çok da
1: maçında
2: belli
1: şimdi
2: aslında.
1: eski Sturm Graz maçındaki ilk 11 ile çıkacak. 5 oyuncu farklılık vardı Sturm Graz maçında. 5 oyuncu.
0: Az önce öyle de bir yorum vardı.
1: Ha,
0: Birazdan
1: bir
0: Burak
1: yorum
0: okur.
1: onu ben okumak isterim önümde
0: Oku
1: şu anda.
0: istersen ben de kadroya bakayım söyleyeyim.
1: Tabii size katılmıyorum. Sturm Graz maçını da aynı oyuncular oynadı. Efendim nasıl aynı oyuncular
0: Tamam.
1: oynadı?
0: Söyleyeyim mi hemen?
1: Tabii alalım.
0: Sağ tarafta Semedo. Dün kim vardı?
2: Mert.
0: Mert Müldür.
1: Bir.
0: Kalede Mert sakatlandı. Tarık vardı. 2. Sol tarafta Archie Brown vardı. Levent oldu.
1: 3.
0: 3. Kantin'in yerine İsmail vardı.
1: 4.
0: 4.
1: Kerem yoktu.
0: Kerem'in yerine Oğuz vardı.
1: 5.
0: 5. Sağ tarafta kim vardı? Greenwood yoktu. Kim vardı dün Fenerbahçe'de sağda?
2: İrfan Can.
1: İrfan Can.
0: İrfan Can,
1: İrfan Can.
0: 6.
1: 6.
0: 6 oyuncu.
1: Hocam, takımın yarısından fazlası nasıl aynı oyuncularla oynadık?
0: %60'ı farklı olmuş ama dinleyicimiz...
1: Bekir Bey, nasıl aynı oyuncularla oynamış? Farklı maçı mı izlediniz? Geçen seneki karşılaşmayı mı takip ettiniz? Bilemedim. Devam edelim.
2: Hemen bakıyorum. Günaydın, Antalya'da yayınla alakalı bir problem varmış. Bunu iletmiş olalım.
1: Rejimiz onayı aldı.
2: Antalya'dan selamlar, saygılar. Bir ufak anekdot vereyim. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda Fenerbahçe de puan kaybetmiştir. Yıllardır böyle,
1: Tabii
2: dün
1: ki.
2: Konuşmuştuk.
1: Ritüeldir.
2: Gelenekler bozulmadı. Bir Fenerbahçe taraftarı bu arada, kendisi onun altını çizeyim. Hayaller şampiyonluk, gerçekler ikincilik demiş.
0: Ya çok erken ama yani momentum, enerji bayağı bir aşağı düştü. Ya dün benim maçtan sonra arkadaşlarım var tabii ki Fenerbahçeli. Ya hepsinin inanılmaz ağlayacak derece böyle sinirleri bozuktu yani. Hani puan kaybedebilirsiniz. Göztepe deplasmanı olsa anlayabilirim. Samsunspor olsa anlayabilirim. Yani çok zor böyle güçlü bir takıma karşı Gençlerbirliği'ne saygısızlık yapmayalım. Solda,
1: tabii ki,
0: sonuçta saha
1: tabii ki.
0: içinde
1: Tabii
0: müthiş
1: ki.
0: Bir mücadele ortaya koydular. Ama kağıt üstünde geçen sene ligde zor kalan, transfer yapamayan, yaptığı transfer, yani geçen sene kadrodan sadece İrfan Can'ın farklı olduğu ligde kalan kadrodan bahsediyorum. 2-3 oyuncusuna transferde kaybeden bir takıma karşı sizin net 2-0, 3-0, neyse 3-1, 4-1 kazanıp dönüyor olmanız lazımdı. Kadronuz şu andaki değeri bu, beklenti de buydu.
1: Sevgili Can Aydaş, Fenerbahçe'yi uzun uzun konuştuk. Dün Galatasaray'ı senin yokluğunda bahsetmiştik ama senin yorumlarında Galatasaray'la ilgili almak isteriz. Hazırlık maçlarında başlayan kaos lig maçına da taşındı. Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Galatasaray taraftarı ayağa kalktı. Yönetimi ve teknik ekibi istifaya davet ettiler. Problemli bir karşılaşma geçti. Az kalsın Galatasaray'da iç sahada lige yeni çıkmış Çorum Spor'a karşı mağlubiyet alıyordu. Ama Osimhen Galatasaray'ı kurtardı diyebilirim ve bir puanı aldı. Neler söylersin?
0: Yani Galatasaray'da bir belirsizlik var. Aslında ilk 11'i Galatasaray'ın güçlü ama... bu senenin başından itibaren değil ama hani Haziran'ın sonundan itibaren ben bu konuyu sürekli burada dillendirmeye çalışıyorum. Galatasaray'a transfer lazım. Bir kere sayısal olarak eksik olan bölgeler var. Örneğin Barış'ın bir backup'ı yok. Yani Barış sakatlansa orada oynatacağınız bir oyuncunuz yok şu anda. Anca ne yapacaksınız? Yunus'u atacaksınız, yama yapacaksınız. Sané'yi atacaksınız, yama yapacaksınız. Ya da Şalay'ı sağ bekten çekeceksiniz oraya. Bu arada Şalay da sağ bek de oynarken yama. Yani orijinal pozisyonu değil.
1: Değil, doğru.
0: Osimhen'in yedeği yok. Mertens'in yerini adam yok. Yani
2: hem
0: dünyada
2: kaç
0: da kalmış.
2: Yıldır yok.
1: Kaç sene oldu ya?
0: 2 yıldır Mertens, 1,5 yıldır yok. Ama Galatasaray'a bir oyuncu alacak. Savunmada Davinson Sanchez ve Abdülkerim'in yerine birisi yok. Yani yedeği yok. Gerçekten yok. Singo şu anda sakat. Bir de Singo sağ bek adayı. Yani Galatasaray'ın bazı şeyleri tabii hani burada söylüyoruz ama hiç kimse Galatasaray düşmanlığı yapmıyor. Ya bir şeyler görülüyor. Başkan Mayıs ayında dönüp diyor ki 500 milyon euro paramız var. Yani biz paramız var, gayet iyi durumdayız diyor. Şimdi taraftarın transfer beklemesi kadar normal bir şey olabilir mi? Bekliyor. Şu anda günlerden ne? 16 Ağustos. Doğru mu? Sezon başladı. Galatasaray gitti sadece Vestey transferini aldı. Tatmin eder mi 4 yıl üstü
2: tabii
0: şampiyon olan bir
2: oyuncusu değil
0: taraftarı?
2: İlk 11 oyuncusu değil.
0: Geçen Alper'le burada konuştuk. O sürekli söyledi. Galatasaray seviyesinde bir oyuncu değil. Galatasaray

0: bunu niye aldı? Israrla burada savunuyor. Bu arada aynı şeyi Naga için de söylüyor. Yani şu anda değil, 200 sene sonra belki olabilirler. Yani Şerif için de aynı şeyleri
1: Leao'lar,
0: söyledi.
1: Martinelli'ler konuşuldu. Leslie geldi sevgili Caner Aydar.
0: Yani Galatasaray'da transfer eksikliği artık taraftarın sinirini bozduk. Taraftarın birçok taraftarın motivasyonunu bozdu. Bir, ikincisi takım içinde bence bu konuyla alakalı da rahatsızlıklar var. Özellikle Okan Hoca'nın rahatsız olduğunu düşünüyorum ben. En sonunda da bu maçtan sonra zaten söyledi. Bizim bazı bölgelere acil transfer yapmamız lazım dedi. Ön tarafta eksiz dedi.
1: Söyledi, kendisi söyledi.
0: Yani Galatasaray'da enerji düşüklüğü var. Orta sahaya mutlaka dinamik bir oyuncu almaları gerekiyor. Torreira'yı zaman zaman dinlendirmeleri gerekiyor. Ne Lemina ne İlkay o bölgede Torreira'nın bir yedeği değil. Galatasaray'ın transfere ihtiyacı var. Transferler gelirse ve hani böyle ilk 11'i de zorlayacak ya da oradaki bazı oyuncuları da yedekleyecek, onları dinlendirecek seviyede olursa Galatasaray yine eski günlerindeki oyuna döner ama öndeki o enerji, o baskıdan şu anda çıkan her takım Galatasaray'a gol pozisyonu yaratır.
1: Sevgili Alaca, senin de Galatasaray'la ilgili dün aldık yorumunu ama bugün radyosunu yeni açan değerli dinleyenlerimiz için bir kısa yorumunu da almak isteriz.
2: Camianın üzerine kara bulutlar dönüyor, işler çok iyi değil. Transfer anlamında da sol kenara şu an Galatasaray Noah Lang'ı bitirmeye çalışıyor bu arada. 15 milyon euro bandını, o bilgiyi bir vermiş olalım. Bunun haricinde dediğim gibi Galatasaray'ın üzerinde şu an ciddi bir baskı var. Camiada çok ciddi olumsuz bir hava var. Taraftarların zaten tavrından görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Hani dün bana çok şey yanlış geldi mesela. Maçı takımının kazanmasını görmek için gidiyorsun. Rahatsız olduğun şeyler olabilir. İkinci golü yer yemez ve hemen yönetim istifa diye takım baskı altına almıyor.
1: Daha var 40 dakika.
2: Osimhen gibi insanlık dışı bir birey, bir futbolcu orada olmasaydı Galatasaray kaybetmişti. Bak attığı ikinci golde rakip savunmacının 30 santim üzerinde. Bu normal bir şey değil. Adamın ekstra bir atletizmi var. Özel bir adam. Normal bir golcün olsaydı orada, Icardi olsaydı o maç gitmişti. Şimdi transferde geç kalıyor yönetim, tamam. Galatasaray geçmişte Eylül ayında Osimhen'leri getirdi. Icardi transferin sonlarında bonservisini almıştı. Yani 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir yönetim geç kalıyor ama maçta oyunculara tesir edecek kadar bir tepki olmamalı. 1-2 ben medyanın özellikle Galatasaray yönetiminin altına uyduğunu düşünüyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum. Art niyet var bence. Bak dün konuştuk, Caner abi de burada, tekrar fikrini almak için. Abi öyle isimler atılıyor ki, beklenti o kadar yukarı çekiliyor ki. Camavinga, Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Ya Premier Lig'de 20 asist yapmış Bruno Fernandes'i nasıl alacaksın? Taraftara bunu empoze etmeyin. Sonra yönetim gidip bir oyuncu almaya kalktığında adamlar şey diyor.
1: İşin enteresanı yönetim yalanlamıyordu ama. Çıkıp yalanlayabilir yani.
2: İletişim bence çok kötü yönetiyorlar bak bu dönemde. Şöyle bir şey var. Uyduruyorum, şu an gittin Ezhab Day'ı alacaksın, tamam mı, Real Betis'ten. Örnek bir oyuncu söylüyorum. Yani çok reputasyon olarak heyecanlandırdı mı seni?
1: Yok.
2: İyi oyuncu ama bir heyecan yaratmıyor. Masaya Bruno Fernandes ismi geldi mi? Taraftar onu istediğinde elin geri geri gidiyor. Bir, iki, transfer yapacağın kulüp diyor ki bunlarda para var Bruno Fernandes'e gittiklerine göre. Abi 30'a vermiyorum, 45 vereceksin diyor. Oyuncu diyor ki Sané burada 15 alıyormuş. Osimhen 20 alıyormuş. Abi ben de 10 milyon istiyorum diyor. Burada geçtiğimiz dönemdeki imaj kötü yönetildi. Büyük bonservisler, büyük maaşlar. Transferde elini kolunu bağlıyor Galatasaray'ın. İki, medya yönetiminin üstündeki baskıyı çok arttırıyor.
0: Peki Burak, burada hani taraftarın bu beklentiye girmesi yanlış mı? Yani sen kadrona Sané'leri, işte Osimhen'leri, İlkay'ları, Uğurcan'a gidip 35 vereceksin, işte ne bileyim Singo'ya 35 vereceksin, ondan sonra gidip de işte az önce bahsettiğin Delap'ı alamazsın yani. Bu taraftarı artık bu geçmez.
2: Kesmez.
0: Sen çünkü çıkıp 500 milyon euro paramız var kasada dediğin anda, tabii ki ben bir taraftar olarak, bir Galatasaray taraftarı olarak ben bekliyorum.
2: Büyük
0: kardeşim.
2: Talihsizlik.
0: Ben Vestey beni kesmez. Vestey'i ne zaman açıklarsın biliyor musun? Önce bir ihtiyaçlarını bir karşılarsın. Ya bu şu gibidir yani. Evinde yiyecek ekmeğin yoktur. Gidip birilerine borç para verirsin. Bunun gibi bir şey yani. Ben param var, her şeyim var. Türkiye'nin en büyük kulübüyüm. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz. Daha iyisi transfer. Bize güvenin. Ne zaman? Lig başladı. Güvenin.
2: Sadece
0: tamam, güveniyoruz size. Ama bir ışık görelim ya. Can uzun, iki aydır can uzun diyoruz. Ya alın ya almayın kardeşim. Ya alın ya almayın ya. Vazgeçtik deyin. Gidin. Başka birisine gidin. Bir de bak şöyle bir şey var. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim yani ekonomide arz talep meselesini herkes bilir yani. Şu anda konuştuğumuz herkes anlayacaktır. Sen Haziran ayında Can'ı 35'e bitirebilirdin. Şimdi Frankfurt'sun ve sen Can'a geliyorsun. Ben Galatasaray'ım, sen de Frankfurt'sun. Sen de Can'sın. Ben Ozan'la anlaştım Can'la. Geldim Frankfurt'a. Baba 35. Ver hadi 35'e, verir misin?
2: Köşeye sıkıştığını biliyorum.
0: Hayır, şu anda kaldı 10 gün. 15 gün. Ben 50 isterim. Yok mu? Sen bilirsin.
1: Sen bilirsin.

0: Unutmuyorum.
1: Öyle yapıyorlar zaten.
0: Öyle yapacak abi.
1: Galatasaraylı sen... yönetici de bunu söyledi. Ya sen değil Galatasaraylı yönetici.
0: Aynen 2 ay geçti. Bak,
2: Aset oyuncuyu bırakmazlar.
0: Ya bırakır mı? Ya da gittin Bruno Fernandes'e. Manchester United'ın Galatasaray'ın da ihtiyacı var. Mecbur bak şu anda 10 numara almak zorunda. Bırakır mısın?
1: Onların örnek da sezonu başlıyor bu arada.
0: Başlıyor adam planlama yapıyor
1: tabii
0: ya.
1: Tabii ki tabii ki.
0: Yani kim elindeki aset oyuncu, iyi oyuncu, değerli oyuncu yok parasına gönderir. Şu anda gelsin Chelsea desin ki ya Osimhen'i. Ya siz iyi kulüpsünüz. Türkler zaten iyidir. Galatasaray'ı da severiz İngiltere'de.
2: 60'a bırakın.
0: 60'a değil ya. Biz 45'e bunu bağlayalım. Verir mi Galatasaray? Bak ne oldu? 65 milyon konuşuluyordu. Bir anda Osimhen için 130 milyon euro bandında bir teklif gelirse oturur düşünürüz.
1: Kramponu vermezler.
0: Sen kendin vermek istemediğin değerli bir oyuncuyu başkasından niye yok parasını alabilirsin? Alamazsın zaten.
2: Alamazsın.
0: Sevgili. Yani şunu çok özür diliyorum. Şunu söyleyelim. Bir kere iletişim büyük bir hata.
2: Çok kötü.
0: Çok yanlış yönetildi. İkincisi... Bence bazı şeyleri de kabul etsinler. Yani Galatasaray taraftarı şu anda yerden göğe kadar haklı kardeşim. Kimse kusura bakmasın.
1: Sevgili alıcı da aslında bunu söylemişti. Şu anda 15'e alacağım bir oyuncuyu bu kadar süreden sonra 30 da versen onlar seni sıkıştıracaklar. Daha fazlasını isteyecekler yorumunda bulunmuştu.
2: Geçen sene işte Uğurcan'a 36 verilmesi örneği. Mesela şey vardı hatırlar mısınız? Ertuğrul Doğan o dönem Aspor'a yaptığı bir açıklama vardı Fenerbahçe ile alakalı. Fenerbahçe 20 milyon bile... Verse Uğurcan'ı vermem diyordu. Bak 20 milyon yüksek bir barem gibi. 20 milyon verse bile vermem diyordu 36'ya satın.
1: Hiçbir İstanbul kulübüne vermeyeceğim diye açıklama yapmıştı. Bir daha da bu soruları bana sormayın demişti.
0: Uğurcan i̇şte. Satılık değil dedi. Ama ne oldu? Siz Muslera Haziran'da gitti. Değil mi? Mayıs'ın sonunda gideceği belliydi. Siz zamanında almadınız. No, hadi Uğurcan tamam değerli bir kaleci ama lokalde, yerelde Trabzon'dan İstanbul'a 35 milyon euro belki vermeyecektiniz. Yani 10 milyon euroya belki de 15 milyon euroya alacaktınız oyuncu. Ama zamanında yapmadığınız için Osimhen'e takılı kaldığınız için gittiniz 35 milyon gitti.
1: İyi pazarlar, iyi yayınlar. Menemen hazırlandı. Kahvaltı eşliğinde siz güzel insanları dinliyoruz. Dün akşamki Fener'in puan kaybı, Fenerbahçe'nin penaltıları verilmiş verilmemiş olsa da %100 İsmail Hoca'yı yazar. İsmail Hoca bazı takıntılarından vazgeçmezse... Sezonu bitireceğini düşünmüyorum. Biz bu akşam İnönü'de 3 puanı alıp sezona güzel başlayacağımızı ve Oh'un da gol atacağını düşünüyorum. Seviliyorsunuz demiş Seyfettin Gül.
0: Sevgiler sevgili Segül'e Seyfettin'e.
2: Selamlar sevgiler.
1: Şöyle bir yine mesajlarımızı kontrol ediyorum. Es geçmek istemem. İyi yayınlar Belçika'dan yazıyorum. İsmim İbrahim Ateş. İlk yarı sağ kanattan bir tane olumlu atağımız yoktu. İkinci yarı neden hala değişikliğe gitmeyip İkinci gole kadar bekliyorsun. Her puan kaybında özür dileyip şampiyonluğu veriyorsun İsmail Hoca. Neden ısrar ediyorsun? İrfan, Çağlar, Mert Müldür bu takımın oyuncuları değil. İsmail de iyi bir yedek olur. Cengizleri saymıyorum bile. Sevgiler, saygılar, iyi yayınlar demiş İbrahim Bey.
0: Vallahi imza atarım ilk kere sonunda dediğim gibi ben zaten bekliyordum. Hatta isim de söylemiştim yani. Biri İrfan Can Kahveci'ydi. İlk kere sonunda çıkarırdım yani.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gençler Birliği Fenerbahçe maçında 4 yaşındaki çocuğun üstündeki Fenerbahçe formasını zorla çıkartan taraftar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Buradan başsavcılığımıza da saygı ve teşekkürlerimizi sunmak isterim efendim. Yani gerekeni yapmışlar. Mutlu oldum, rahatladım, içim de rahatlamış oldu. Merhabalar, ben İstanbul'dan Mehmet. İsmail Hoca'dan Salı günü Lyon ilk maçında ikinci maçı düşünerek rotasyon yapmasını bekliyorum.
2: Evde mi?
1: Ayrıca Galatasaray transfer yapmak için Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi elemesini bekliyor sanırım. Fenerbahçe'nin giriş parasını bekliyorlar yazmış dinleyicimiz.
2: Ya Fenerbahçe katılırsa?
0: O zaman işte kiralık oyunculara belki gidecekler.
2: Bulursanız.
0: Ya tabii şey bir hani herhalde.
2: Farazi.
0: Evet.
1: Selamlar Ordu'dan Tuna. Arminia Bielefeld, Enerji Cosmos ilk yarı gol var. Arsenal Manchester City ilk yarı gol var. Abi tutar mı kuponum? Onun odaları geçtim. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz demiş. Birazdan son saatimize giriş yapıyoruz. Bültendeki bütün karşılaşmalara gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Dün kazanamadık. Umarım bugün yolumuza kazançlı bir şekilde devam edeceğiz. İyi yayınlar arkadaşlar. Futbolcular momentumu kaybetti. Diyeceğinize heyecanı kaybetti deseniz olmaz mı demiş.
0: Heyecan, momentum aynı şey değil mi yani? Ya da işte şey mi?
1: Momentum kim, daha güzel aslında.
2: Momentum ivme demek.
0: Kim yazmış?
1: Hemen kontrolünü yapalım. Kadir Bey.
0: Takılmayın ya.
2: Aynı şey
0: girin
2: değil.
0: Sitelere Dünya Kupası'nda yayıncı kuruluş yazdığı zaman oraya yazıyor muydunuz mesela? TRT'ye. Neden buraya momentum yazıyorsunuz? Momentum
1: da çok güzel kelime. FIFA'da bile var ya.
0: Yani takılmayın.

0: ya. Yani, ivme demek yani. Momentum tam kelimesidir.
1: Heyecanla başka alakası... bir derdimiz yok mu ya? Hakikaten yani. Ne güzel süslü cümleler kullanıyorsunuz size.
0: Sakalının kenarındaki beyaz neden dolayı solmuş diye yazanlar bile olabilir yani. Selam, iyi yayınlar abiler. Ben Yalçın. Kayseri maç sonucu 1. Pendik gol var. Beşiktaş maç sonucu 1 ve 1.5 gol üst olur mu sizce demiş. Açıklayacağız, yorumlayacağız efendim hepsini. Selamlar. Fenerbahçeli yöneticilerden tek isteğim. 20 yıldır ne yapıyorlarsa onu yapmasınlar. Uzun süredir düşmek hariç tüm acıları yaşattılar bize. Bir de futbolun sadece bir ya da iki yıldıza bağlı değil takım oyunu olduğunu unutmasınlar. Sezonun ilk maçında rotasyon nedir? Saygılar, Recep Bey.
1: Katılıyorum. %100 katılıyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Oksijen molası. Son saatte bütün karşılaşmaları açıklayacağız efendim.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
3: At yarış.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Bahse gireriz devam ediyor.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin en iyi spor radyosu Radyo Spor'da Bahse Gireriz programıyla karşınızdayız sevgili Ozan Özturan, Burak Alaca ve bendeniz Caner Aydaş. Mesajlarımız vardı bültene geçmeden. Burak, varsa hızlı böyle dinleyicilerimizden gelen mesajları çok yorumlamadan üzerine konuşalım.
8: İsmail Kartal'la ilgili çok fazla serzeniş görüyorum. Günaydın, iyi yayınlar, iyi pazarlar. Ben Beşiktaşlıyım, İsmail Kartal geldiğinde söylemiştim, yine söylüyorum. Kasım ayını göremez, yazık bu kadar masrafa emeğe. Sevgiler, saygılar, hürmetler Dikili'den siz değerli kardeşlerime demiş bir dinleyicimiz. Merhabalar, ben İstanbul'dan Mehmet. İsmail Hoca'dan salı günü Lyon ilk maçında ikinci maçı düşünerek rotasyon yapmasını bekliyorum. Ha, bunu Ozan abi okumuştu. Sezon sonu Fenerbahçe 2 puanla şampiyonluğu verirse bu Gençler Birliği maçında bırakılan 2 puan yüzünden mi yoksa yapıdan dolayı mı olmuş olacak demiş Adnan Çal.
7: 3 puandan dolayı bu arada, 2 puan değil 3 puan mağlup oldu. Yani şöyle, ben tabii hani sezon uzun bir sezon ama her puan değerli. Az önce de söyledim, her maçı ciddiye almanız gerekiyor. Nasıl olsa kazanırız dönemi artık yok. Herkes sizin kadar mücadele ediyor.
8: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmemesi Galatasaray'ın gelirlerini değiştirmiyor. O yüzden transferle alakası olduğunu zannetmiyorum. Yani sadece 2-3 milyon euroluk bir fark olur yayın geliri kaleminden. Onun dışında bir fark yok. Umarım Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılır. Orada tabiri caizse kapışırız. Eskisi gibi katılımdan dolayı ülkede ülkeye ayrılan bir pay yok. O yüzden bölünme diye bir şey de söz konusu değil.
7: Doğru.
8: Tamamen takımların kendi sırasına göre bir fark var. O da yayın gelirinde fark ediyor. Bunu söylerseniz lütfen, insanlar hala tek takıma iki takım katılması arasında çok büyük bir gelir farkı olduğunu zannediyor demiş bir dinleyicimiz. Son mesajda bu.

0: İsmi nedir dinleyicimizin?
1: Bakalım hemen.
0: Sana zahmet.
1: Melih Bey.
0: Melih Bey, bilgilendirme güzel için ben teşekkür ediyorum. Doğru söylüyor. Eskiden kurallar gereği takımlar Şampiyonlar Ligi gelirlerini paylaşıyorlardı. Fakat şu andaki yeni sistemde böyle bir şey yok. Bilgi mesajı için de teşekkür ederim. Sevgili Can Aradaş, es geçtiğimiz tek bir takım vardı. Onu da konuşalım çünkü Trabzonsporlu değerli dinleyenlerimiz de oldukça fazla. Trabzonspor'da yeni transferleriyle ilk mücadelesine çıktı. Kasımpaşa deplasmanı aslında çok da pozisyon buldular. Karşı karşıya pozisyonlara da girdiler. Ama kısmet Trabzonspor'dan yana değildi. Ayrıca Kasımpaşa'yı da geçen seneye göre daha iyi buldum. Takım kazanmak için sahaya çıkmış. Bunu anladım. Yani beraberlik için değil. Gerçekten kazanmak için sahaya çıkan bir Kasımpaşa vardı. Son dakikalarda da gol geliyordu az kalsın. Kasımpaşa'yı da tebrik etmek isterim. Güzel tempolu bir mücadeleydi ama Trabzonspor'un ligin açılış mücadelesinde yapılan bu harcamalarla kazanması gerektiğini düşünüyorum. Muhammed Salah oyuna girdi. Muhammed Salah oyuna girdikten sonra da sağ açık hareket kazandı diyebilirim. Salah'ı Trabzonspor'da da görmek bir futbol sever olarak bana gerçekten büyük keyif verdi.
2: Dün 43 ülkede canlı yayınlandı bu mücadele. Yani dünyada da çok ciddi bir talep var Salah'ı izletmek için. Şimdi maça gelirsek aslında Trabzonspor kazanabilirdi. Doğru, pozisyonları da var. Ya orada da özellikle Muçi'nin sakatlanması haliyle Fatih Hoca oraya yeni bir çözüm bulmaya çalıştı. Aslında Aral'la da bir süre devam etti ama Aral ve Malinovski birlikte oynadı. Ben oyuncu değişikliğine biraz takıldım. Yani burada da Fatih Hoca'nın aslında dünkü maçta bence yine o aynı maç oynansa benzer değişiklikler yapmaz. Şunun için söylüyorum. Salah oyunu aldıktan sonra önce Aral'ı sonra da Malinovski oyundan çıkardı. Yani bir 10 numarasız Ozan'ı oraya attı. Ya Ozan'ın herhangi bir kariyerinde bir 10 numara şey yok. Nedir o? Hani az önce Fenerbahçe için tecrübesi söylediğimiz. Yok. Diğer tarafta işte Merih'i attı oraya. Merih Kavasakal'ı attı. Yani Bukhari vardı. Malinovski ve Aral oyundan çıktıktan sonra Trabzonspor'a pozisyon hazırlayıcı bir oyuncu kalmadı. Sadece Salah'ın ayağına bakar duruma geldi. Bir de Mustafa sol tarafta bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani orada da biraz değişiklikler aslında bence oyunun momentumunu Trabzonspor adına etkiledi. Bence Aral ya da Malinovski'den birisi 90 dakika kalsaydı sahada Trabzonspor daha iyi pozisyonlara girebilirdi. Burada da Fatih Hoca'ya yani bu puan kaybını oyuncu değişikliklerini sebebi Fatih Hoca'ya yazabilirim. Yani ben kazanabileceğini düşünüyordum çünkü yani Kasımpaşa'nın bu kadar kapandığı derinde savunduğu bir dönemde siz 2-10 numara özellikle oyuncuyu oyundan alırsanız ondan sonra da üretemezsiniz. Sadece Salah'a bakarsınız. Salah da bir yere kadar.
0: Yorumuna net bir şekilde katılıyorum. Aral belki çıkmasaydı dikine oynayabilen dribling yeteneği oldukça yüksek bir isimdi. İstediklerini yapamamıştı dün. Belki ondan dolayı oyundan aldı ama ofans hattı zayıflaştı. Ozan'ı da gerçekten 10 numara pozisyonda görmek şaşırttı. Bu zamana kadar genelde hani en fazla 8 numara pozisyonda oynayan bir Ozan vardı.
2: Soruyorum size. Malinovski, Aral, Bukhari üçlüsü mü üretebilir? Ozan, Meri Kabasakal, Bukhari üçlüsü mü üretebilir?
0: İlk söylediğin tabii ki de yani.
3: Malinovski ile Aral.
2: Başka yani bir şeye gerek var yok mı? Siz şimdi iki oyuncuyu da oyundan alırsanız sonra sadece doldur boşaltlara dönersiniz. Bu da biraz panik bir şeydir. Hani camı son artık kıracağınız bir durumdur. Onaçu var, şişirin, o indirir, Salah bir şekilde koşar ama olmuş. Salah da birilerinin pozisyon hazırlaması lazım. Bu da çıkan oyunculardan birisi olabilirdi.
0: Sevgili Olacak, Kasımpaşa'nın performansıyla ilgili bir şey söylemek ister misin?
3: Yani Kasımpaşa geçen sene mesela çok oyunu kendi yarı sahasında kabullenen, daha çok beraberliğe ya da az gollü maçlara sahne olan maçları vardı Kasımpaşa'nın. Dün itibariyle şanslarını denediler aslında. Bakarsan fena da değildi hücum aksiyonları. Ve yine savunma tarafında Trabzonspor'a net pozisyon vermediler. 5 isabetli şutu var Trabzonspor'un. Gol beklentisi sadece 0.47.
0: Doğru.
3: Üstelik Kasımpaşa oynayabileceği en iyi oyunu oynadı Trabzonspor'a karşı. Caner abinin dediği gibi çok avantajlı olmadığı bir maçta Fatih Hoca'nın müdahaleleri çok kazanmaya yönelik gelmedi de bana açıkça söylemek gerekirse.
0: Trabzonspor'u da değerlendirdikten sonra artık iddia kuşağımıza geçişimizi yapabiliriz. Almanya 2 Bundesliga ile başlayacağız. 14-30 kuşağı bugün düne göre çok daha fazla karşılaşmamız mevcut. Dün bu arada Almanya 2'de 4-3 yaptık. Sadece son mücadelede 0-0'lık bir sonuç çıktı. O mücadeleye de gol var demiştik. Diğer yine bütün tercihlerimiz Almanya 2'de isabet sağladı. Artık 14-30 kuşağındaki Almanya 2. ligini tekrardan

0: plana alacağım ben de. Arminia Bielefeld Enerji Cottbus mücadelesi, sevgili Caner Aydaş, açılış karşılaşmamız.
1: Evet, dün çok güzel maçlar vardı. Dediğin gibi bugün yine benzer bir şey umarım olur. Çünkü ligler kısıtlı ve bizim de sevdiğimiz liglerden bir tanesi Almanya 2. Valla burada Cottbus tabii alt ligden çıktı. Ne kadar reaksiyon gösterecektir? Bielefeld normalde iyi bir takım. Geçen sene de bence iyi mücadele ettiler. Daha iyisi de olabilirdi ama son dönemde ligde kalmak için büyük bir çaba gösterdiler. İki takım da gol atacağım. Maçın da üste gideceği bir mücadele bekliyorum burada.
2: Üst beklentisi bende de var. Cottbus ilk hafta 3-1'lik bir galibiyet aldı. Hannover gibi ligin iyi takımlarından birine karşı. Geçen sene de gümbür gümbür gelmişlerdi Bundesliga 3'ten. Bielefeld de geçen sene Bundesliga 2'deki ilk senesi itibariyle çok gol atan, çok gol yiyen bir takım profili verdi. İyi bir hücum takımı. Almanya Kupası'nda da Leverkusen elemişlerdi. Kendilerini oradan daha iyi hatırlıyoruz. Gollü bir maç olması muhtemel. Ben de karşılıklı gol var 2.5 üst tercihine katılıyorum burada.
0: İkinci karşılaşmamızla devam ediyoruz. 14.30 kuşağı. Dresden Darmstadt 98 mücadelesi, Arminia mücadelesindeki benim de ideal tercihim. İki takım da gol atar olacak. Dresden Darmstadt 98.
1: Burada da yine var ve üst bekliyorum. Dresden iyi başlamadı ama içeride özellikle iyi oynayan takımlardan birisi. Darmstadt yıllardır hani üst tarafı hedefliyor. Bazen playoff'a yaklaşıyor, bazen tekrar aşağı düşüyor. Bu sene biraz daha bekleyip görmek lazım güçlerini ama deplasmanda gol atabilir. Ligin tecrübeli takımlarından birisi. İki takım da gol attı. Maçın da üste gittiği bir mücadele bekliyorum.
2: Ha, burada ilk hafta Dinamo Dresden Nürnberg deplasmanında hiç ışık vermedi ama Darmstadt'ın da savunmada problem yaşadığını gördük evinde Holstein Kiel karşısında. Karşılıklı gol var tercihine katılabilirim. Burada hatta Dinamo Dresden'in başlangıcı itibariyle de Darmstadt'ın deplasmanda iki golü belki denenebilir diye düşünüyorum.
0: TGS 2 ya da 3 gol bandında bir karşılaşma beklediğimi belirtmek isterim. Dresden Darmstadt 98 mücadelesi. 14.30 kuşağıyla devam ediyoruz efendim. Almanya 2 Bundesliga'dayız. Hannover 96, Wolfsburg karşılaşması. Ligde çıktığı ilk mücadelede 0-0'lık beraberlik aldı Wolfsburg. Ligde çıktığı ilk mücadelede 3-1 kaybeden bir Hannover takımı vardı. Güzel, tempolu, keyifli bir mücadele bekliyorum. İki takım da ofans hattını zorlayan takımlar. Tercihim iki takım da gol atar bu mücadelede.
1: Evet, burada Hannover tarafında kalmak istiyorum. Yine ligin tecrübeli takımlarından birisi Wolfsburg. Bence iyi bir kadrosu var. Yani aşağıyı yine domine edecek değil miyim ama üst tarafa taşıyacak kadrosu var. Kayıpları da oldu ama yine de iyi bir kadrosu var. Karşılıklı gol var bekliyorum burada da.
2: Ya burada Hannover ilk hafta ligin yeni takımı Cottbus'a karşı 3-1 yenilerek bence sürpriz bir sonuç aldı. Evlerinde yine bir şekilde silkelenmek isteyeceklerdir. Wolfsburg'da golsüz bir beraberlik de başladı ilk hafta Bundesliga 2'ye. İyi de bir kadroları var. Geçen seneden çok fazla giden oyuncu var tabii. Bundesliga'daki kadroyla birebir aynı değil Wolfsburg kadrosu da. Ama yine de gol bulabilirler deplasmanda. İki takım da gol atar tercihine katılıyorum ben.
0: Zach Daniels isimli bir dinleyicimiz. Büyük takımlar vizyon sahibi hocalar ile her kulvarda ideal kadroları ile mücadele eder. Oyunun gidişatına göre rotasyona gider demiş. Zafer altına yazmış.
1: Evet, Zafer sevgili Bey. Zafer, ona da sevgiler. New Jersey'den geçen hafta pazartesi buradaydı, beni ziyarete geldi.
0: Süper.
1: İyi bir Fenerbahçelidir. Ya, haklı, ben aynı fikirdeyim.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Almanya 2'de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. 15 kuşağına geçiyoruz 14-30 kuşağından. Danimarka Süper Lig mücadelesi güzel de bir karşılaşma. Nordsjælland Silkeborg mücadelesi. Takımları kontrol ettiğimizde 2 karşılaşmada 4 puan Nordsjælland, 3 karşılaşmada 4 puanı toplayan takımda Silkeborg oldu. Tempolu güzel bir karşılaşma bekliyorum. Tercihim 2 takım da gol atar. Alternatif tercihim maç sonucu 1 ve 1.5 gol isteyeceğim.
1: Evet, burada Nordsjælland'ın kazanması daha muhtemel gibi gözüküyor. Kazanmaya da yakın diye görüyorum ama Silkeborg da golcü bir takım. İki takımın da gol attığı, maçın da üste gittiği bir mücadele bekliyorum. Ev sahibi de kazanabilir senin dediğin gibi.
2: Nordsjælland lige fena bir giriş yapmadı. Çok gollü maçlar oynamadı ama geçen hafta Renders gibi ligin iyi takımlarından birini yaptı. Yendi. İlk hafta Horsens deplasmanında berabere kalmışlardı. Silkeborg da gollü maçlarını görüyoruz şimdiye kadar. Çok iyi sonuçlar aldılar mı? Biraz orta şeker beklenti doğrultusunda ama son hafta evlerinde Odense'yi yendiler. Gol de yiyen bir takım. Kopenhag maçında bunu gördük. Nordsjælland evinde gol bulabilir. Burada toplamda 2.5 üst denemesi yapılabilir diye düşünüyorum bu maç için.
0: Bir diğer karşılaşmamızla devam ediyoruz. Odense Horsens karşılaşması, değerli dinleyenlerimiz. 3 karşılaşmada 3 puan topladı ev sahibi Odense takımı. Horsens takımı da 3 karşılaşmada 1 puan toplayabildi. Eksi 3 averajla da ligin en alt sırasına yerleşen bir Horsens takımı görüyoruz. Bu takımın attığı gol sayısı 2, yediği gol sayısı da 5. TGS 2 ya da 3 gol bandı çok yakıştı bu karşılaşmaya.
1: Evet, özellikle deplasman takımının dediğin gibi fazla gol yiyor. Ev sahibinde çok gol atmadığını söyleyebiliriz. Ben ev sahibi Odense kazanır diye düşünüyorum. Bence Horsens'e göre daha iyi takım. Ama TGS 2-3 gole de katılıyorum.
2: Odense bundan bir hafta önce yeni bir teknik direktör değişikliği yapmıştı. Ben burada bir reaksiyon bekliyorum evlerinde. Odense galibiyeti denenebilir. Geçen hafta da kazanmışlardı. Bir reaksiyon gelecek. Düzeltiyorum. İlk maçta kazandılar, sonra kaybettiler. Evde yine kazanırlar zayıf rakiplerine karşı.
0: Danimarka Süper Lig 17 kuşağına geçiş yaptık. Lyngby-Midtjylland karşılaşması. Midtjylland takımını Beşiktaş mücadelesinde de izleme fırsatı bulduk. Savaşan, mücadele eden bir takımdı. Lyngby takımı da iç sahada etkili olan bir takım. İki karşılaşmada 6 puan topladı deplasman Midtjylland takımı. Lyngby takımı da ligde 11. sırada, 3 karşılaşmada sadece 1 puanı mevcut. Net tercihimdir. İki takım da gol atar diyorum. Bugün iç sahada Lyngby takımının 1 gol atmasını beklerim.
1: Yani burada Midtjylland galibiyetine güvenebiliriz. Dinleyicilerimize de önerim bu şekilde. Deplasmanın kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu oranı nedir bilmiyorum ama
2: 1.60 civarında.
1: Deplasmanda kazanır ve 2 gol bulur. Sen de var dediğin için Midtjylland galibiyeti ve 2.5 gol üstünü öneririm o zaman.
2: Lyngby şu an ligin en çok gol yiyen takımı konumunda, sonuncu olmasa da Midtjylland iyi bir hücum hattına sahip işte. Frank Kulinocuğlar olsun, Osaryolar olsun, iyi bir hücum güçleri var. Bu sene şampiyon olacaklarını düşünüyorum bu arada Kopenhag'ın da durumuna göre. Deplasmanda 2 gol bulmalarını bekliyorum.
0: Danimarka Süper Lig kapanış karşılaşması 19 kuşağıyla devam ediyoruz. Rangers Kopenhag mücadelesi, 2 karşılaşmada 6 puan artı 3 averaj deplasman takımı Kopenhag. 3 karşılaşmada 4 puan artı 1 averaj ev sahibi Rangers takımından yana oldu. Gerçekten güzel bir mücadele, zaten en güzel karşılaşma diye saat 19'da çekilmiş bu mücadele. Tercihim iki takım da gol atar. Sadece yüksek oran oynayan değerli dinleyenlerimiz için de 0'dan 2 Kopenhag kazanır yüksek oran tercihimdir.
1: Yani Kopenhag geçen seneki kötü sezondan sonra bu sene biraz daha değerli toplu başladı diyebiliriz lige. Az önce sevgili Burak'ın söylediği gibi yine şampiyonun en büyük adaylarından birisi Midtjylland ve Brøndby ile beraber belki Aarhus ve Nørsjælland da zorlayabilir. Kopenhag'ın ben kazanıp dönmesini bekliyorum.
2: Ya Rangers 2 sene önce çok bir şampiyonluk için kafayı kaldırmıştı. O dönem Kopenhag'a kaptırmışlardı. Geçen sene çok orada değillerdi. Aarhus'la Midtjylland arasında geçmişti şampiyonluk yarışı. Bu sene fena başlamadılar ama Kopenhag gümbür gümbür geliyor. 2 maç sonunda 6 gol 6 puan. Kopenhag deplasmanda kazanabilir diye düşünüyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Danimarka Süper Ligi'nde de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
6: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Rangers Kopenhag mücadelesini değerlendirdik. Bu arada Kopenhag'ın rakibi de Başakşehir'i eleyen Inter Turku oldu. İlk iki önelemeyi geçti Kopenhag ve üçüncü önelemedeki rakibi de Inter Turku oldu. İsveç Ligi ile devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bu arada sevgili Caner Aydaş bir bilgi aktarmamızı tekrardan rica etti. Artık Türkiye'de futbol karşılaşmalarında VAR hakemi yabancı hakem olarak atandı ve ilk karşılaşmalarda da VAR hakemleri yabancıydı. Bir yorumunuz evet. Olur mu?
7: Yani bazı belki beklentilere karşılık bulamayacağız. Belki tartışacağız geçmiş yıllarda, yani işte bizim penaltı gördüğümüzü penaltı olarak değerlendirmeyecekler. Bir iyi mi olur, kötü mü olur, uzun süreçte göreceğiz. Hani bu süreç içinde değerlendireceğiz. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Yani yerli vardan ziyade çok tartışıldı. Bir de yabancı var hakemlerini görelim. Her maçta olacak mı bilmiyorum ama dün vardı mesela. Bugün de muhtemelen Beşiktaş maçında
6: olacak. Çoğu karşılaşmada yabancı var hakemi bekleniyor.
7: Evet, bakalım. Umarım hayırlısı olur.
6: Senin eklemek istediğin bir şey var mı bu konuyla ilgili?
8: Fayda sağlar mı? Fayda sağlayabilir ama yine arıza çıkar. Yani bizim genel fıtratımızda şu var insan olarak. Suçu hep başkasında arıyoruz ya. Değil yabancı var, orta hakem değil. Uzaylı hakem getirsen de illaki söyleyecek bir şey bulunur.
6: Peki. İsveç Ligi ile devam ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. 15 kuşu erken saat karşılaşması. Broma Poşkarna Orgarit mücadelesi. İlk yorumu fenomenden alalım.
7: Evet, İsveç Ligi'ni seviyoruz. Dün de Mjällby Sirius maçına Burak'la konuşurken böyle bir sürpriz bir şey önermiştik. Tahminimiz de geldi.
8: 1-2.
6: Tebrik ederim, hayırlı olsun.
7: 2-1 oldu. Biz 1-2 mi 2-1 mi önerdik bilmiyorum ama sürpriz beklediğimiz bir mücadele. Valla vasat bir mücadele. Al birinin Brotex'ine mücadelesi. Böyle alt sıralarda takımlar oynuyor. Ben ev sahibi kazanır diye düşünüyorum. Broma Poşkarna daha iyi gözüküyor.
8: Orgelite'nin ciddi savunma sıkıntıları var. Ligin şu an en çok gol yiyen takımı. Sondan ikinci sıradalar. Burada Broma Poşkarna'nın evinde gol bulmasını beklerim. Daha avantajlı. Ev sahibi 1.5 üst denenebilir. Ev sahibi kazanır da bir alternatif olabilir. Katılırım.
6: Dünkü kuponlarım gelmeyince bugünkü bülteni tekrardan açıklarken bir enerji artırımı oldu bende. Normalde birazcık mola verecektim yani kupon sayısında ama çok net karşılaşmalar gördüm hissiyat olarak. Onlardan bir tanesine geldik. Normalde hiç aklımda yoktu. Akşam hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burada bir daha çalışıyoruz. Çünkü sorumluluklarımız var. Ben bu karşılaşmayı kuponumu alacağım. 15 kuşağı Degerfors Göteborg mücadelesi. Çok da uzatmadan tercihim net. İki takım da gol atar diyorum. Bir zahmet iki takım da gol atsın bu karşılaşmada.
7: Evet, burada deplasmanlı tabii Göteborg. Bizde aslında bu mücadelede çok gol beklemiyorduk. Öyle hatırlıyorum. Evet, ben TGS 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum. Yani çok gollü bir güzel mücadele beklemiyorum. Özellikle ev sahibi çok fazla gol atamıyor. Hani böyle 1-2, 1-1 ya da 0-2 bitebilir. O yüzden TGS 2-3 gol diyeceğim.
8: Göteborg teknik direktör değişikliğinden sonra son 2 haftada galibiyetler almaya başladı. Köklü de bir kulüp. Son yıllarda çok fazla acı çekiyorlar. Şu an düşme hattından 6 puanlık bir gap oluşturdular. Yukarıyla çok bir işleri yok ama Degerfors karşısında sanki deplasmanda kazanabilirler gibi hissediyorum. Degerfors'a nazaran dediğim gibi yeni teknik direktör ve form durumları daha iyi. Son hafta Malmö'yü yendi gitti. Degerfors deplasmandan zor maç yani. Karşılıklı gol olabilir belki de.
6: Değerli dinleyenlerimiz, Djurgården AEK Solna mücadelesiyle devam ediyoruz. Djurgården ligde 4. sırada 15 karşılaşmada 26 puan artı 17 averaj. AEK Solna ligde 6. sırada 16 karşılaşmada 25 puan topladı. Djurgården bu karşılaşmayı kazanırsa 2 maçı da eksik ligde 3. sıraya yerleşecek. Zor karşılaşma, önemli bir mücadele. 0'dan 1 oran anlamında Djurgården kazanır diyorum.
7: Ben gollü bir mücadele bekliyorum. AEK Solna'da gayet gol yiyen bir takım. Djurgården'da golcü bir takım. İki takım da gol attı. Maçın da üste gitti. Bir mücadele bekliyorum. 2.5 gol üstü.
8: Burada ben de Djurgården tarafındayım galibiyet için. Daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Onların da Avrupa hedefi var. AEK karşısında muhtemelen kazanacaklardır. AEK de Caner abin dediği gibi gol yiyor. O yüzden burada üst tercihde yine değerlendirilebilir. Olabilir.
6: 17-30 kuşağı. Yine güzel bir mücadeleye geldik. Gais Malmö karşılaşması. Ligde 8. sırada Gais, 16 karşılaşmada 23 puan artı 6 averaj. Malmö ligde 9. sırada 16 karşılaşmada 23 puan artı 4 averaj yakaladı. İki tercihim var. İlk tercihim iki takım da gol atar. Alternatif tercihim TGS 2 ya da 3 gol bandı.
7: Burada da yine en az 3 gol bekliyorum. Çünkü Gais de şu anda Malmö ile aynı puanda, hatta Malmö'nün de üstünde averajda. Kazanırlarsa Malmö'yle de farkı açacaklar. Tabii ligdeki hedeflerini bilmiyorum ama kendi sahasında kolay kolay teslim olan bir takım değil. Sadece bir mağlubiyeti var. Ev sahibinin golünü bekliyorum yani. Bu karşılıklı gol var olur.
8: Malmö'nün bu sene ciddi savunma sıkıntıları var. Maç başı neredeyse 1.5 gol yiyorlar. Burada Gais'in de iyi bir takım olduğunu düşünecek olursak, ki onlar iyi bir savunma takımı. Burada ben maçın TGS 2-3'te kalabileceğini düşünüyorum. Malmö kendi savunma zaaflarını bir şekilde gidermek isteyecektir. Gais de az gol yiyen bir takım.
6: İsveç Ligi kapanış mücadelesi 17-30 kuşağı. Kalmar Hammarby karşılaşması. Ligde 12. sırada Kalmar, 16 karşılaşmada 18 puan, eksi 3 averaj. Hammarby ligde 2. sırada bir karşılaşması eksik. Sirius Ligi aldı götürdü şu anda ligin lideri. 12 puanlıkla bir fark yaptı en yakın rakibi Hammarby'ye karşı. Zor bir mücadele, kazanmak zorunda olan da bir Hammarby takımı var. 0'dan 2 diyorum, yüksek oran denemesidir.
7: Yani bugün kazanırsa farkı 9'a indirebilir. Kazanmak zorunda. Bence kazanabileceği bir rakibe karşı da oynuyor. O yüzden deplasmanda Hammarby kazanır diye düşünüyorum. Oynar mısın diye sorarsan hayır. Ama hani sorduğun için deplasman kazanır diyorum.
8: Burada dün Sirius Mjällby'ye 4-3 kaybetmişken Hammarby bence takılmaz. Ya burada puan farkını eritse de işte maç sayısı eşitleniyor. 9 puana iniyor. Çok tabii ki kolay gözükmüyor işler ama böyle deplasmanda tökezlemez. Kalmar çok da iyi bir takım değil. Düşme hattıyla Kalmar arasında da 5 puanlık bir fark var. Onlar da nispeten rahat. Ben burada Hammarby'nin kazanacağını düşünüyorum.
6: Bu arada 0'dan 2'yi çok riskli görenler direkt maç sonucu 2 Hammarby kazanır oranında güncel kontrol ettim. 1.60 civarında şu anda. İsveç Ligi'nde de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Norveç Ligi'ne doğru adımlarımızı atıyoruz. 15-30 kuşağı, yine hissiyat olarak kupona yaz beni diyen bir karşılaşmaya geldim.
7: Yazalım o zaman.
6: Yazmam da gerekiyor, yazacağım. Umarım yetiştiririm bu karşılaşmayı da. Alesund Valerenga karşılaşması net tercihimdir. İki takım da gol atar diyorum.
7: Yani burada tabii deplasman Valerenga'nın hani kazanması sürpriz olmaz ama tabii Norveç Ligi'nde taraf bahisi biraz zor. Zaman zaman sıkıntı yaratıyor. Burada ben iki takımda gol attı, maçın da üste gitti. Yine bir mücadele bekliyorum.
8: Burada benim de beklentim karşılıklı golden yana. Ligin alt sıra takımlarından biri Alesund çok fazla gol yiyorlar. Valerenga'nın da ciddi savunma problemleri var. Gollü bir maç olması muhtemel.
6: Değerli dinleyenlerimiz, maalesef bu karşılaşmayı kuponuma alamıyorum. Sebebi 1.22'lik bir oran kalmış iki takımda gol atara. En son kontrol ettiğimde 1.37 idi ama ciddi bir yüklenme olmuş ve oran 1.22'lere düşmüş. 1.22 oranı da KG olarak kuponuma almam. 18 kuşağı Bran Kameratane karşılaşması.
7: Evet, burada Bran bu sene benim adıma diyorum. Beklentileri çok karşılayamadı. Şu anda aynı puana sahip iki takımdan bahsediyoruz. Kazanır mı? Kazanır diye düşünüyorum ya. Ev sahibi Bran'ın içeride kazanmasını bekliyorum. Belki oran yükseltmek isteyenler ilk kere biri de tercih edebilir.
8: Burada aslında puan tablosunda yakın gözüken iki takım ama Bran'ın daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Zaten
6: aynı puanlar. 22-22.
8: Aynı puandalar. 7 ve 9. sıralar. Ben Bran'ın evinde 2 gol bulmasını beklerim. Bran hücum anlamında ligin en etkili takımlarından biri. Şu an ligde 2-2 sıra haricinde en çok gol atan takım. Evlerinde gol bulacaklardır.
6: 1 ve 4.5 gol atıyorum ben de bu karşılaşmada. Brand tarafındayım. İç sahada çok daha etkili olan bir Brand takımı var. Ama kupon seviyesinde de göremedim. 18 kuşağı yine kupon seviyesi karşılaşmalarımdan birisidir. Güncel oranı da kontrol edeceğim. Molde Tromsø karşılaşması. Değerli dinleyenlerimiz, iki takımda gol atar oranı şu anda 1.40 civarında yer alıyor. Takımları kontrol ettiğimizde ligde 3. sırada deplasman takımı Tromsø, 16 karşılaşmada 34 puan. Ev sahibi Molde ligde 5. sırada 16 karşılaşmada 24 puan. Açık bir futbol oynamak zorunda Molde. Gol var, çok yakıştı bu karşılaşmaya. Benim düşüncem.
7: Ben Marvi Üst bekliyorum. Ben de gollü bir mücadele bekliyorum. Molde eski gücünde değil, eski görüntüsünde değil ama yine de tabii kendi sahasında kazanmak isteyecektir. Tromsø kimle eşleşmişti? Beşiktaş'ın yok, Hars'la eşleşmişti değil mi? Tromsø kimle eşleşmişti? Bu,
8: hemen kontrol ediyorum.
7: Hredek Krolovel'e eşleşmişti. İki maçta da sanırım.
8: Brighton'la eşleşmiş.
7: He?
8: Brighton'la eşleşmiş.
7: Yok, öncesinde elendi.
8: Öncesinde Krolovel'e elenmişler.
7: Evet, Krolovel'e iki maçta da yenilerek elendiler. O günden sonra da baya bir ritim düşüklüğü yaşadılar. Molde içeride kazanır ama kazanırken de dediğim gibi gollü bir maç olur. Var ve üst olur.
8: Burada katılıyorum ben de. Molde'nin eski gücünde olmadığını düşünüyorum. Tromsø lige fena başlamamıştı. Deplasmanda gol bulabilirler. KG var 2.5 üst diyeceğim ben de.
6: 18 kuşağıyla devam ediyoruz. Sarpsborg-Sandefjord mücadelesi. Ligde şu anda Sarpsborg 8. sırada. 16 karşılaşmada 22 puan. Eksi 2 averaj. Sandefjord da ligde 13. sırada yer alıyor. 16 karşılaşmada 15 puan topladılar. Ve küme düşme potasındaki Kristiansund'la puanları aynı. Gol atmak zorunda olan bir Sandefjord takımı görüyoruz. Gol var diyeceğim bu mücadelede. Mecbur gol atmak zorunda deplasman.
7: Evet, yani ev sahibi burada tabii daha iyi takım. Görüntü itibariyle içeride yine etkili bir oyunu var. Sandefjord'un da deplasmanda fena bir performansı var. Yok, ya yeniyor ya yeniliyor, beraberliği yok. Ben ev sahibinin kazanacağını, maçın da üste gideceğini düşünüyorum.
8: Burada ben de Sarpsborg galibiyetinden yanayım.
6: Ve Norveç Ligi kapanış karşılaşmamız 20-15 kuşağı. Fredrikstad Kristiansund mücadelesi. Yine takımları kontrol ettiğimde KG Vara çok yakın bir maç olarak geldi. Ev sahibi takım ligde 11. sırada, 16 karşılaşmada 20 puan. Eksi 10 averaj. Kristiansund ligde 14. sırada, küme düşme potasının ilk sırasında yer alıyor. 14. olan takım küme düşme playoff mücadelesi oynuyor. 15 puan topladılar. Eksi 11 averaj sevgili Caner Aydaş.
7: Ev sahibi kazanır bence. Fredrikstad daha iyi takım. Kristiansund geçmiş yıllarda daha iyiydi ama sonrasında alt lige düştükten sonra henüz daha buradaki o şeye adaptasyon konusunda problem yaşayabilirler bir süre. Ben ev sahibinin kazanmasını bekliyorum.
8: Çok gol yiyen iki takım ama hücum anlamında da çok etkili değiller. İkisinin de gol ortalaması neredeyse maç başı 1 ve altında. Ben burada TGS 2-3'te kalabilir diye düşünüyorum. Puan ikisi için de önemli çünkü.
6: Değerli dinleyenlerimiz, Norveç Ligi'nde de konuşmadığımız, değerlendirmediğimiz bir karşılaşma kalmadı. Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
5: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1.000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
3: Bahse gireriz devam ediyor.
4: Değer dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç mesajımız geldi, es geçmek istemem. İyi yayınlar, İstanbul'dan Ferşat. Trabzonspor taraftarıyım, maçı canlı izledim. Maçın en iyisi Bukhari'ydi. Aral dün oynayamadı. Saviola neden çıktı anlayamadım. Onarçu'yu bir maçta kötüleyen arkadaşlar da ayıp ediyor demiş. Onarçu bir maçta kötülenecek bir oyuncu değil. Onarçu iyi bir forvet. Geçen sene yaptıkları ortada. Yanlış bir yorum olur yani. Onun dışında Fatih Hoca ile bu iş yürümez. Bir de çıkmış diyor ki çok zor, sıkıntılı 4 maç var. Senin hangi maçın kolay olacak demiş dinleyicimiz Fatih Hoca'ya.
5: Yani şöyle, Fatih Hoca'nın elinde değerli bir kadro var. Bir kere bunu söyleyelim. Bence de. Fatih Hoca bilmiyorum ne düşünür ama Trabzonspor'un eksikleri var. Bence sert bir 6 numara ihtiyacı var. Bukhari ve şu andaki mevcut 6 numara ya da oyuncularla pek olmaz. Oraya daha sert bir oyuncu lazım. Mendy'yi de sanırım düşünmüyorlar ki dün de söyledi, kontenjan açılırsa bir sert 6 numara istiyoruz diye. Ben geçen hafta da söylemiştim. İşte Paredes'in ismi falan geçiyordu.
4: Doğru, yakışır da.
5: Bir de santrafor beklentimiz var diyor Sayın Fatih Tekke. Bu ikisi gelirse Trabzonspor daha iyi olacaktır. Ama dünkü oyuncu değişikliklerin bir kısmını gerçekten ben de anlayamadım. Zaten ilk bölümde de söyledim.
4: Sertan Özdemir İstanbul'dan bir mesaj göndermiş. İyi yayınlar beyler. Ozan Bey, çalışkanlığınızın ve emeğinizin farkındayız. Frene basmanıza gerek yok. Tam yol devam demiş. Sağ olun, var olun bu güzel enerji mesajınız için. Ara ara frene basıp aracını da kontrol etmemiz gerekiyor.
6: Sürat can alır.
4: Yani fazla süratle de gidersek yıkılma şansımız var. Sezon başı çok da bizi tahrik etmeyin derim. Beni de çok iyi tanıyan birisidir. Saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz efendim.
5: Sevgiler, sevgili Sertan'a.
4: Norveç Ligi'nde de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Ve Finlandiya Ligi ile yolumuza devam ediyoruz. Erken saat karşılaşması, 16 kuşağı, HJK Helsinki, Jaro mücadelesi. Değerli dinleyenlerimiz, ligde 3. sırada HJK Helsinki, 19 karşılaşmada 31 puan topladılar. Ligde 3. sırada, 11. sırada yer alıyor deplasman takımı Jaro. 19 karşılaşmada sadece 3 galibiyet, 15 puan, eksi 20 averajla ligin en kötü 2. averajına sahip takım Jaro. Bir zahmet Helsinki iç sahada bu kadar zayıf bir takımını da yensin. 1 ve 2.5 gol isteyeceğim HJK Helsinki maçı için.
5: Ben ilk kereyi Helsinki'nin önde kapatmasını bekliyorum. Yani maçta çok oran yoktur. Olan oranlardan da ilk kere 1 diyeyim geçeyim.
6: Burada bu güzel. İlk kere 1.5 üst denenebilir mi Helsinki'ye yönelerek?
5: Denenebilir. Yaro'yu zaten söyledi yani.
6: Maç başı 2 gol yiyor ortalama. Helsinki iyi bir takım ve evinde oynayacak.
5: Yani evet, biz Hacı Osman'dan çıkarız 11 kişi. Yaro'yla mücadele ederiz bence. KG var yaparız yani.
6: Erken maçı bitirirsek, bir de sevgili ellerim doğru değişiklikleri yaparsa İsmail Hoca'nın aksine.
5: Yani olur ya.
4: Maç sonucu 1 ilk yarı 1.5 gol üst yorumlarınıza katılıyorum. Bir zahmet Helsinki kazanması gereken karşılaşmada da ligin en kötü 2. averajına sahip takımı bir farklı yansın. Affetmez. Lahti Kupyon mücadelesi 17 kuşağı.
5: Ya burada özellikle Kupyon iyi bir takım. Şu anda da lider zaten. Hatta bayağı farklı bir şekilde liderliğini devam ettiriyor. Deplasmanda da bence kazanacak gücü var. Yani deplasmanda kazanır, döner. Ben deplasman takımının zor da olsa kazanmasını bekliyorum. Daha iyi takım.
4: Ligin de lideri.
5: Evet.
6: Evet, burada Kupyon'un ben de takılmayacağını düşünüyorum. Lahti ligin orta sıra takımlarından biri ama Kupyon şimdiye kadar çok iyi gidiyor. Son haftalarda da biraz düşüş yaşadılar ama bir toparlanmak isteyeceklerdir. Deplasmanda ideal bir rakip. Bence maç sonu 2 güzel bir seçenek olur.
4: Ligin lideri Kupyon takımı 40 puan. Inter Turku 35 puanda. Oynayacağı ev sahibi takım Lahti ligde 8. sırada. Bir karşılaşması eksik. Bu lige heyecan gelmesi gerekiyor. Bu ligin enerjisinin artması gerekiyor. O da Lahti'nin atacağı golle olur. İki takım da gol atar diyorum. İddianın tersine İç sahada etkili olamayan Lahti'nin bugün büyük takım ligin liderine karşı gol atmasını beklerim. Oran olarak da tatmin edecek bir seviyede. Ve geldik Finlandiya Ligi'nin bence en güzel karşılaşmasına. 17 kuşağı. Oğlu Inter Turku karşılaşması. Ligde 5. sırada Oğlu. 19 karşılaşmada 30 puan. 22 gol atıp 22 gol yiyerek istatistikleri değişmeyen bir takım. 0 averaj. Inter Turku Lig'de 2. sırada. 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 35 puan artı 11 averaj. Eğer bugün Inter Turku deplasmanda kazanırsa puan farkını 2'ye çekmiş olacak. Zor karşılaşma, ben yine gol var diyorum ama bu maça.
5: Şimdi burada tabii Inter Turku'yu da yakından izledik. Deplasmanda da fena bir performansı yok. Ben Oğlu'nun zorlayacağını ama Inter Turku'nun kazanacağını düşünüyorum. Maç sonu ekleyeceğim, cesaret gösterip. Oranı güzel çünkü.
6: Evet, burada ben de gollü bir maç bekliyorum. İki takımın da aslında savunması iyi. Maç başı neredeyse Inter Turku birin altında gol yiyor. Oğlu tarafında da yine savunma tarafında iddialı bir takım olduğunu söyleyebiliriz ama zor bir maç olacaktır. TGS 2-3 de olabilir, karşılıklı gol de olabilir. Çok gollü olmama ihtimalini yine de öngörüyorum. Ben burada TGS 2-3'te kalayım.
4: Almanya 2, Danimarka, İsveç Ligi, Norveç Ligi, Finlandiya Ligi, bütün karşılaşmaları konuştuk, değerlendirdik ve yavaş yavaş artık kendi ligimize geçme zamanı geldi. Süremiz kalırsa alt liglerde birkaç tane daha karşılaşmamız var hazırlandığımız. Onları da yine değerli dinleyenlerimizle paylaşacağız.
5: Yani şöyle, alttan ziyade İspanya 2 var, İspanya 1 var, başlıyor.
4: Community Shield var.
5: Aynen öyle. Oo. İngiltere'de, final Fransa'da maçı. Final mücadelesi var. Hatta Hollanda'da da istersen bir iki maç konuşabiliriz.
4: Hepsini yani konuşacağız.
5: Çok alta gitmeden güzel maçlar
4: doğrusu,
5: var
4: yani. Doğrusu alt dediğim de Avusturya Ligi'ydi zaten bu arada.
5: Anladım.
4: Trendyol Süper Lig 19 kuşağı, Başakşehir Kocaeli Spor mücadelesi. Konferans Ligi'nde oynamış olduğu olumsuz futbolda elenen bir Başakşehir takımı gördük. Nuri Hoca'nın yapmış olduğu açıklamalarda turu hak eden taraf biz değil, Inter Turku'ydu. Tebrik ediyorum. Biz daha önce çok ciddi düşüşler yaşadık, kalkmasında biliriz dedi. Benim net tercihim, ben iki takımda gol atar diyorum.

0: kulak asması gerekiyor. Çünkü hani şu, bu sene Hollanda'yla yarışıyoruz ama seneye rakibimiz Yunanistan ve %99 bizi geçecekler bu sene. Sebebi de şu: bizim 11 puanımız siliniyor, onların 2 puanı siliniyor. Yani 2022-23'te bizim topladığımız 11 puan geçen sene artık olmayacak. Sonraki 23'ten başlayarak, 23-24'ten başlayarak bu seneye kadarki puanlarda da Yunanistan bizim üzerimizde. O yüzden bu sene Avrupa'da böyle herkesin gidebildiği kadar gitmesi gerekiyor.
1: Konferans aldılar biliyorsun.
0: Aynen öyle. Bu anlamda yani Başakşehir'in elenmesi beni inanılmaz hayal kırıklığına uğrattı. Bir kere bunu söyleyeyim. Yani elenecek bir takım değildi. Biraz bence rakibi küçümsediler.
2: Ve çalışmadılar.
0: Artık bilemiyorum. Neyse. Hani bu bir istifa nedeniydi aslında. Öyle söyleyeyim ben sana. Nuri Hoca için belki bir istifa nedeni, bir görevden alınma nedeniydi. Çünkü ya Başakşehir geçen sene de ön elemede elendi. Ya, grupları kalamadı değil mi?
1: Yok, kalamadı.
0: Çağdaş
1: Yok.
0: Hoca ile beraber.
1: Ve ya çok da zayıf bir takım elendi yine.
0: Şimdi hani bu kadar işte Şomuradovlar, Feyzulayevler değil mi? Hani Kostalar, Mostalar, Selkeler varken kardeşim elenmeyeceksiniz ya. Neyse, maça gelelim.
2: Doğru ama.
0: Ben de karşılıklı gol var bekliyorum.
2: Peki.
1: Evet, burada Kocaeli Spor geçen sene Selçuk Hoca ile birlikte iyi bitirmişti sezonu.
2: Valla iyi oynadılar geçen sezon ve büyük takımlara karşı da çok iyi oynadılar.
1: Şöyle, son haftalarda şampiyonluk yarışını en çok alevlendiren takımlardan biri, deplasmanda Galatasaray'dan puan aldı bu takım.
2: Doğru.
1: Unutmayalım. Kadroları geçtiğimiz sezonun üzerine çok bir şey koydular mı? Bence soru işareti. Yaptıkları hamleler ne kadar büyümeye yönelikti tartışılabilir. Başakşehir tarafında oynanan futbolu beğenmedim. Kadro yapısında bir kenarına bırakıyorum Inter-Turku maçından ama üzerinden 2,5 hafta geçti. Zor maç. TGS2-3 diyeceğim. Çok golü bir mücadele beklemiyorum.
2: 21-30 kuşağıyla devam ediyoruz. Ahmet Spor Kulübü, Erzurum Spor FK karşılaşması. Değerli dinleyenlerimiz, takımları kontrol ettiğimizde ligdeki ilk karşılaşmalarına çıkacaklar. Transferleri kontrol ettiğimizde de Ahmet Spor Kulübü'nün ciddi bir yatırımı oldu bu sene. Transfere orta alan, sağ açık, sol açık, forvet attı. Ve sağ açık, sol açık Umut'u getirdiler. Stoper üçlü oynuyor. İki oyuncusu değişti. Yaklaşık 9-10 oyuncuyu kadrosuna katan bir Ahmet Spor Kulübü gördük. Seneler sonra da ligimize çıkan Erzurum Spor var karşılarında. Maç sonucu 1 diyeceğim ben. Ahmet.
0: Yani zor bir mücadele. Bölge için de güzel bir rekabet olacak. Umarım gergin geçmez. Geçen sene böyle bir ufak tefek gerginlikler
2: geçmesin
0: vardı.
2: Geçmesin artık. Geçmesin artık.
0: İnşallah. Bakalım, güzel bir mücadele. Dediğim gibi bölge için de rekabet olabilir. Maç sonunda çok gollü bir mücadele beklemiyorum. Yani TGS 2-3 gol bandında bitmesini beklediğim bir mücadele.
2: Ahmet Spor Kulübü'nün oranı da 2-0-2. O yüzden biraz çekti beni kendisine.
1: Zor maç bu arada. Bu iki takım arasında ciddi sürtüşmeler de yaşandı biliyorsun.
2: Doğru.
1: Süper Lig'de çıktıktan sonra kutlama süreçleri vesaire vesaire birbirlerine fazla atıfta bulunmuşlardı. Ahmet Spor Anderlet'ten Besnikası'yı getirdi teknik direktör olarak. Yine Avrupa'dan tanıdığımız Gift Orban gibi bir golcüyü aldılar. Samuel Balet'i aldılar. Antalya Spor'dan geçen senenin dikkat çeken oyuncularından. Deneyimli bir kadro. Erzurum Spor geçen seneden gümbür gümbür geliyor orada. Eren Tozlu inanılmaz bir sezon geçirmişti. Şimdi Süper Lig'de.
2: Büyük profesyonel. 35-36 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: İlk yarıda 4 gol attı, 5 gol attı bir maç var.
2: Tebrik ediyorum. Saygı duyuyorum. Emeklerine saygı duyuyorum yani.
1: Vallahi az gollü bekliyorum. TGS 2-3 ile 2,5 alt arasında yoğunluğu yüksek bir maç olabilir. Çünkü dediğim gibi agresyon seviyesi yüksek, bol bol kartların çıktığı bir mücadele görebiliriz.
2: Doğru. Bu arada sarı kart bahsi de yine ön planlara çıkıyor. 3,5,
0: açılırsa.
2: 3,5 kart canlıdan açılırsa mantıklı bir seçenek olabilir. Ve geldik şu anda tüm Türkiye'nin beklediği karşılaşmaya.
0: Evet.
2: Trabzon sporlusu, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı şu anda bu mücadeleyi bekliyor. Fenerbahçe puan kaybetti, Galatasaray puan kaybetti, Trabzonspor puan kaybetti. Bakalım Beşiktaş da kendi evinde bugün puan kaybı yapacak mı? Son dönemde yeni teknik direktörleriyle daha iş yapan bir Beşiktaş takımı var. Ben bugün iç sahada maç sonucu 1 Beşiktaş'ın kazanmasını beklerim. İki takımın da gol atmasını beklerim. Ve son 2 oyundur kuponumu yatıran Oh bugün gol atar diye düşünüyorum. Bir zahmet bu karşılaşmada da golünü atsın yani.
0: Şöyle, tabii Beşiktaş Avrupa'da 4 mücadele oynadı, henüz gol yemedi. Pozisyonlar verdiği maçlar var ama biraz kalecisinin de belki ekstra performansıyla.
2: Doğru.
0: Gol yemedi. Hani müthiş mi oynuyor? Bence değil ama kötü mü oynuyor? Buna da hayır derim. Bence henüz daha ortalama bir oyunu var. Bakalım hoca bugün rotasyon yapacak mı? Çünkü hafta içinde onun da maçı var. Önemli bir mücadele ama tabii bence Zalgiris'i Beşiktaş her halükarda, yani burada yenilse bile yine Litvanya'da yenip kazanabilir. Yani aralarında çok ciddi güç farkı var. O yüzden bir rotasyon beklemiyorum. Geniş bir rotasyon beklemiyorum.

0: Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum ama oran yok tabii ki. Burada oranı nasıl yükseltebiliriz? Burak'ın çok sevdiği bir bahis var. O yüzden belki onu
1: Aynısını düşünüyorum.
0: önerebiliriz. 1 ve 4,5 öyle altı Burak'a sarayım bugün. Ya da ilk kere 1 diyeyim, Burak'a kendi bahsini bırakayım.
2: Peki.
1: Vallahi aynısını düşünüyordum. Beşiktaş gol yemiyor. Bunun da sebebi şu: çok iyi savunma vesaire değil. Rakibi ön alanda o kadar boğuyorlar ki oyunun boyu uzamıyor. Rakip kaleye ulaşamıyor. Yani
2: evet,
1: çok
2: bu arada oran çok iyi. Sizin dediğiniz. 1.65.
1: Gayet iyi.
2: Daha böyle bir seçenek yok Beşiktaş'a verilen.
1: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın ben bu oyun yapısını geliştirdikçe de çok fazla gol yemesini beklemem. Burada ileri hatta yoğunluğu öyle bir rakip üzerinde kuruyorlar ki rakip top oyunun boyunu uzatamıyor. Yani Beşiktaş'ın tehlikeli pozisyonlar yediğini gördük ama rakibin Beşiktaş kalesini çok aşındırdığını görmedik şimdiye kadarki maçlarda. Bugün Beşiktaş ön alan baskısıyla yine rakibi boğarsa çok fazla kalesinde tehdit görmeyebilir. 1 ve 4.5 alt. Son maça da bakacak olursak, o gün sevgili Caner abiyle stadyumdaydık. Çok ciddi de bir atmosfer olmasını bekliyorum bugün.
2: Benim bir yüksek oran tercihim de iki takım da gol atar, maçı Beşiktaş kazanır. Oran 2.60 seviyesinde. Diğer seçeneklere göre çok yüksek bir oranı var. Eyüpspor'un da kadrosunu kontrol ettim. İyi bir kadro kurmuşlar. Ve diğer takımlardan da feyiz alacağını düşünerek bugün Beşiktaş'a karşı bir tık ofans hattını kuvvetlendirmesini bekliyorum. Türkiye Trendyol birincilik mücadeleleriyle devam ediyoruz. 19 kuşağı güzel bir karşılaşma.
0: Bir selam söyleyeyim mi?
2: Alalım.
0: İzninle sevgili Cenker Turan bizi dinliyor. Ona sevgilerimizi iletelim. Diyor ki takımlarımızın hani Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek de diğerlerini biz de bilmiyoruz. Hepsi şu anda garanti Avrupa'ya gidişleri. O yüzden yani şu anda elenen bir takımımız olmayacak. Playoff'ta elenseler de işte Beşiktaş ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor konferansa katılmayı garantiledi. Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantiledi. Yani hepsi Avrupa'dalar ama kendi liglerini kendileri şu anda tayin edecekler. Sadece onu bekliyoruz, hangi ligde olacaklar.
2: Kayseri Spor Sivas Spor mücadelesiyle ilgili yorumun.
0: Kayseri Spor Sivas Spor maçında şöyle, Kayseri Spor'un kazanması yani sana biraz şey olacak ama yapacak bir şey yok. Dün Iğdır'ın da yenilmesini bekliyordum. Kayseri'nin içeride kazanmasını bekliyorum. Kayseri Spor'un hocası sevgili Atilla Bey'in hafta içinde de röportajı vardı. Geçen sene Eyüpspor Lig'de tutmuştu. Bence neden gönderildi kısmını bilmiyorum. Vefa sadece bir semt ismi değildir kısmını biraz kendi adıma sorguladım bu gidişatta. Umarım oradaki yani karşılıklı bir çıkar çatışması olmuştur. Yoksa tek taraflı fes ise çok yanlıştır. Ben Atilla Hoca'nın takımına güveniyorum. Geçen hafta Van'da kazandılar. Bugün de kendi sahasında Sivasspor'u yenerler.
1: Sivasspor bakalım bu sene ne olacak? Reymanay yine tekrardan takımda. Bugün ilk 11 başlaması bekleniyor. İsmet Taşdemir'le birlikte daha iddialı olmalarını bekliyorum. Kayseri Spor önemli transferler yaptı. Geçen sene birincilikte playoff'a kadar uzanan Bodrum Spor'dan Seferi'yi aldılar. Çok iyi bir golcü. Aynı zamanda yine sol beke Cenk eklemesi geldi. Sivas Spor tarafında geçen senekine yakın bir kadro var. Harisis, Manay, Valon Etemi gibi önemli oyuncular takımda duruyor. Zor maç, ilk yarı sıfır diyeceğim ben. Kolay düğüm çözülmeyebilir.
2: Gerçekten zor bir mücadele. Sivas Spor eski dönemde başkan değişikliği sonrasında toparlayamadı. 7-8 teknik direktör değiştirdi. Alt lige düştü. Alt ligde de İstediği şekilde başlayamadı. Sorunlu dönemlerden geçiyor Sivasspor. Bir Sivaslı olarak umarım bir an önce toparlar ama ışık gözükmüyor. Sivassporlu futbolcu Reymanay'ı karakterinden dolayı takdir ediyorum. Oyuncuyu telefonla aranıyor. İnanılmaz derecede ihtiyacımız var. Forvet hattında sıkıntılar yaşıyoruz ve neredeyse aynı aldığı ücrete kabul ediyor ve tekrardan Sivas'a geliyor. Yaklaşık 5-6 kulübünde teklifini reddediyor. Biraz önce Vefa ile ilgili sevgili Can kardeşim bir yorumu vardı. Vefa bu şekilde olur. Net tercihimdir. Ben bugün Sivas'tan gol atmasını bekliyorum. Taraf bahsinde bir tercihim yok. İki takım da gol atar diyorum bu mücadelede. 19 kuşağı Keçiören Gücü Pendik Spor mücadelesi sevgili Fenomen.
0: Evet, burada yine aslında iki güçlü takıma mücadelesi. Keçiören Gücü'nün hani bu sezon yine üst lige çıkmayı zorlamasını bekliyorum. Bakalım olacak mı? Şu anda favori, iddiada favori Keçiören Gücü gözüküyor. Geçen hafta kaybettiler. Antalya Spor deplasmanında gollü maç oynadılar. Üst bahsini önerim de Keçiören Gücü'nün bütün maçları yine gollü olur. Öncelikle üst bahsini önerim. Taraf bahsine girmeyeceğim. 2.5 gol üstü olur maç.
1: Bu arada Keçiören haricinde geçen sene izlediğimiz Pendik de genelde maçları golü geçen takımlardan biriydi. Gol vaat ediyor maç. Ben de KG var 2.5 üst önerebilirim bu maçı.

0: Ben de iki takımda gol atar diyeceğim. 19 kuşağındaki Keçiören Gücü Pendik Spor mücadelesi. 21-30 kuşağı Mardin Spor Antalya Spor karşılaşması.
1: Evet, burada da Antalya Spor'u Bülent Korkmaz yönetiminde izledik. Zorlu bir rekibi. Farklı bir şekilde geçti. Daha doğrusu farklı demeyeyim. 4-3 bitti mücadele ama iyi bir oyun vardı. Mardin Spor'da ligin yeni takımlarından birisi. Onlar da Sivas Spor deplasmanında puan almayı başardılar. Burada da sıkacaklardır. Bence büyük bir mücadele olacak. Ben Antalya Spor'un tecrübeli kadrosuyla, Süper Lig'den kalan kadrosuyla ya da birçok oyuncusu var, deplasmanda kazanmasını beklemiyorum.
0: Bekliyorsun.
1: Kaybetmesini beklemiyorum. Düzelteyim.
0: Peki.
2: Burada ben de Antalya Spor galibiyetine yana kalacağım. Hem iyi bir kadroları var, hem iyi bir teknik direktörleri var. Süper Lig'e de döneceklerini düşünüyorum, ayrıca onu da söyleyeyim.
0: Deplasman takımı 1.5 gol üstü yapar diyeceğim ben de. Antalya Spor'un bu karşılaşmada en az 2 gol atmasını bekliyorum efendim. 21-30 kuşağı Trendyol birincilik kapanış karşılaşmamız. Muğla Spor sevgili Alacan'ın geldiği soğuk suların takımıdır. Rakip Bandırma Spor 21-30 kuşağı. Takımları kontrol ettiğimizde ligde şu anda ev sahibi Muğla Spor 19. sırada ilk karşılaşmasında 2-0'lık bir mağlubiyet aldı. Bandırma Spor ligde 4. sırada ilk karşılaşmasını 3-0'la geçti. Bugün Muğla Spor'un iç sahada gol atmasını beklediğim için oranları da kontrol ettim. Gol var diyeceğim, oran 1.80. Yeter.
1: Ben de Bandırma Spor kazanır diyorum. Zor olacak ama Bandırma Spor Ertuğrul Aslan yönetiminde ilk mücadelede İstanbul Spor gibi bence güçlü bir takıma 3-0'la geçtiler. Bugün de deplasmanda çok gollü olmasa bile maçı kazanmayı başarırlar.
2: Muğla Spor'un kadrosunun ben birincilik için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu arada öncelikle onu söyleyeyim. Ligde kalırlar mı orası da şu an için meçhul. Muğla Spor kadrosu yeterli değil. Burada Bandırma Spor'un deplasmanda kazanmasını bekliyorum.
0: Ve geldik İngiltere Community Shield final mücadelesi. 17 kuşağı Arsenal Manchester City karşılaşması.
1: Oh, oh. Tabii gönüller burada City diyor ama Enzo Bey var biliyorsun benim gibi. O da saçları kısa bir kardeşimiz.
2: Maresca.
1: Ama Guardiola'nın tedris altından çıkan herhalde yetenek seti en düşük ikinci üçüncü hoca olabilir. Yani aşağıdan birdir. Yukarıya kadar sıralarsak herhalde aşağılardaki hocalardan birisi. Ben öyle düşünüyorum bu arada. Chelsea'de hiçbir şey başaramayıp sonrasında Manchester City'ye böyle krallar gibi karşılandı, anlayamadım. Arsenal kazanır diyorum ama zor. Ben karşılıklı gol var önereceğim. Ya Burak da sevinsin istemiyorum bu konuda.
2: Yok, bu arada hani Maresca'ya güvenmemekle birlikte ben Arteta'ya da çok güvenmiyorum. Bir Como ile Arsenal hazırlık maçını izledim. Arsenal yalandan değil de ciddi bir ön alan baskısı yaptı. Hani oyun gücünün büyük bir parçası ya. Como 4-5 pasta kırdı hepsini. Aynı İspanya milli takımının finalde Arjantin'e yaptığı gibi. Çok güvenemiyorum. Maresca da bunu çözümleyecek bir henüz takıma adapte olmuş mudur onu da bilmiyorum. Çok zor maç. Ben Arsenal'ın kazanmasını temenni ediyorum. Uzaya da bilir. Maç son 0 diyeceğim o yüzden.
0: Tercihim net. İki takım da gol atar diyeceğim. Oran da tatmin etti. 1.55 civarında. Kadrolar bu şekilde çıkarsa ofans hattı güçlü. İki takımın mücadelesi. Bu arada Arsenal Kulüp Brugge'dan Tzolis diye bir oyuncu aldı.
2: Tzolis.
0: Ve gol ve asist olarak çok farklı seviyede bir oyuncu. Yaklaşık 8 milyon euroya transfer ettiler oyuncuyu.
2: 48.
0: 48 mi?
2: Şöyle
0: burada 8 yazıyordu, o yüzden öyle söyledim.
2: Geçen sene 20 gol ve 20 asistin üzerinde
0: evet,
2: yaptı
0: evet.
2: Belçika'da ve Almanya 2. liginden almışlardı. Fortuna Düsseldorf, Greuther Fürth'ten ya da Fortuna Düsseldorf'tan.
0: Oyuncunun güncel değeri 8 milyon 800 bin euro gösteriyor. Orada 48 nasıl vermişler bu oyuncuya?
2: Yok, o malum sitenin verileri yanlış muhtemelen. Çünkü 2-3 senedir böyle. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela dün Bundesliga 2'den bahsettik ya.
0: Evet.
2: Daha önce Norwich'in yatırım yaptığı bir oyuncuydu Hristos Solis. Yunan 24 yaşında.
0: 24 yaşında evet.
2: Talipleri vardı. Şimdi Tresolli diye bir oyuncu daha buldular Hannover 96'dan. Geçen sene 20 küsur gol attı. Şimdi onu Avrupa'ya satacaklar. Almanya 2'den Brugge.
0: Bilgi için teşekkür ederim. Yayından sonra da bir güncel şeyini tekrardan kontrol edeceğim.
1: Almanya 2 büyük bir hazine.
2: Cevher.
1: Ama sadece bizim takımlarımız oraya çok ilgi duymuyor. Aslında biz burada yayıncı kuruluş olarak da veriyoruz.
0: Doğru.
1: Hani kimler var, kimler var? Sağ bekler, orta sahalar, santraforlar. Ama biz ne zaman buluyoruz bu? İşte bu Schalke'ye transfer olup yani Bundesliga'ya ya da iyi bir takıma çıktıktan sonra efendim buna bir 10 milyon euro verip alalım diye buluyoruz. Ama bakın Arsenal buluyor işte.
0: Süper Kupa final mücadelesiyle devam ediyoruz. Fransa'dayız. 21-45 kuşağı. Lens Paris Saint Germain mücadelesi. İdeal tek ve net tercihimdir. Gol var diyorum bu karşılaşmada.
1: Yani Paris devam edecektir kupalara. Hazır sezon başı. Onlar bir rotasyona gitmeyecektir. Bu arada dünyada rotasyonu da

0: Güzel kullanan teknik direktör
1: Enrique.
0: her iki, onu da tebrik ediyorum. Yani rotasyon nasıl yapılır? Buyurun, kitabı, canlı kitabı Sayın Henrique.
1: Luis Enrique ne hocaymış be.
0: Geçen sene hani takımın büyük yıldızları işte Kvara, diğer tarafta Vitinha, sağ tarafta kim oynuyor? Osman Dembele. Yani takımın
1: Due. Tezire Due.
0: kesemeyeceğiniz oyuncularını 34 38 hafta mıydı onlarda ya? 38 miydi?
1: 38 hafta 25 maç oynadı hepsi.
0: 23 24 maç, bazılarını 20 maç oynatıp onları kenarda mutlu bahtiyar, onlara böyle güzel akide şekerleri ikram eden bir abimiz. Hani yapacaksanız böyle rotasyon yapın. Buna da saygı duyalım. Paris kazanır ya.
1: Luis Enrique'ye şu an çok ciddi saygı duyuyorum ve en sevdiğim antrenörlerin önüne koydum onu. Diego
0: Tabii.
1: Simeone'nin de önüne koydum onu. Büyük hoca. İki maçımız kaldı. Yayın süremiz de
0: Paris
1: bitiyor.
0: kazanır.
1: Paris geldi. Ben gol var dedim sevgili Alaca.
2: Lens'te hoca değişikliği var. Pierre Sage gitti. Geçen seneki gibi olur mu bilmiyorum. Paris kazanır.
1: Racing Santander, Villarreal, İspanya La Liga 18 kuşağı.
0: Burada Villarreal'in kazanmasını bekliyorum. Galatasaray hazırlık maçında iyi
1: İyiler,
0: buldum.
1: iyiler.
0: Bence deplasmanda kazanacak. Bir kere İspanya gibi oynuyorlar. 3 pasta bir anda sizi
1: Aynı düşüncedeydim maçı
0: aynı
1: izlerken.
0: yani kabus gibi çöküyorlar. Ben Villarreal'in kazanmasını bekliyorum. Santander için daha erken. Biraz bekleyelim.
2: Villarreal kazanara katılırım.
1: Oran da çok iyi. 1.82.
0: Güzel.
1: İki takım da gol atar maçı Villarreal kazanır oranı da. Şu anda kontrol ettiğimde 2 ve var. 3.36. O da
0: Güzel.
1: çok iyi. Bir gol atar belki Racing Santander. Son maç. Espanyol Levante 20 kuşağı İspanya La Liga kapanış maçımız.
0: Espanyol iyi başlar. İyi başlamasını bekliyorum içeride. Onlar da biliyorsun bir Katalan takımı. Ve geçen sene çok iyi başlayıp sonrasında sonunu getirememişlerdi ama zar zor ligde kalmışlardı. Büyük bir kabus yaşamışlardı. Bu sene umarım bunu yaşamazlar. İçeride kazanarak sezona başlarlar.
2: Ya yani geçen sene Aralık ayından Mayıs ayına kadar galibiyet alamadı İspanyol. Böyle bir kara bulutların içerisinde sürüklendi ama ligde kalmayı başardılar. Tam Avrupa'ya gidecek derken olaylar çok başka yere gitmişti. Bugün Levante'yi yenerler. Levante'den daha iyi, daha net bir takım İspanyol.
1: Oran da çok iyi bir seviyede. 1.90'lık bir oran açıklanmış İspanyol'a. Maç sonucu bir iç sahada İspanyol kazanır diyeceğim. Değerli dinleyenlerimiz, bültendeki bütün karşılaşmaları sizler için yorumladık. Göstermiş olduğunuz bilgi mesajları ve destek mesajları için çok çok teşekkür ederim. İddia severleri programımız olan Ozan Özturan tahminleri YouTube programıma beklerim. Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle yine YouTube platformdaki çalışmalarımızı görebilirsiniz. Aynı isimlerle sosyal medyada bizleri takip edip paylaşımlarımızı da görebilirsiniz efendim. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, güzel bir pazar günü dileğiyle.
0: Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
3: Bahse gireriz sona erdi. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net, sigortam net. Radyo
4: Spor. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Radyo
3: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Herkese iyi pazarlar. Bilyoner'le hafta sonu bülteni programına hoş geldiniz. Genco Boran ve Ulaş Uzunöner sizlerle birlikteyiz. Dop dolu çok güzel bir bülten var ama bir amamız var. O da şu. Dün gördük ki, hatta cuma günü de gördük ki liglerin ilk haftalarında sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Cuma günü Galatasaray Çorum'la 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı ve bence bütün bu skorlar içerisindeki en büyük sürpriz Fenerbahçe'nin Gençler Birliği deplasmanında 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetmesi. Tabii Fenerbahçe'nin mağlubiyetinde çok büyük rotasyon yapan teknik direktör İsmail Kartal'a epey bir eleştiri var. İşte zira Archie Brown, Semedo, tamam kalede hastalık ve sakatlıktan dolayı Tarık zorunluluktan oynadı. Orta sahada Kante, sağ önde Greenwood. Bunlar oynamayınca Lyon maçı düşünülüp bu sonuçta gelince bayağı bir tepki çekti İsmail Kartal ama yani bilmiyorum Ulaş sen ne düşünürsün? Bana göre rotasyonlu haliyle bile ben Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ni yenmesini beklerdim ama işte hep söylüyorum. Yani açılış haftalarında bunlar var. Açılış haftalarında bunlar yaşanıyor. Şimdi gözler de haliyle bugünkü Beşiktaş maçına çevrildi ama hani şampiyonluktaki 3 büyük rakibinin de en önemli 3 rakibinin de puan kaybettiği hafta Beşiktaş da sonuçta lig başlamadan önce 2 tane ikinci tur öneleme, 2 tane de 3. tur öneleme. Yani toplamda 4 tane resmi maç yaptı. Ben tahmin etmiyorum artık Beşiktaş'ta bu halkaya dahil olmaz diye düşünüyorum ben.
1: Ben rotasyondan kaynaklı orada İsmail Kartal'a kızmıyorum.
2: Sevgili Gencoğlu.
0: Bir daha mikrofonu kapalıydı.
2: Duyuyor musun?
0: Şimdi geldi.
2: Rotasyondan kaynaklı olarak ben İsmail Kartal'ı eleştirmiyorum. Rotasyonlu çıkan kadro ligde Gençler Birliği'ni eğer ki yenemeyecekse şu kadro rotasyonda bu oyuncuların bulunmasının ne manası
0: işte
2: var?
0: İşte bana da öyle geliyor biraz.
2: Rotasyondaki oyuncular zaten bu tip maçlar için.
0: Ama Ulaş ben de bir adım ileriye götürebilirim. İstanbul'da hiçbir zaman, İstanbul'da nereden çıktı? Futbolda hiçbir zaman dün yoktur ama Ulaş ligin ilk haftasına da rotasyon yapmazsın.
2: Gencoğlu 4 tane maç oynadın.
0: Yani, olsun. Yani
2: sen resmi maç temponu yavaş yavaş yükseltmeye başladın. Hafta arasında sezonun en kritik maçlarından birisi var. Hiçbir telafisi yok. Şampiyonlar Ligi'ne gelmişsin, sonuna kadar gelmişsin.
0: Ulaş 4 tane maç oynadın diyorsun. Futbolcu 4 tane maç oynasın yani.
2: Hayır, şunu diyorum. 4 tane maç oynadın. Maç ritmine yani yakalamaya başlamışsın. Tamam mı?
0: İşte bence daha da oynamalı.
2: Hafta arasında Lyon müsabakası var. Sezonun en zor maçlarından birisi olacak. Telafisi yok. Yani şu maçta bence rotasyon yapılır. Çıkan kadro Gençler Birliği yenemeyecekse o zaman sana soruyorum Gencoğlu'na. Bu oyuncuların kadroda bulunmasının ne gereği var? Nerede kullanacaksın? Burada kullanamıyorsan. Burada kullanıp da katkı alamıyorsan nerede kullanacaksın? Sana soruyorum ben de sorayım.
0: Yani bence şu anda rotasyon için çok erken. İşte sonuçta tabii bakmak lazım. İsmail, Semedo, Archie Brown kaç tane...
2: Bu arada Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki oyunuyla ikinci yarıdaki oyun arasında da gündüzle gece kadar fark var. İlk yarıda oyun tamamen Fenerbahçe'ye dönük. Ben golden önce Gençler Birliği'nin gol beklentisine baktım. Kaçtı biliyor musun? Golden önce. Daha gol olmadan. Evet. Tahmin et kaçtı?
0: 0.03.
2: 0.02 idi. Golden sonra da 0.09'du ilk yarıda. Yani Gençler Birliği'ne Fenerbahçe topu göstermedi. Talişka'nın 3 tane pozisyonu var ki doğru düzgün topu kontrol edebilse gol olması işten belirir. Fenerbahçe dün bir tane merkez santraforla başlamış olsa, iyi bir santrafor olsa ilk yarıdan zaten işi çözmüştü Gencoğlu.
0: Evet yani şimdi sonuç anlamında belki kötüydü ama oyun anlamında da ya ikinci yarıyı da çıkartalım peki senin söylemine göre ama yine bile Fenerbahçe çok daha yani 25 şut falan çekti Fenerbahçe. Tartışmalı iki tane de penaltı pozisyonu vardı ki el pozisyonu bence penaltı değildi. Ama hava topuna çıkan bir Fenerbahçeli'ye Gençler Birliği'li oyuncu öyle bir tekme attı ki yani onun çalınmaması bir skandal, VAR'ın devreye girmemesi başka bir skandal. Ama el pozisyonunun kesinlikle penaltı olmadığını düşünüyorum. Hele ki bunu Ali Erim'e söylemiştim. Şimdi pazartesi günü hat-trick'te gene konuşuruz. Bugünün konusu değil ama eğer hakem kurulunun başına danışman olarak İngiliz hakem getirirsen hiçbir şekilde el pozisyonlarında penaltı beklemeyin. İngiliz futbolu el konusunda en sert, en Türkiye'ye aykırı. Yani şöyle söyleyeyim size, Talisca'nın çektiği şut İngiltere Premier Ligi'nde o pozisyon bak 10 kere değil Ulaş, 100 kere değil, 1000 kere o pozisyon 1000 farklı İngiliz Premier Lig maçında gerçekleşsin. Kaçında penaltı verilir biliyor musun? Hiçbirinde verilmez.
2: Şarkı sözü gibi oldu. 10 kere, 100 kere. Ha,
0: birinde bile penaltı verilmez. Kaldı ki bana göre de penaltı değil.
2: Sen pek gidin Konyaspor Rizespor müsabakasındaki penaltıyı gördün mü?
0: Yok, görmedim.
2: Görmedin mi?
0: Ama bayağı tartışmaya çıkmış galiba.
2: Reklam arasında ona bir bulup bakalım. Üzerine konuşalım. Görmen lazım.
0: Öyle mi?
2: İnanılmaz. Rizespor oyuncular bile nasıl penaltı olduğunu anlamadı. Onlar bile şaşırdı.
0: O kadar.
2: Bak görürsün.
0: Tamam, bakarız.
2: Mesajlar geliyor. Mesajlar yağıyor. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız. Birer bir sana selam göndermiş. Genco Boran selamlar, iyi yayınlar demiş.
0: Benden de ona selam. Kendisi bizim 1-0-2 platformu üyemiz.
2: Tottenham ilk kere karşılıklı gol var. Biraz yüklü girdim demiş. Herkese bol şanslar demiş.
0: Tottenham bir hazırlık maçı yapıyor zannedersem.
2: Ordu'dan Tuna. Armaniye Bielefeld Cottbus. İlk kere gol var. Karsel Manchester'da ilk kere karşılıklı gol var demiş. Bunları konuşacağız.
0: Bakıyorum Tottenham kiminle oynuyor? Hazırlık maçı
2: hazırlık
0: olması
2: maçı, lazım. Hazırlık maçı tabii. Arsenal Manchester City konuşacağız ama EBFL Cottbus'a bakarız. Zaten 14.30'da canlı maçımız olacak Almanya 2'de. İsmail Kartal, oyuncuları dinlendireyim derken daha fazla yordu. Spordan sonra daha çok efor kaybettiler. Tamamen bir strateji hatasıydı. Bence az kadroya çıkıp skoru aldıktan sonra değiştirebilirdi demiş.
0: Bakalım.
2: Erdal diyor ki Galatasaray, Trabzon, Fenerbahçe maçlarını gördük ki çok pahalı ve yaşlı ünlü oyuncular çözüm değilmiş. Çözüm değilmiş.
0: Galatasaray maçında ne gördük ki?
2: Çok pahalı olmayan, işe yarayan ve takıma oyun sağlayacak en önemlisi de genç futbolcular alınması olur demiş.
0: Galatasaray'da transfer yapılmadı ki, bir şey görelim.
2: Neydi o yeni gelen oyuncu, sen söyleyebiliyorsun adını.
0: Ugo Çukwu oynamadı. Hem yaşlı değil hem oynamadı.
2: Adını söyleyebiliyorsun diye söyledim zaten. Ha. Adana'dan selamlar. Fenerbahçe'nin bekliği iki pozisyon el pozisyonu alakasız diğer... Topa vuruyor. Olan bir çarşıda. İki net penaltı değil demiş.
0: Hangisi? Okuyor anlamadım ben. Adana'dan. Bu mu?
2: Bir dinleyicimiz demiş ki Çorum akşam maçı alır. Karşılıklı gol de olur diye Cuma günü söylemiştim. Demiş bir dinleyicimiz.
0: Ha şey diyor Adana'dan dinleyicimiz. El pozisyonu penaltı değildi ama öbüründe de çarpışma mı diyor? Çarpışma falan değil canım. Tekme atıyor.
2: Fenerbahçe Lyon elinirse İsmail Kartal Dirk Kuyt'un Fenerbahçe
0: Dirk Kuyt'un yerine İsmail Kartal yerine Dirk Kuyt geldi
2: evet,
0: diyor.
2: Evet, sen çözümleyebildin mesajı.
0: Evet.
2: Bakıyorum. Altılı Ganyan'ımız geldi. Burgazadan Murat Bey'den İstanbul 2. altılısı. Hemen söylüyorum, sonrasında reklama gideceğiz. İlk ayak 1-2-3-4-5-6-8. İkinci ayak 1-2-5-7. Üçüncü ayak 1-8. Dördüncü ayak 1-tek. Beşinci ayak 2-4-6. Son ayak da 10-11. Tekrarlıyorum, İstanbul 2. altılısı ilk ayak 1-2-3-4-5-6-8, 2. ayak 1-2-5-7, 3. ayak 1-8, 4. ayak 1-tek, 5. ayak 2-4-6, son ayakta 10-11. Onu da söyleyelim. Ve 10 geçe reklamına gidelim.
3: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
4: reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Radyo Spor.
8: Hesabı alabilir miyim?
9: Buyurun.
8: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
9: Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi Sporma. EuroLeague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Bilyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şimdi maçlarımız bizim var dedik ama beklediğimiz oynanan mevcut maçlar da var.
1: E tabi bir skor hatırlatması yapalım sonra şeyi konuşalım hemen. Hemen Genco Baran Community Shield'i konuşalım.
0: Olur.
1: Skor hatırlatmasını yaptıktan sonra günün en yüksek profili maçlarından birisi zaten Arsenal City maçı. Skorlarda Den Haag 0 Groningen 3 ilk yarı sonucu. Deplasman ekibi 3-0 önde. Ukrayna'da Çerkesi 1, Çernomore 0 dakika 52. Güney Kore'de ilk yarılar bitmek üzere 3 müsabaka var. Bucheon 2, Jeonbuk 0, Hyundai, Ulsan Hyundai 1, Gangwon 2, Incheon 0, Gimcheon 0. Incheon'da Gimcheon nasıl maç gelince o zaman?
0: Kuzenler herhalde.
1: Güzel. Güzel. Portekiz 2'de Portimonense 1, Vizela 0 dakika 50. İsveç 2'de Varnamo 1, Östersund 0 dakika 16. Hazırlık maçı var. Liverpool Como 0-0 devam ediyor. İddia da yok ama skoru vermiş olalım. Nottingham Brest, Schalke Real Madrid müsabakaları iddiada yer almakta. Hazırlık müsabakalarında bakıyorum. Norveç'in alt liginde maç var ama Follorana maçı 0-0 ama çok da fazla ilgi çekeceğini düşünmüyorum. Liglerde başlamışken. O zaman sevgili Genco Baran.
0: Evet.
1: Günün yüksek profilli maçlarından. Bugün saat 17'de oynanacak Arsenal Manchester City Community Shield'i konuşalım.
0: Konuşalım.
1: 2.40, 2.98, 2.28, 1.02, 2.56, 1.70, 2.5 üstü 1.67, karşılıklı gol var 1.51, yok da 1.89 olarak belirlendi. Hazırlık dönemine baktığımızda Arsenal önce Girona ile oynadı, 4-1 kazandı. Betis'te oynadı, Real Betis oynadı, 3-1 kazandı, 3-1 kaybetti. Dortmund'da oynadı, 3-2 kaybetti. Son hazırlık maçını 12 Ağustos'ta Como'yla yaptı Arsenal. Maç 1-1 bitti. Manchester City'nin hazırlık performansı Inter'le oynadı, 1-1 bitti. Kalik, Yıldızlar toplu herhalde bu, onlarla oynadı, 3-1 kazandı. Son hazırlık maçı 9 Ağustos'ta Atletico Madrid ileydi. 3-1 müsabakayı Manchester City kazanmayı başardı. Tarafların son maçlarına baktığımızda aralarındaki son lig maçı Manchester City 2-1 kazanmıştı ligde 19 Nisan'da. Geçen sezon Mart ayında 22 Mart'ta İngiltere Lig Kupası'nda karşı karşıya geldiler. Orada da Manchester City 2-0 kazandı. Ama oradan geriye gittiğimizde şöyle bir 7-8 maçlık periyotta Manchester City'nin galibiyeti olmadığını görüyoruz Arsenal karşısında. Maçlar ya beraber etmiş ağırlıklı bir şekilde ya da Arsenal kazanmış. Böyle bir durum var sevgili Genco Baran. Nasıl bir maç olacak? Nasıl bir müsabaka olacak? Beklentileri karşılayacak mı?
0: Valla Ulaş, bu maçtaki bilinmesi gereken ve dikkate alınması gereken en önemli faktörün City'de Guardiola döneminin bittiğini belirtmemiz lazım. Bakalım yeni menajer Maresca ile City nasıl bir uyum içerisinde olacak? Maresca'nın Chelsea günleri de çok iyi geçmemişti. Guardiola'nın da nasıl kendine has topa sahip olma, işte ne bileyim uzaktan şut sevmez, orta sevmez, sonuna kadar kale önünde bile, kaleye girene kadar neredeyse paslaşma, işte rakip 250 pas yapıyorken kendileri 800 pas yapıyor, kornerleri bile paslaşarak kullanıyor, topa hep sahip olma sistemine yıllarca adanmış bir kariyer ve İşte yönettiği Barcelona olsun, Bayern Münih olsun, her yerde de bunu başarıyla uygulamış bir hocanın yerine yeni bir hocanın gelmesi ve bir adaptasyon süreci ve adaptasyon sorunu olacağını düşünüyorum ben. Ayrıca iki takımda da eksik ve Dünya Kupası'ndan dolayı geç gelen, yeni gelen, hazır olmayan oyuncular var. Arsenal'de Timber ve Saliba, savunmanın iki çok önemli ismi, sakatlıklarından dolayı bugün yoklar. Declan Rice, Zubimendi ve Saka kadroda. Fakat daha bu saydığım 3 oyuncu takımlarıyla bir hazırlık maçı bile yapmadılar. Yani kalkıp da bir hazırlık maçı yapmadan Saka, Zubimendi veya Rice üçlüsünden birinin çat diye City maçında oynatılmasını beklemiyorum. Adabasını da zaten beklemiyor. Newcastle'dan alınan Guimaraes kadroda, hazırlık döneminde de vardı bu oyuncu. City'de Haaland antrenmanlara yeni başladı. Onun da ilk 11 çıkması beklenmiyor. Rodri Barcelona'ya ve Reinders de Arabistan'a transfer olmak üzere.
1: Bir ek bilgi vereyim ben de. Haaland hazırlık maçlarında da hiç süre almadı.
0: Tabii tabii aynen. Rodri Barcelona'ya, Reinders de Arabistan Ligi'ne transfer olmak üzere. O yüzden sakatlanma riskine karşın bu oyuncunun oynaması beklenmiyor. Ben biraz bu City'nin Guardiola'sız nasıl bir dönem geçireceğini bilmediğimden ve açıkçası iyi olacağını da düşünmediğimden dolayı en azından ilk etapta Arsenal'i galibiyete daha yakın görüyorum. Yalnız Arsenal'i seçmemek için de bir sebebim var. Şimdi bu şu ana kadar işte teknik direktör dedim, Arteta takımını biliyor falan, rakibi biliyor. Tamam, bunlar güzel şeyler ama Arsenal'deki eksiklerden dolayı bugün maça çıkması beklenen 11'in de City'ye göre çok daha zayıf olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, Arsenal'de kalede muhtemel 11'de Raya var. Savunmada White, Mosquera, Gabriel ve Hinchapi. Orta sahada ikili Guimaraes ve Lewis Kelly. Forvet arkasında Madueke, Odegaard, Solis. İleride de Havertz var. Manchester City'de ise kalede Donnarumma, savunmada Nunez, Diaz, Gvardiol, Ait Nuri. Ortada Kovacevic, Gonzalez. Forvet arkasında Savinho, Foden, Semenyo. İleride de Marmuş var. Bence City'nin kadrosu, onlarda da eksik var. Ama Arsenal'in eksik kadrosuna göre City'nin şu anki kadrosu bence çok daha ideal 11'e yakın ve güçlü gözüken bir kadro.
1: Pekala sevgili Gönce Varan. Gün ilk maçı. Bilgisayar ne diyor bu arada skoru?
0: 1-1. Maç berabere biterse uzatmalar yok. Direkt penaltılara geçiliyor.
1: Bilgisayarın 1-1 bana da çok makul mantıklı geliyor. Ben de var dedim. Vallahi
0: bak beraberliğe hayır demem. Bak,
1: ama ben, sanki 1-1 bitecekmiş tamam. Ve penaltıya gidecekmiş gibi.
0: Bu maçta beraberliğe hiç sesim çıkmaz. Yani ben Genco seni dinlemiyorum, beraberlik oynuyorum diyenlere saygı duyarım, şapka çıkarırım. Tam bir beraberlik maçı. Benim Arsenal önermemdeki tek sebep Maresca'dır.
1: Pekala. İki tane İsveç maçım var. İsveç maçları galiba bilgisayarda yok.
0: Artık
1: baksana.
0: Yok baktım.
1: Baktın mı? Ben o zaman hızlı bir şekilde kendim değerlendireyim. Bruno Poşkar'ın Övgüt müsabakası var saat 15'te seçtiğim maçlardan. Burada karşılıklı gol var, beklentim var. 1.40'da bu tercihin oranı var. Bruno Poşkar'ın Sirius'ta oynadı, liderle oynadı son müsabakada. 2-0 geriden 2-2 bulmayı başardı. Maç da öyle bitti. Tabii Sirius'a da İsveç'te artık dikkat etmek lazım. Önemli golcüsü Urre sattılar, oyuncuyu La Liga'ya sattılar. Sevilla'ya sattılar yanlışım yoksa. Takımla ayrıldı. O müsabakada da Bruno Poşkan'la beraber kaldıkları maçta da yoktu. Sonrasında da zaten bu hafta oynadığı maçı da kaybetti Sirius. Yani zirvede şu anda en yakın takipçisi Hammarby'nin 12 puan önündeydi. Hammarby kazanırsa 9 puana düşecek. Daha da ligi bitmesi 13 maç var. Çok erken bir şampiyonluk havasına girdiler diye İsveç basınında yazılmaya başladı. Özellikle bu Ure'nin transferinden sonra, satılmasından sonra çok hücum anlamında çok güç kaybettiği de aşikar. Hani Bruno Poşkar'ın o beraberliğini biraz bu şekilde de okumak lazım. Örgüt ise ayıkta oynadı. 4-3 kaybetti. Gol Diyorlos'ta girişler. Şimdi burada her iki takımda hem Bruno Poşkar'ın hem Örgüt ikisi de düşme hattından kurtulmaya çalışıyor. Örgüt'ün durumu tabii daha da rakibe nazaran kötü. 13 puanda. Şu anda ateş attındalar. Bruno Poşkan da 18 puanla buraya kadar geriledi. Yani düşme hattına kadar geriledi. Kazanmak zorunda olan iki takım müsabakası. Burada karşılıklı gol var. Tercihim var. 15 seansı İsveç'te. Bunun yanına bir maç daha ekleyip, bir İsveç maçı daha ekleyip 15'te bir ikili kombin denemesi yapabiliriz sevgili dostlar. Degerfors-Göteborg müsabakasını ekleyebiliriz. Burada da 1-0-2'ye baktığımızda 2.85, 3.03, 1.96, 1.02, 2.5 altının oranı 1.67, 2.5 üstü 1.69, var 1.54, yoktu 1.84 olarak belirlendi. Göteborg tarafında ben yaz yayınlarında daha önce söylemiştim. Teknik direktörünün koltuğunu sallantı olduğunu, değişim yaşandıktan sonra, teknik direktörlere yollar ayrıldıktan sonra bir takım pozitif etkiden geçmeye başladı. Pozitif neticeler almaya başladı. Şimdi ligde zaten son müsabaka Kalmar'ı devirdiler. Öncesinde Degerfors'u 2-0'lık, bugünkü rakiplerini 2-0'lık skorla devirmeyi başardılar. Arada Gent'le oynadılar konferans liginde. Belki elendiler. İlk maçı 1-0 kaybetmişlerdi ama ikinci maçta fena işte fena mücadele etmeden sağdan 1-1'le ayrıldılar. Elenmelerine rağmen iyi oynadılar ki arada Gent aralarında da bayağı bir kalite farkı vardı. Bayağı bir kadro kalitesi farkı vardı. Buna rağmen kötü bir müsabaka çıkarmadılar. Lig de, konferans ligi de artık bitti. Tamamen lige odaklanacaklar. Degerforce tarafına baktığımızda onlar da düşme hattından kurtulmaya çalışıyor. Geçen haftanın en büyük sürprizlerinden birisini yaptılar. Malmö'yü deplasmanda 2-1'lik skora devirdiler. Bu maçın da yansımaları vardı İsveç basınında. Malmö'nün çözülme sürecinden geçtiğini, ki geçtiğimiz hafta arasında iki oyuncusu da takımdan ayrılmış. Böyle karışık bir süreçten geçtiğini söylüyorlar. Her şeye rağmen o 5 maçlık mağlubiyetin üzerine Degerfors'un gidip Malmö'yü deplasmanda yenmesi, 2-1'lik skorla yenmesi kümeye tutunması açısından, takım morallenmesi açısından önemliydi. Toplam gol sayısı da 2-3 tercihim var burada. Ben dengeli bir oyun bekliyorum. Ben ne kadar Göteborg risk merkezi tarafından favori açıklansa da Degerfors'un son beraberliğin, son galibiyetin etkisiyle birlikte burada direnç gösterebileceğini düşünüyorum. 15 seansı ikilisi olabilir. Bruno Poşkar'ın Ögrit'te karşılıklı gol var. Degerfors Göteborg'da da toplam gol 2-3, 2-46'da oran yapıyor. Hep beraber takibini yaparız.
0: Evet, son 5 dakikaya da istersen ligimizin en önemli maçı olan Beşiktaş Eyüpspor maçıyla devam edebiliriz son 5 dakikamızı.
1: Olur. Bu 1-23 4-55 6-51 0-2 2.5-6, 2.15, 2.5 üstü, 1.38, var 1.61, yok da 1.76 olarak belirlendi. Beşiktaş'a baktığımızda zaten Avrupa Ligi maçları, Midland'ı ilk maçta 1-0 mağlup etti. Rövanşi deplasmanda 2-0 kazandı. Döndü, Kroll Lowe ile oynadı deplasmanda bir sonraki tur 1-0 kazandılar. Sonrasında iç sahada da aynı şekilde 1-0'lık skora kazandı. Bu şekilde devam ediyor. Beşiktaş 4 maçında da gol yemedi. 4 müsabakayı da kazandı tur atlarken. Hafta arasında bu maçtan 4 gün sonra da Kaunas-Zalgiris müsabakası var. Ben temsilcimizin o engeli de aşacağını düşünüyorum. Avrupa Ligi maçları sebebiyle de form tutmaya da başladılar. Vlahović geldi. Tabii bu maçta forma giymez ama hani Vlahović'in Beşiktaş'a ben katkısı olacağını düşünüyorum.
0: Trossard
1: iyi bir
0: daha fazla oynar muhtemelen.
1: Tabii Trossard süre aldı bu müsabakada, o daha fazla süre alır. Zaten hoca ben özür dilerim. Daha önceki yayınları söylemiştim. İtalyan'ı benim İtalya'da beğendiğim hocalardan birisi. Napoli'ye gidecekken Napoli'nin anlaşmadan cayması üzerine Beşiktaş'a geldi İtalyano. Yani şeyde İtalya Serie A'da piyasası olan bir hoca. Zaten o lige de renk katan bir hoca. Ben Beşiktaş'ın bu sene maçlarının çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Halihazırda şampiyonluk yolunda rakiplerin hepsi puan kaybetmişken hem Trabzonspor hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Beşiktaş'ın bir motivasyon da olacaktır bu. Ben Eyüpspor karşısında kazanmasını bekliyorum. Ama hafta arasındaki maçtan kaynaklı olarak da yani çok da vitesi yükseltmeyeceğini düşünüyorum. 1 ve 4.5 gol altı tercihim var. Sadece Beşiktaş'ın düz galibiyeti yeterli geliyorsa kuponları ekleyin ama hani yanına illa bir bahis de alalım, biraz da anlamlı hale gelsin diyorsanız şu anda güncel oran da bir parça yükseldi. 1.62'ye yükseldi. 1 ve 4.5 gol altı bekliyorum ben genç oran.
0: Evet, şimdi cuma cumartesi oynanan maçlarda favori 3 büyük takım puan kaybetti. Beşiktaş'ta yine benim ya bak en puan kaybetmesini beklemediğin 4 takım saysam, hani büyük takımlarda Türkiye'de, 1'e Fenerbahçe'yi koyarım, 2'ye Beşiktaş'ı koyarım. Birbirleri arasında çok az fark var. Yani Fenerbahçe'yi 1'e koyuyorum, yani daha iyi bir kadroya sahip olduğuna inandığım için. Beşiktaş da evinde oynadığı için 3 ve 4'e de yine çok yakın aralıklarla Trabzon ve Galatasaray derdim. Şimdi Beşiktaş'ta bir kapalı gişe tribünler tıklım tıklım dolu olacak. Orkun, Salih ve Olaytan orta sahasındaki üçlü bana yine çok güven veriyor. Nubel gelir gelmez herkesin güvenini ve beğenisini kazandı. O da çok ön plana çıkıyor. Trossard da yeni kulübüyle, az önce de söyledik, kısa sürelerine de olsa ilk maçına çıktı. Bugün daha fazla süre alması çok muhtemel. O da zamanla daha iyi bir seviyeye gelecek. Oynadıkları iki Krolove maçında da ben Beşiktaş'ı çok beğendim. İstediği oyunu oynadı, rakibe oynatmadı ve sonucu aldı. Şu ana kadar 4 resmi maç yaparak epey de rakiplerine göre hazır konuma geldiler. Benim düşüncem en azından bu. Ben Beşiktaş'ın oranı da arttırmak için işi ilk yarıdan bitirmesini beklediğimi de düşünerekten, inanaraktan yüksek orandan, hani düz galibiyeti yerine yüksek orandan ben ilk yarı Beşiktaş oranı arttırmak için alacağım risk bu olur benim. İlk yarı Beşiktaş Eyüp maçında beklentim olur.
1: Pekala, ilk yarı bir tercihim var yani.
0: Evet.
1: Den Haag 0 Groningen 2 dakika 54, Hollanda'da ikinci yarı devam ediyor. Hala ev sahibinden gol yok. Çerkezi 2 Çernomore 0 oldu. İlk yarı ev sahibi 1-0 öne tamamlamıştı. İkinci yarıda da bir gol attı. Dakika 67. Şu anda skor 2-0. Güney Kore'de Bucheon 2 Jeonbuk 0, Ulsan Hyundai 1 Gangwon 2, Incheon 0 Gimcheon 0. İlk yarı sonuçları, ikinci yarılar henüz başlamadı. Hannover Wolfsburg uygun mudur canlı için? Gence Boran. Sen Gence Boran.
0: Başlamak üzere.
1: Başlıyor tabii. Hannover Wolfsburg'u açalım. Canlımızda kovalayalım. Portekiz 2'de Portimonense 1, Vizela 0 dakika 65. İsveç 2'de Varnamo 1, Östersund 0 dakika 30. Liverpool Como hazırlık maçında da gol yok. Sonrasında 0-0 devam ediyor. Buçuk reklamına gidelim. Mesajlarınız var. Mesajlarınızla devam edeceğim. 0538-052-1487 0538-052-1487.
0: Gol haberi de var.
1: Söyle.
0: Ado Den Haag farkı 2'ye indirdi. 3-1.
1: 3-1 çok güzel oldu. Var oldu. Güzel oldu. Hadi bakalım.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kardeşi milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Şöyle hızlı bakalım yeni bir gol haberi var mı diye. Almanya'da maçlar başladı. Hannover Wolfsburg'dayız. Biz de canlısını kovalıyoruz. Bir şey gördüğümüz anda sizlere söyleyeceğiz. Tabii gol yok maçta henüz. Daha 3. dakika. Armaniye Bielefeld.
1: Beklenti ne bekliyor maçta?
2: Hani neye göre izleyelim?
0: Beklenti 2.5 üstü olması. 2.5 üstü oranı çok düşük. 1.35 maç öncesi 2.5 üstün oranı. Gol bekleniyor burada. Armaniye Bielefeld Cottbus. Dresden Darmstadt'ta başladı. Onlarda da gol yok. Belçika'da Beveren Anderlecht başladı 0-0. Den Haag'ın golünü söyledi zaten önce vuran. Den Haag 1, Groningen 3 oldu. O gol haberini söyledik. Mesajlara bakalım. Mesajlarınıza bakalım. Merhaba, iyi yayınlarınız olsun. Dünyada en çok ikinci olanlar sıralamasında ikinci olmayı, güncel lig sıralamasında sondan dahi olsa yine ikinci olmayı her daim başarıyoruz. Biz bu işi seviyoruz demiş dinleyicimiz. Sanırım Fenerbahçe taraftarı. Evet. Bize de seviliyorsunuz demiş. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Arda abi kupon göndermiş. Arsenal City takım taç atışı 37. Toplam taç atışı muhtemelen 37 bu. Beşiktaş Eyüp'te de Eyüpspor 12 kale vuruşu yapar. 2.24, 2.19 bol şans diyelim.
1: Valla kale vuruşunda şey gördüm ben. Mesela Çorum kaç tane kale vuruşu kullandı bilmiyorum. Ama Trabzon maçında Trabzonspor'un rakibinin 14 kale vuruşu kullandığını gördüm. Çorum'a da bakmıştım ama hiç aklımda kalmamış. Ya o da tahmin ediyorum ki onun üzerindedir diye düşünüyorum.
0: Bak, bir dinleyicimizin Almanya Bundesliga 2 kuponu var. Dresden Darmstadt deplasman 1.5 üst. Hannover Wolfsburg ev sahibi 1.5 üst. Armaniye Bielefeld Cottbus'ta deplasman yine 1.5 üst oynamış dinleyicimiz. Ha, bir de burada Beveren Anderlecht'te maç sonu 2 var, pardon. Yani 3 Almanya 2 yanına bir tane Belçika eklenmiş. 4 maçlık bir kupon. Bol şans dileyelim dinleyicimize de. Şimdi Beşiktaş Eyüp'ü konuştuk. Başakşehir Kocaeli Spor. Bunlar bu arada bunlar sanırım bilgisayarda vardı. Bilgisayar ne diyor Beşiktaş maçına?
1: Beşiktaş maçı var tabii. Ya çok güven duymuyorum ama ya biz Türkiye Ligi'ne.
0: Bir istatistiğimiz olsun.
1: Olsun. Bak dün mesela 2'de 0 çekti. Fener'i de şeyde bilemedi Trabzon'da.
0: Ya ama ikisi de çok, yani ikisi de büyük sürpriz genç olarak.
1: Bilgisayarsa bilecek.
0: Bilecek diyorsun.
1: Beşiktaş ne demiş?
0: Skoru söyle direkt.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: 3-0 Beşiktaş demiş.
0: Güzel. Aslında beklenen sonuçlardan.
1: Bak işte o da aynı Fenerbahçe maçı mantığıyla. Beşiktaş Avrupa'daki yakaladığı momentum ve derin kadrosuyla, güçlü ve daha derin kadrosuyla seyirci avantajını da birleştirerek Eyüpspor karşısında maça uzak ara çok ağır favori olarak çıkıyor. İtalyan yönetiminde yeniden yapılanan kadro ve takım. Şu ana kadar oynadığı 4 Avrupa Ligi eleme maçında sadece 2 gol gördü kalesinde. Eyüpspor ise geçen sezondan beri savunmada sorunlar yaşayan bir takım. Maçın 1. dakikasından son dakikasına kadar Beşiktaş'ın oyuna hakim olmasını bekliyor. Ve Orkun Kökçü liderliğindeki hücum hattının da çok üretici olup bol gollü bir galibiyet almasını bekliyorum demiş. Ben mesela dün ve evvelki günkü yaşanan sürprizlerden sonra Ulaş, bana başka bir şey seç derseniz Orkun 2 tane isabetli şutunu oynardım ben. Çünkü Orkun, Talisca, Osimhen gibi isimler gol atsın ya da atmasın liderlik vasıflarından dolayı kesinlikle gördüğü yerden çekinmeden kaleye vuruyorlar. Osimhen kaç tane şut çekti biliyor musun şey maçında, Çorum maçında? Bir tahmin et.
0: 5.
1: Yani hadi abartıyorum diye düşünsen, hani özellikle sordum ya, desen 7 dersin. Hadi 8 de çok abart.
0: Kaç oldu?
1: 12 şut çekti.
0: Bayağı abartmış.
1: 12 şut çekti. Şimdi Orkun 12 şut çekmez, o ayrı da, yani oynadığı mevki gereği. Orkun hem kalitesinden, tekniğinden dolayı böyle kaleyi gördüğü yerden, Osimhen gibi hani ceza sahasının içinde topu düzeltip falan değil de işte duran topları kullanıyor, serbest vuruşları kullanıyor. Ceza sahasının etrafında da gördüğü zaman kesinlikle kaleyi düşünebilen ve genelde de önündeki rakibe çarpmazsa kaleyi de tutturan bir oyuncu. O yüzden Orkun'un ben isabetli iki şutunu alternatif olarak denerdim.
0: Pekala. Can Civaran. Bu arada maçta da Almanya Kitik maçta tempo çok yüksek değil.
1: Değil. Hadi bakalım şey yapalım o zaman. Bilgisayarın diğer Türk maçlarını da söyleyeyim. Başakşehir tamam. Kocaeli.
0: Ben toplam gol 2-3 bekliyorum burada. Bakalım bilgisayarla uyuşuyor muyuz?
1: Valla ben Başakşehir o kadar kötü başladı ki.
0: Ya Başakşehir ben Inter Turku maçlarında evet. Futbolunu, iki maçtaki futbolunu hiç beğenmedim.
1: O yüzden aynen, Kocaeli derim ben sürpriz.
0: Çok favori açıklanmış. 1.43 Başakşehir galibiyetin oranı ama ben çok kolay geçeceğini düşünmüyorum. Zaten Başakşehir o konferans maçlarından sonra, Inter Turku maçlarından sonra hazırlık maçı da yapmadı. Kocaelispor İstanbul'a berabere kaldı. 2 Ağustos'ta Gençlerbirliği'ni mağlup etti 2-1'lik skorla. Hani 2-3 gol bari bana çok daha uygun, çok daha mantıklı, oranı itibariyle çok daha cazip geliyor. Bilgisayar ne diyor?
1: 2-1 Başakşehir diyor ama ben Kocaeli denerdim mesela. Ben Kocaeli denerdim. Yalnız bu arada hakikaten bir dinleyicimiz çok dikkatli, çok güzel bir şey söyledi. Ya bu bilgisayarın da bazı verileri o kadar hatalı ki. Ben tabii maçları hiç düşünmedim. Direkt otomatik olarak çevirmeye odaklandığım için İngilizceden. Ulaş Beşiktaş 4 Avrupa Ligi ön eleme maçında kaç gol yedi? Hiç.
0: Ya dedim ben zaten.
1: Hayır hayır ama burada bilgisayar 2 gol yedi diyor ya.
0: Ha bilgisayarı bilemem. Ben ama...
1: Tamam sen dedin. O görünce tabii ki söylersin. Yani ama bu... Bunun bazı verileri gerçekten çok hatalı yani. Hani ben şeye baktım. Acaba ben mi kafamda yanlış çevirdim? Hayır diyor İtalyano team conceded just 2 goals diyor. Sadece 2 gol yedi diyor 4 ön eleme maçında. Ya nasıl nereden buluyor acaba bunu?
0: Ya bilgisayar biz de sana
1: güvendik, bel bağladık.
0: Ama sen de başta da Süper Lig'de çok güvenli.
1: Yok Süper Lig'de gerçekten güven vermiyor. Bak İngiltere ve Brezilya'da çok iyi. Ama şey de çok kötü. Ne derler? Türkiye

0: deplasman takımının momentumu özellikle deplasmanlarda çok daha iyi demiş. Vallahi ben beraberliğe hayır demem ama İbre bir tarafa dönükse Ahmet olduğunu düşünüyorum ben. Ama beraberliğe Ulaş kesinlikle hayır demem ben de. Onu da söyleyeyim.
1: Pekala
0: sevgili. Ya Ulaş hep cumartesi günkü ikinci Bundesliga'larda gol oluyor. Dün ilk yarı 9 gol mü ne oldu? 7 gol mü ne oldu 3 maçta? Bugün 12'şer dakika geride kaldı. Hiç yaprak kımıldamıyor.
1: Bir tane gol bekliyoruz o golden sonra açarız. Bak soldan geliyorlar.
0: Ha. Hakikaten geliyor.
1: Soldan
0: orta kötü.
1: Kötü değil ya arkada. Hadi be. Olmadı. Bir adım geride kaldı.
0: Peki 2.5 gol üstü bekleniyor da galibiyet beklenen bir taraf var mı? Oranlara baktığında.
1: Var da şey yani 1.90'da 1.94'de 2.47 mesela.
0: Ha, çok da aman Allah değil yani. Evet. Hani ilk kere ev sahibi gol atar falan desek mi diye ama öyle 1.50 falan olsa derdik de.
1: Ne verdi canlar ilk kere gol şu anda?
0: Ya sen sevindin ben telefonumu unuttum diye ama onlara bakamıyoruz şimdi.
1: Aa senin telefonun yok doğru.
0: Tabii ben oranlara ben bakıyordum.
1: Ama telefonsuz bir genç oranla yayın yapmak daha keyifli. Hiç kusura bakma. Hiç kusura bakma.
0: Sen benim oranlara bakmamı hep başka şeylere bakmak olarak değerlendiriyorsun.
1: Ben bakarım. Ben buradan oranlara bakalım.
0: Sen bak.
1: Yanımda elinde telefon olan
0: bir genç var. Bu arada bana ulaşmak isteyen varsa telefonumu unuttum. Sonra merak etmesin. Dinamo Dresden'in golü geldi.
1: Evet şu anda askı geldi çünkü oraya. Tam ona baktım. Şu anda Hannover Wolfsburg'da 2.5 üstü 1.51 genç oran. 2.5 üstü 1.51. İlk yarı 0.5 üstü 1.27. Bu düşük tempo.
0: Yalnız.
1: Şut geldi korner.
0: Hannover biraz baskıyı arttırıyor gibi. Şu pozisyon gol olmadıysa yalnız 4'e 1 geliyorlardı. Bir maçın tekrarını izliyorum da olmadı. Sen bu maçı beğenmedin mi?
1: Bir bakalım. Bir bakalım başka bir şansımız var mı?
0: Halbuki Hannover geliyordu yavaş yavaş. Bakalım Dinamo Dresden'in golünde bir geri alınma durumu var mı? Hala yanıyor çünkü gol. Evet söndü. Söndüğüne göre ve golde geri alınmadığına göre hala 1-0 yazdığına göre gol geçerli. Almanya 2. Bundesliga'da ilk golümüz Dinamo Dresden'den oldu.
1: Bundan umduğumuzu bulamazsak 15.30'da Feyenoord Goyet müsabakası var. Oradan ben...
0: Ama Hannover geliyordu Ulaş. Bence çevirmeye gerek yoktu. Hannover geliyordu yavaş yavaş.
1: İlk yarı ev sahibi golün oranına bakalım. 1.86. Yavaş gelmesin genç oran. Şu tempoyu görmek istemiyorum. Ben gol görmek istiyorum. Burada ben de atılan gollerle birlikte heyecanlı bahis vermek istiyorum. Şu görüntü hoşuma gitmedi benim. Mıy mıy mıy mıy mıy mıy. O ona attı, bu bunu attı.
0: O başlangıç.
1: Bunları
0: Güney Kore'de 3 tane maç var. Burçay 12, Jeonbuk 0. Jeonbuk da benim takımımdı ama 2 senedir bir düşüş var bu takımda.
1: İstanbul'dan Halil Kara. Severek dinledim yayıncılarsınız. İlk defa Genco Bora'nın yorumuna katılmadım. Hı. Bence bu haftaki kazanma ihtimali en yüksek takımlar sıralaması Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor olmalı demiş.
0: Yok Galatasaray ama ben söyledim sebebini. Hatta pazartesi günü Mert'le yapacağımız olan hat-trick yayınında cuma günü tek başıma yaptığım hat-trick yayınında Galatasaray maçı ile ilgili konuştuğum 1-2 dakika vardı ki onu aynen yayına verebilirim. Yani Galatasaray yönetimine dedim ki endişeye mal yok. Öyle bir isim alacağız ki işte şampiyonluk yine gelecek. Hatta Sayın Başkan dedi ki Galatasaray Başkanı ben de çocuklarıma, torunlarıma 5. şampiyonluğu bırakmak istiyorum. Tabii ki vermek istiyorum. Ama yani transfer yok. Ve Galatasaray taraftarı şu anda barut fıçısı durumundaydı. Yani şu maçta gelecek bir kötü sonuçta neler olacak neler dedim. Hani bu riski almaya değer miydi? Hani bir tane yıldız peşindesiniz belki. O yıldızı alın. O yıldızı hani uğraştırsın sizi. Ekonomik olarak keseyi ağzını çok açsın ve sizi zorlasın transfer et yani koşullarında.

0: Ama normal oyuncu da alamadınız ki. Bir tane oyuncu oldu Galatasaray bu sezon. Onu da oyuna sokmadı. Ne ilk 11 çıktı oyuncu ne de oyuna girdi. Galatasaray geriye düştüğü, rakibin 10 kişi kaldığı maçta 2 tane bek, 3 tane orta saha oyuncusu aldı. Osimhen sakatlansa ne olacak? Bitti Galatasaray. Osimhen 4 hafta oynamasa Galatasaray 2 puan alır. Alabileceği 12 puandan 2 puan alır sadece. Evet, Güney Kore'de 3 oldu. Bucheon 3, Jeonbuk 0, Ulsan 2, Gangwon 2. Şimdi orada da gol oldu çünkü 2-1 Gangwon öndeydi. 2-2 oldu. Incheon 0, Gimcheon senin maçın. Kuzenler 0-0. Ben Güney Kore'den bir maçı üst oynasaydım Ulaş, kesin Incheon Gimcheon oynardım.
1: Kesin.
0: O da 0-0 devam ediyor zaten.
1: Bak bak, top oyuna sokmuyor arkadaşlar bak. Niye ama bekliyoruz?
0: Rakip sokmuyor, Wolfsburg.
1: Neyi bekliyoruz?
0: Bak ben sana söyleyeyim, Hannover'in golü geliyor.
1: O zaman Genco Buran ilk yarı ev sahibi 0.5 üst öneriyor değil mi?
0: Öneriyor de.
1: 1.89 oranı.
0: Bu kadar mı arttı? 1.86'dan.
1: 1.94 oldu şu anda. Sen dediğin anda.
0: Aldım.
1: Sen dediğin anda 1.94
0: oldu. Şu anda aldım.
1: Oldu.
0: Zaten anca oynarım. Tık tık telefon açacağım da edeceğim de. Telefon yok ama işte yani.
1: Bilgisayar.
0: Sözel olarak.
1: 1.94. Beveren'in golü geldi bu arada. Andalit karşısında sürpriz bir şekilde öne geçti Beveren. 1-0'lık skorla dakika 16. O gol haberini söyleyelim. Dresden dışında Almanya'da gol yok. Dresden Darmstadt karşısında 1-0 önde. Başka da yeni bir gol haberi bulunmamakta sevgili Genco Boran. Bruno Poşkar'la Ögrit'te karşılıklı gol var. Degerfors Göteborg'da toplam gol 2-3. Saat 15 seansı ikilimiz. Değerlendirmek isteyenler olursa 15 dakika sonra başlıyor. Arsenal Manchester City'de ben karşılıklı gol var dedim. Genco Boran Arsenal'i bir adım önde gördü. Gais Malmö maçı var. Bunu da konuşayım ben.
0: Tamam.
1: İsveç'te. Zaten reklama gideceğiz. Reklama gitmeden şu İsveç defterini kapatalım. 2-3-18 2-66 1-0-2 2.5-6 1.97 2.5 üstü 1.46 var 1.38 yok da 2.14 olarak belirlendi. Gais'e baktığımızda son maç Halmstad deplasmanı 2-0 kazandı. Malmö Degerfors'a 2-1'lik skorla mağlup oldu ki haftanın en çarpıcı sonuçlarından birisiydi İsveç'te. Gais 8. sırada, Malmö 9. sırada, ikisinde 23 puanı var. Gais'in de hafta arasında, geçtiğimiz hafta arasında Konferans Ligi maçları vardı. Norsjællandı Danimarka ekibini içeride 1-0 mağlup etti ama rövanş hizmet oldu. 6-0 kaybettiler. Şimdi tamamen lige odaklanacaklar. Malmö'deki sıkıntıyı söyledim. Malmö'de hafta arasında iki futbolcunun sözleşmesi feshedilmiş. Malmö'de çalkantılı bir süreçten geçildiği yazılıyor İsveç basınında. Degerfors mağlubiyeti de o sürece bağlanmış. Burada ev sahibi ekibin favori olduğu bir maç, iki orta sıra takımı gibi görünüyorlar ama bir olası 1-2 mağlubiyetle birlikte düşme hattında kendilerine yer bulabilirler, düşme hattını gerileyebilirler. Ben Malmö'de güvenmenin zor olduğunu düşünüyorum. Gais'in de bu Avrupa maçından sonra bir yorgunluk hissedebileceğini düşünüyorum. 2.5 üstü tercihi bence makul bir tercih olacaktı. Taraf bahsine nazaran taraf bahsini liste görüyorum sevgili Genco Boran.
0: Bir mesaj var. Beşiktaş'ın maçını izlemedim ama şu ana kadar en iyi oynayan, rakibe karşı en çok pozisyon bulan takım bence her şeye rağmen Galatasaray. Net bir yedek bitirici olsa, bir 10 numara olsa, bir de kanat olsa bence Galatasaray tamam diyor. İşte ben de ne diyorum? Ulaş, lig başladı değil mi? Şunlardan biri bile yapılmadı. Zaten Galatasaray için transfer isteyen, transfer bekleyen herkes Icardi yerine Osimhen'in bir yedeği, bir 10 numara, bir de sağ ve sol kanada güçlendirecek, rotasyonda süre alabilecek bir oyuncu. Yani biri bile alınmadı şu ana kadar bunların. O yüzden bence sorun var zaten.
1: Bak, bir dinleyicimiz sana güvenmiş. Anofer ilk yarı gol atar oynamış.
0: Güzel. Penaltı isabetli şut sayılıyor mu? Sayılıyor. Yani kaleyi bulursa tabii, auto atarsa sayılmaz.
1: Orkun'un 5 şutun oranı güzel demiş bir dinleyicimiz.
0: Yok, ben isabetli 2 diyorum. Çünkü Orkun totalde 5 şuta çok az ulaşıyor. Ama 2'de 2 yaptığı da oluyor. 3'te 2 yaptığı da oluyor. Ben bir maçta Orkun'un 5 şut çekeceğini bilsem isabetli 3'ünü oynarım. %60 isabetli beklerim.
1: Armaniye Bielefeld de gol attı. Şu anda Almanya 2'de gene

0: izlediğimiz tek maç.
1: Bizim izlediğimiz maçta gol yok. Geri kalan iki maçta birer gol var. Hadi Wolfsburg sen at bari.
0: Hayır, ben ev sahibini oynadım.
1: Tamam, Wolfsburg atarsa
0: offside. Hiç boşuna oynatmasın hakem, offside.
1: Hakem oynatmadı da arkadaşımız bayağı bir
0: geç verdi kararı. Yani,
1: İlerledi yani durmadı. Şimdi itiraz ediyor.
0: Şu offside'a bakar mısın? Yani
1: bir metre.
0: Bak ne güzel, hakem oynatmadı. Hemen çaldı offside'ı.
1: Ama baktı çok uzayacak iş. Ne sağa gidiyor ne sola gidiyor. Hayır, çıkacak gibi de değil.
0: Yan hakem bayrağı geç kaldırabilirdi.
1: Evet ama gence var buna da yani burada derler ki.
0: Ama işte bizde kaldırmıyorlar, ben ona çıldırıyorum.
1: Hocam derler.
0: Kaldırmıyorlar.
1: Biz sana niye para veriyoruz derler. Bu da
0: o zaman sen git, biz sana para vermeyelim, vardan bakarız sonra pozisyon offside mi değil mi.
1: Arada bir metre var yani.
0: Sen bunda bittikten sonra söyleyeceksen eğer. 3 metre offside'ı kaldırmıyorlar, pozisyon bitince kaldırtıyorlar.
1: Oynanız hareketlenmeye başladı.
0: Evet. Hatta şu topa iyi bir kontrol gelse ama topu değil kontrol etmek yakalayamadı bile. Peki saatlerimiz 10 var. Bu saat dilimindeki son reklam arasını verelim. Bakarsın reklamdaki gol geleneğimiz devam eder.
1: Evet.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
12: Sporla.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Mesajlar var. Göztepe maçı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Genco'nun Göztepe ile ilgili düşüncesi. Vallahi izlemek lazım. Ben yani öncesinde tabii ki Göztepe'yi, Samsun'u, bir Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon gibi analiz edemem şu anda. İzlemem lazım. Kimler var, kimler yok. Görmem lazım. Ama Göztepe her zaman taraftarıyla ve Avrupa'yı yönetim tarzıyla, işte galiba Okan Hoca'dan sonra en fazla bir takımın başında devam eden hoca zannedersem Stoylov Göztepe'de. Yani bunlar önemli şeyler. İşte başarı böyle geliyor. Ben geçen dün de söyledim zaten bütün takımlarımıza başarılar dedim. Göztepe'ye de biraz vakit geçtikçe bakarız. Bir dinleyicimiz bir mesaj atmış. Bir önceki programda da atmış. Galatasaray'a oyuncu alamamasının sebebinin Galatasaray'ın puan silinmesi ve şampiyonlukların elinden alınma ihtimali olduğundan dolayı diyor. Yani bunu da hiçbir gazete, hiçbir televizyon programında 2 aydır söylenmiyor. Ama bu dinleyicimiz söylüyor. Peki, tamam diyelim. Birel Bey bir kupon oynamış. Hangisi? Evet, Hannover ilk yarı gol atar. Hannover geliyor. Az önce bir sakatlık oldu. Bayağı da bir tedavi süreci oldu. Dakika şu anda orada 25. Hannover'in temposunu arttırdığı dakikalar yaşadık ama bir uzun bir sakatlık ve tedavi olduktan sonra oyun yeniden başladı. Sakatlanan oyuncu da şimdi oyuna yeniden girdi diyelim. Ulaş, ben Hannover için bütün enerjimi ekrana bakarak veriyorum.
1: Pekala, İstanbul'da ilk 6'lı Ganyan'da da 3 ayak geride kaldı.
0: Ulaş, mikrofonun kapalı yine. Evet, şimdi açıldı. Şimdi açıldı.
2: İstanbul'da ilk 6'lı Ganyan'da 5, bu arada
0: Wolfsburg geliyor.
2: Wolfsburg geliyor.
0: Ama atamat.
2: Ya bir gol gelse oyun açılır. Sonuçta biz Hannover'in bir golünü bekliyoruz.
0: Oyun gelse oyun açılır diyorsun da zaten geliyor Hannover. Yesin, yine sakatlık.
2: Yesin daha fazla risk alsın Genco Varan. Yesin golü.
0: Ama bak, ben ona şey yapmam.
2: 0-0 tutmaya çalışmasın.
0: Ama bir dakika Ulaş. 1-0 olduğunda da rakip bu sefer çok motive olacak. Çok daha iyi konsantre olacak. Evet Genco abi, lütfen ver enerjini Hannover'e diyor dinleyicimiz. Bir başka.
2: İstanbul'da ilk altı Ganyan, ilk ayak 5 numaralı Lupelus. Ganyan 18-25. İkinci ayak 1 gümüş kılıç. Ganyan 2-60. Üçüncü ayak 8 Rich Wood. Onun Ganyan'ı belli değil. 5-1-8 şeklinde gidiyor. Hava çok bulutlu. Sıcaklık 27 derece. Nem %45. Çim pist, kum pist, sentetik pist. Normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Bize de Burgazadan Murat Bey sağ olsun kuponunu gönderdi. Wolfsburg gene geliyor. Wolfsburg
0: kaleciyle karşı karşıya
2: ya,
0: kaçırdı.
2: Ya önce oran. İlk yarıda bir gol olurun oranı ne?
0: Yok, ben artık o gemi sen, o gemi kaçtı benden.
2: Sende kaçtı. Sende kaçtı.
0: Biraz Wolfsburg yine geliyor. Wolfsburg kapanmıyor ki Hannover atamasın. Wolfsburg bayağı geliyor. Nasıl bir kötü şut çekti belli değil. Haydi Hannover.
2: İlk yarı 0.5 üst 1.68 oldu. Ev sahibi 2.48 oldu.
0: Ev ama sahibi 2.48 mi oldu?
2: Tabii. Uf. Biz dediğimizde zaten yüksekti ya. 1.94 değil mi? 94'tü. 94 tabii canım. Sen dedin ya yükselmiyor. Ben şu anda yükseldim.
0: Ha doğru, 1.89'du. 1.94 oldu. Doğru.
2: Şu anda 2.51. İlk yarı golü de 1.71'e yükseldi. Şöyle olur. Wolfsburg gelir ev sahibi atlar.
0: Ben bana dakika daha 27 2.48'den oynardım. Şu anda yine oynadım.
2: Soldan geliyor. Soldan geliyor. Hannover soldan geliyor. Niye duruyorsun arkadaşım? 4 kişiyle gittiğini ben buradan gördüm. Genco Baran oradan gördü.
0: Çünkü bir arkadaşının özellikle gelmesini istedi, o gelmedi. Vallahi tehlike var.
2: Sensiz tadı çıkmıyor dedi.
0: Sensiz atağa ben neyleyim dedi.
2: Birbirlerine düştüler. Ha şöyle tempo olsun işte ya bir.
0: Ha? Sola ver.
2: Gel soldan. Gel soldan.
0: Yok, verseydi offside'tı. Bu çok güzel pas.
2: Çok güzel. Hadi bu geldi. Hannover'in golü geldi. Geldi. Geldi. Geldi.
0: Aa!
2: İki kişi birden vuramadı.
0: İki kişi vuramadı topa.
2: Kendi girdi kalenin içine.
0: İnanamıyorum.
2: Orada oyuncunun eli sakat. Sakat sakat oynuyor elde.
0: Abi, o elde bandaj var. Gördüm, bandajı gördüm de iki kişi vuramadı topa. Peş peşe. Aa! Savunmaya helal olsun.
2: Orada ayak koymuş.
0: Hem topu durdurmuş hem de of inanılmaz
2: sağ
0: bir
2: ayakla
0: müdahale.
2: Kesmiş, sol ayakla uzaklaştırmış.
0: Aynen, aynen yani Bares yapar yani ancak böyle bir şeyi. Sağ ayağıyla kesmiş. İlk Hannoverli vurmadan önce ikinci Hannoverli oyuncu da topa vuracakken yani, sol ayağıyla vurmadan önce vurmuş.
2: Tribünlerin güzelliğe bak ya.
0: Şimdi gene geliyor Hannover.
2: Tribünlerin güzelliğe bak.
0: Harika.
2: Kimin deplasman, kimin ev sahibi olduğu bile belli yani giyim kuşamdan.
0: Ben 2.48'den Hannover'i bir daha aldım. İlk yarı bir gol daha atar.
2: Bu arada ilk yarı gol olur da ben öneriyorum. 1.77'ye yükseldi. Kim atarsa atsın.
0: Korkma için. Hannover oyna.
2: Hiç önemli değil. Kim atarsa atsın. 1.77. Ben Wolfsburg geldiğinde de heyecanlanacağım.
0: Saatlerimiz 3 oldu. Hazır sıcağı sıcağına Wolfsburg böyle geliyorken o zaman bu saat başımız var mı? Ha, bazen olmuyor. Saat başı yok. Tamam o zaman devam. Bak bu sefer yemedik o golü. Saat başı yok. Biz reklam yapalım gol olsun diye.
2: Olur. Bir dinleyicimiz ilk yarı golü almış 1.71'den.

0: Hayır demem.
1: Bak Genco Baran sana soru var.
0: Sorsunlar.
1: Eskişehir'den Burak Bey, Galatasaray taraftarıyım. Dursun Özbek yerine Erden Timur başkanlığa gelirse nasıl bir tercih olur sizce demiş. İyi olur mu Galatasaray için demiş.
0: Valla ben sorunun ya şu anda hemen şu gitsin şu gelsin demek olmaz ama yani birçok Galatasaray taraftarının isteğini karşılayamadı Dursun Özbek. Ben mesela kendi adıma bir düşüncem var. Tabii buna karşı da gelinebilir ve şapka çıkarırım. Hiç hayır demem ama Okan Hoca'nın bence gitmesi gerekiyordu. Okan Hoca'yla devam etti.
1: Bu arada Galatasaray'da bence bazı oyuncuların da hani şöyle ya.
0: Evet bence de misyonu dolan. Evet.
1: 4 senedir şampiyon olan bir evet. takım var. Yani bir doymuşluk var. Biraz,
0: aynen öyle.
1: Biraz kadroyu açtık. Açlığa sahip.
0: Aynen yani öyle.
1: Başarılığa sahip.
0: Torreira mesela onlardan biri.
1: Olabilirdi. Torreira evet yeni bir oyuncu bulur.
0: Kesinlikle.
1: Ama bunu tabii araştırmasını erkenden yapacaksın. Yani bu saatten sonra da olacak bir şey değil bu. Geçen sezon lig biter bitmez bunun araştırması yapılmalıydı. Hatta sezon içerisinde isimler belirlenmeliydi.
0: Tabii.
1: Bir
0: tabii.
1: değişim yaşamalıydı. İlk 11'de şöyle 3-4 tane oyuncunun bir yenilenmesi, başarı peşine koşacak oyuncu gelmesi.
0: %100 katılıyorum.
1: Çünkü 4 sene şampiyonluk az uz başarı değil. Doyum istesen de istemesen de olur böyle bir durumda. Gönce Varan.
0: Aynen öyle. Ben de buna %100 katılıyorum. İşte Okan Hoca, bu topu tutarsa, ah çok güzel atak ama kaleci topa daha yakındı. Icardi'nin gönderiliş gönderilemeyiş şekli çok çok eline yüzüne bulaştırdı yönetim. Öyle ki Icardi'ye veda gecesi yapıldı. Icardi o geceye katılmayacağını açıkladı. Düşün yani. Veda gecesine katılmayacağını açıkladı. Adamı küstürdüler de yolladılar. Yani Galatasaray kulübünün 4 sene boyunca yani ne başarılarına imza atmış, en karanlık günlerinden bugününe kadar getirmiş bir oyuncuya bir veda bile düzenlenemedi. Bu var yönetim anlamındaki başarısızlık. Ve bu sezon gelmeyen transfer başlı başına zaten çok büyük bir başarısızlık. Yani bir şey diyemiyorum. Hani başkan diyor ki 4 sene boyunca ne zaman kimleri aldığımız ortada, bekleyin sabredin. Her sene mi Eylül ayında Galatasaray bir transfer yapacak? Yani bilmiyorum, ben Osimhen transferi gerçekleşmeseydi Galatasaray nasıl bir güç ve hal içerisinde olurdu çok çok merak ediyorum. Bu arada müthiş bir hücum presinden çıktı Hannover Wolfsburg'un. Kalabalık geliyorlar. Sağ kanat.
1: Bir hadi orta. Be. Oyuncu yalnız gene aynı oyuncu kesti.
0: Evet.
1: Bu kardeşimiz
0: gerçekten kardeşimiz, acayip bir stoper çıktı.
1: Bu kardeşimiz senin kupona niyetle Genco Varan.
0: Gerçekten o yani Hannover'in pardon Wolfsburg'un sol stoperi harikalar yaratıyor. Kimmiş bakmak lazım. Genco abi sen attırırsın diyor. O gol gelecek dedi Birel Elbir. Hatta bir kupon daha oynamış. Bir tane daha gelir dedim ya ben hani daha da güveniyorum dedim. Bir tane daha oynamış. Yani Birel Bey sırf iki tane Hannover'e ayrı ayrı kupon yapmış. Yine geliyor Hannover. Soldan önüne aldı. Yine savunmadan döndü. Yok arkadaşlar bu gol gelecek yani. Baskıyı görüyorsun. Ya çok da net pozisyonlar kaçıyor. Çok net pozisyonlar kaçıyor. Dakika kaç? 33. Var daha. 2 dakikada uzatma verse. 2 kere sakatlık oldu çünkü. Daha 12-13 dakikamız var. Mesajlar var. Sen mesajlara bakıyorsun. Kasa yönetimiyle ilgili bir mesaj geldi. Kasa yönetimini nasıl yapıyorsunuz? Benim kasam yok. Ben cebimde bakıyorum ne kadar para var, ne kadarını oynayayım. Valla şöyle söyleyeyim. Tabii kasa yönetimi yapanlar var. Ben şu anda, şu dönemde, Ağustos ayında hiçbir maça kasa basmam. Bakın Galatasaray Çorum'u yenemedi. Fenerbahçe Gençler Birliği'ni yenemedi. Yani dün Avrupa'da da çok ciddi sürprizler çıktı. Çıkabiliyor. Biraz daha liglerde zaman geçsin. Üçüncü, dördüncü hafta olsun. Şampiyonlar Ligi birinci haftası zaten Eylül'ün birinci haftası hemen 7-8 neyse oynanıyor. O zaman artık işler rayına girer. Şu anda dikkatli olma vakti. O yüzden kasa yönetimini Ağustos'ta kasa basmayarak yapıyorum diyebilirim en azından şimdilik.
1: Pekala.
0: Yine bir sakatlık. Yine bir tedavi. Yani tabii Wolfsburg yavaşlatmak için Hannover'i sakatlıklar yöntemine başvuruyor ama tabii o çıkan oyuncu bir dakika girmeyecek oyuna.
1: Bak diyor ki Allah aşkına doymuşluk var diyorsunuz da diğer takımlar yıllarca her sene takım hoca ve başkan değiştirenler neden başarısız oluyor? Sizde de doymuşluk var mı? İşinizi 2-3 yılda bir değiştirin o zaman. Avrupa'nın majör takımları neden doymuyor? Bırakalım bu basit yorumları. Heyecan arayanlar konsol oyun oynasın. Adamlar 4 yıldır tıkır tıkır şampiyon oluyor demiş. Tamam, Avrupa'nın majör liglerinde 4 sene şey üst üste şampiyon olan takım son yıllarda var mı? Majör liglerde. İtalya'da yok mesela.
0: Yani varsa Almanya'da Bayern'dir. En son Real 3 kere üst üste oldu Zidane'la. Peki, zaten 4'ten sonra biz değişiklik olmalı diyoruz. Bak,
1: şunu 4 söyleyelim. Tabii 4 yıl şampiyon olup da kadrosunu hiç değiştirmeyen varsa onu yazarsa dinleyicimiz.
0: Veyahut da hocasını değiştirmeyen varsa.
1: 4 yıl boyunca aynı kadro, aynı hoca. Hadi o hocayı bir kenara koydum. Kadroda hiç değişiklik yapmadan 4 yıl şampiyon olan var mı?
0: Ve golümüz geldi.
1: Geldi. Hayır, geldi. Geldi. Nasıl kaçtı bu ya?
0: Ama bu kaçmaz. Ama bu kaçmaz. Karşı karşıya kaleciyle topu düzeltti. 2-3 adım kaleciye baktı. Ama sen bunu atamazsan 33 numara biz de sana küseriz.
1: Ama bu hakikaten kaçmaz ya.
0: Yani çok da kötü vurmamış ama
1: güzel ve vurması gerektiği yeri de vurmuş. Evet. Avcılardan gladyatör Engin yazıyor. Genco seninle 20 yıldır iddiacıyız beraberiz. Hannover ilk yarıda gol atamaz desem bana kızar mısın demişti.
0: Ama yani.
1: Ama şu pozisyonda üzere geldi.
0: Aynen şu pozisyondan sonra geldi. Yok gelecek o gol. Arkadaşlar rahat olun. Bu kadar baskıya o gol gelecek. Yine geliyorlar.
1: Bu arada Armenia Bielefeld 2-0 yaptı.
0: İşte biz izlemiyoruz ya. Çevirsek mi acaba? Çevirme tabii. Çevireceğim zannettim.
1: Şimdi burada golü alsak 15-30'da Feyenoord'a gideceğim.
0: Zaten bu maçın ilk yarısı bittikten sonra Feyenoord başladığı için erken gitmeye gerek yok. Ben 10 geçe reklamından çok ümitliyim. Daha 3 dakika var. Son 5 dakika 6 dakika olacak o sırada. Baskı daha da artacak. Baksana kaleci bile orta sahaya kadar geldi. Şimdi soldan geliyor. Soldaki o sarışın kardeşimizi de beğendim ben. Çok hızlı böyle zıpır bir oyuncu. Hızlı kullandılar ama hakem sen bunu durdurursan, rakip durduramıyor, sen durduruyorsun hakem. Faul atışını benim düdüğümden sonra kullanacaksınız dedi. Halbuki hızlı kullanıp güzel bir avantaj yakalamıştı soldan. Bekliyoruz Hannover'i. Bekliyoruz golünü Hannover'in. Korkunç bir pas hatası. Umarım gole sebep olmaz. Var mı mesaj Ulaş?
1: Var. Genco Buran her koşulda geldi deme de gol olunca sevinirim diyor dinleyicimiz.
0: Geldi.
1: Ama az önceki pozisyon tam ya ama netti. Geldiydi çok yani. Netti ya.
0: Geldilik bir pozisyondu.
1: Gene soldan.
0: Benim o sevdiğim arkadaş. Ya kaleci de resmen asist yaptı. Güzel pas verdi öyle.
1: Sırılabilse tehlikeliydi.
0: Kesinlikle. Hadi kaç bakalım. Oldu dakika? 30.
1: 38.
0: Evet 38 yani 39. Çok kötü bir pas kaleciden. Bizim kaleci de böyle pas veriyor.
1: Kaleciden kaleciye.
0: Aynen. Neyse iyi vakit geçirmedi. O gol gelecek Ulaş. Söz sende.
1: Wolfsburg şimdi merkezde. Şu 6-7 dakika. Bir 2 dakikada, 2 dakikada uzar diye tahmin ediyorum. Wolfsburg merkezde belki de Hannover kazandığıyla atacak. Önce var. Belki de Presse kazandığıyla atacak. Ama çıktı. Wolfsburg kırdı attı.
0: Vallahi çok da güzel çıktılar.
1: Sola verirse Wolfsburg tehlikesi.
0: Onlar da
1: Sola da geldi. Sola da geldi.
0: Sen şimdi Wolfsburg atsın ki ben demiştim Genco, ben ikisine birden oynadım diyeceksin değil mi? Yok öyle.
1: Hiç oynamadım ben sadece.
0: KG işte yani.
1: Ben sadece maçta ilk yarıda bir gol olur dedim.
0: Ha işte. 1.70'iydi. Yok ben o olmayacak. Hannover atacak.
1: Negatif gönderiyorsun şu anda Genco.
0: Ben negatif göndermiyorum.
1: Bu arada Den Haag Gönlüğü Gröningen bitti. 4-1 konuk taraf kazandı.
0: İyi en azından KG var, golün geldi senin.
1: Tabii geldi. O geldi. Onu Twitter'da sabah paylaşmıştım.
0: Çok hadi güzel. Bakalım.
1: Ver sağdan sola. Geliyor. Sağdan geliyor.
0: Ama çok geç verdin ve de çok kötü verdin.
1: 10 geçerek de buna gidelim. Şansımızı orada deneyelim.
0: Tamam.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi
2: Milyoner. Tanıtıcı reklam.
3: Evet, o büyük hafta geldi çattı. Hasret bitiyor, Süper Lig heyecanı Milyoner'de yaşanıyor. Dünya Kupası'ndan sonra kurak geçen futbol takvimi nihayet yeşilleniyor ve Süper Lig başlıyor. Üyelerine kolay bir bahis deneyimi sunmak için sürekli yeni teknolojiler üreten Milyoner de yeni sezona çok kullanışlı ve faydalı bir yenilikle giriyor. Hızlı arama butonu. Özellikle oyuncu bahislerini tercih edenler için hayat kurtaran bir özellik bu. Milyoner uygulamasında en tepede yer alan hızlı arama butonunu aradığınız lig, takım ya da oyuncu ismini yazdığınızda yüzlerce bahis seçeneği direkt karşınıza çıkıyor. Kalabalık oyuncu marketlerinde aradığını bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bir deneyin, hak vereceksiniz. Hepinizi Milyoner'e bekliyoruz.
2: Tanıtıcı reklam.
4: Evet, normal sürede son 1,5 dakikaya giriyoruz. Hannover baskı var ama o işte karşı karşıya onu atacaktı. Kötü yere de vurmadı bence açıkçası ama kaleci elini çok güzel açtı ve açısını kapattı ama kalecinin o açıyı kapatana kadar daha önce belki de vurabilirdi diye düşünüyorum. Bir köşe vuruşu kullanacak Wolfsburg. Bu da daha vakit geçmesi anlamına geliyor. Yalnız out muymuş o pozisyon? Rakibe çarptırdı gibi gördüm ama yok, köşe vuruşu. Evet, 45'e girmek üzereyiz. Hay Allah. Bir son dakika golü gelse çok güzel olur ama. Foul. Kaç dakika uzatma? 2 dakika. Yok. Bundesliga 2'nin ikisiymiş o. Kaç dakika uzatma geldi? 3 tane sakatlık yaşandı. Hem de ikisi uzun tedaviliydi. Uzatma ya 3'e 5 gördüm ama. Şeyde yazmıyor, ilginç. Kaç dakika uzatma yazdığını geldiğini yazmıyor.
3: Dinamo Dresden Darmstadt'ta ilk yarı bitti. İlk yarı ev sahibi 1-0 önde tamamladı. Armanya Bielefeld 2, Cottbus 0, Hannover 0, Wolfsburg 0. Buralarda ilk yarıdaki artık uzatma dakikaları. Artı 2 mi?
4: Yok, o Bundesliga'nın ikisi. Ben de aynı şeyi yedim. Fake'i.
3: Sanki o iki bizim ikimizmiş gibi ya.
4: Değil değil.
3: Değil mi? Bizim ikimiz nerede?
4: Bizde yazmıyor niye televizyonda kaç dakika uzatma olduğu.
3: Peki hala sen oraya bak, oralı bir hızlı skor toparlayayım ben. Norsjælland Silkeborg 0-0. Odense 1, Horsens 0. İsveç'te Degerfors 0, Göteborg 0. Djurgården 0, Ayık 1. Brøndby 0, Ogrid 0. Dakikalar 15. Zenit 2, Dinamo Moskova 0, dakika 45. Kore, Bucheon 3, Jeonbuk 2, Ulsan 2, Gangwon 3, Incheon 1, Gimcheon 1.
4: Aa, orada 1-1 89. Olmuş. Kuzenlik devam ediyor.
3: Tabii orada paylaşılıyor. Almanya 3, Hansa Rostock 1, Waldhof Mannheim 2, dakika 45, ilk yarıdaki uzatmalar. İsveç, Varnamo 1, Östersund 0, ilk yarı sonucu. Şu anda canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde.
4: Yani 2 dakikaysa son 30 saniye, 3 dakikaysa son 1,5 dakika. Yine Hannover geliyor. Soldan, o benim sevdiğim sarışın çocuğun olduğu kanattan. Hakem devam dedi bu pozisyona. Uzaklaştırılmaya çalışılan top yine Hannoverli oyunculara geldi. Yine büyük bir baskı var şu anda. Kaleci hariç herkes rakip yarı sahada. Güzel. Soldan geldi yine köşe vuruşu.
3: Haydi bakalım, son şans.
4: Ama bu güzel bir orta gelse daha da güzel olurdu.
3: Wolfsburg'un sol stoperi gene ayakla kafayla.
4: Attırmadı bir... köşe vuruşunu. İnanılır gibi değil.
3: Zaten Wolfsburg'un sol stoperi genç olan orada kesin bir hamle yapardı.
4: Yani onu bilmiyorum ama.
3: İlk yarı bitti. Olmadı. Bakalım Feyenoord maçına bakacağız. Feyenoord maçına döneriz.
4: Ayo.
3: Offside mi verdi?
4: Offside vermiş. Offside. Tabii bizde ses kapalı olduğu için
3: Anca benim Wolfsburg gelirse
4: hakemi gösterince
3: buradan bir daha nerede gelecek? Biz tabii süreyi göremediğimiz için.
4: Evet, kaç dakika uzatma verildiğini biz.
3: Hadi. Hadi bakalım son şans.
4: Geliyor.
3: Sağdan geliyoruz bu sefer.
4: Sarı fırtına Metin geliyor. Haydi.
3: Yani çok fazla evelip geverememekte bence fayda var. Değil mi?
4: Gelecekseniz hemen gelin. Eyvah, kaptırdılar.
3: Wolfsburg golü geliyor. Wolfsburg golü geliyor.
4: Yok.
3: Gelemiyor. Nasıl döndü hemen yönetmen? Bir film şeridi gibi.
4: Tabii. Bitti. 3 dakika uzatma vermiş. Vallahi o gol olacaktı.
3: Degerfors attığı Göteborg karşısında 1-0 öne geçti. O gol haberini söyleyelim.
4: Ben yalnız bu maçta Hannover galibiyetini oynarım Ulaş.
3: Hannover galibiyetini
4: oynarım ben bu maçta.
3: Tamam. Biz ikinci yarı Feyenoord'a geçelim. Yani 15-30'da.
4: Öyle mi diyorsun?
3: Ha, sıfırdan taze ilk yarı Feyenoord. Ne diyorsun?
4: Ama bu güzel gidiyor. Baksana ne, gol beklentisi.
3: Ne diyorsun?
4: Nasıl ne diyorsun? Ya güzel gidiyor derken maç keyifli maç.
3: Feyenoord'u diyorum ben, geçelim, ne diyorsun? Sen dediğim onaylanana kadar.
4: Evet diyene kadar.
3: Süreç devam ediyor.
4: Ben peki geçelim deyip kumandayı alacağım.
3: Peki önce burada devam edeceğiz Gönce abi. Sen öyle diyorsan öyle olsun.
4: Buradan bu bitince bakarsın. İkinci yarı Feyenoord'a geçeriz.
3: Olur. O da olur. Tirol-Salzburg müsabakası var. Saat 18'de. Oran da ben var dedim. Oran gittikçe yükselmeye başladı ama 1.59'a yükseldi 1.54'ten. Yine de denilebileceğini düşünüyorum. Salzburg resmi maçlarda hiç yenilgi almadı. Yoluna namal bir şekilde devam ediyor. Pafos maçında, Avrupa Ligi'ndeki Pafos maçında zorlandılar ama tur atlamayı başardılar. Bu hafta arasında da Mijelbi ile oynayacaklar. Mijelbi İsveç'in geçen seneki şampiyonu. Bu sene çok kötü bir yerde bulunuyor puan cetvelinde, sıralamada. Düşmanlığa yakın bulunuyor ama onlar da son haftalarda toparlanmaya başladılar. Yani Salzburg için çok da kolay bir tur olduğunu düşünmüyorum. Ben kura olduğunu düşünmüyorum. Tirol'e baktığımızda, geçmiş zamandaki maçlarına baktığımızda hep bol gollü müsabakalar izlettiler. Bugün Salzburg tarafında bir rotasyon da görebiliriz. Hafta arasındaki maçtan kaynaklı olarak yorgunluk da olacaktır. Ben ev sahibinde golünü bekliyorum. İdeal kuponlara gider. 1.54'te oran 1.59'a yükseldi. Karşılıklı gol var tercihi Tirol Salzburg'da değerlendirilebilir. Salzburg Sandefjord müsabakasında ev sahibi 1.5 gol üstü tercihim var. Son 2 maçın deplasmanda yaptı Salzburg. Ligin güçlü takımlarıyla oynadı. İkisini de kaybetti. Şimdi iç sahaya dönüyor. Rakip de uygun. Ben iyi hücum performansı bekliyorum. Burada da ev sahibi 1.5 gol üstü tercihim var. 1.46 idi. 1.41'e düştü. Burada da oranda bir gerileme oldu. Benim bugünden geri kalan maçlara tuttuğum müsabakalar bunlar.
4: Valla Brezilya'yı söyleyebiliriz istersen.
3: Var mı şeyde?
4: Var.
3: Var. Sonra Brezilya'ya bir tur yaparız.
4: Tabii.
3: Beveren Anderlecht maçında ilk yarı bitti bu arada. 1-0'lık skorla ev sahibi ekibi ilk yarı kazandı. Süper Lig tahminlerini de tekrarlayalım. Başakşehir Kocaeli'de ben toplam gol 2-3 bekliyorum. Beşiktaş Eyüp'te 1-4.5 gol altı bekliyorum. Ahmet Erzurum'da kendi tercihlerimi almadım ama oynarsam direkt 0 oynarım. Beraberlik oynarım.
4: Ben Beşiktaş maçında kişisel tercihlerde Orkun 2 isabetli şut denerim. Beşiktaş'ın da ilk yarıdan maçı kazanmasını bekliyorum. Başakşehir'in Inter Turku maçlarındaki performansından dolayı Kocaeli galibiyeti sürpriz olarak denerdim.
3: 0-2 diyelim ona da.
4: Tamam.
3: Zaten Kocaeli oranı 5-0-5. 0-2'si bile son derece yeterli. Ne diyorsun?
4: Tamam, olur. 0-2 olsun.
3: 1.95.
4: Harika. Ahmet Erzurum maçında da senin beraberliğine hiç hayır demem ama ben ev sahibi Ahmet'in kazanmasını bekliyorum.
3: Pekala Genco Baran. Skorlarda Armaniye Berfeld 2, Cottbus 0, Dresden 1, Darmstadt 0, Hannover 0, Wolfsburg 0. İlk yarı sonuçları Almanya. 2'de Norsjælland Silkeborg 0-0 devam ediyor dakika 23. Odense 1, Horsen 0 dakika 23. İsveç'te Degerfors 1, Göteborg 0, Dürgarden 0, Ayık 1, Bruno Poşkarna 0, Ögrit 0 dakikalar 23. Rusya'da ilk yarı bitti. Zenit 2, Dinamo Moskova 0 ilk yarı sonucu. Güney Kore'de Bucheon 3, Jeonbuk 2, Ulsan 2, Gangwon 3, Incheon 1, Gimcheon 1. Artık 3 maçta da uzatma dakikaları oynanıyor. Almanya 3'te Hansa Rostock 1, Waldhof Mannheim 2 ilk yarı sonucu. İsveç'te Varnamo 1, Östersund 0 ilk yarı sonucu. Bakıyorum.
4: Hazırlık maçları var mı hala bültende Ulaş?
3: Bazı maçlar var. 2 maç gördüm ben.
4: Mesela Schalke Real Madrid, Liverpool Como var.
3: Liverpool Como şu anda oynanıyor ama şeyde yok. Bilgisayar ne demiş ona? Baksana madem önde var, eğer ki değişmediyse.
4: Bakayım. Bakıyorum.
3: 0-0 bitmiş. Bilgisayar bakalım bilmiş mi?
4: Bitmiş mi?
3: De bitti. Biz zaten yayındayken vardı da iddia da yoktu zaten.
4: 2-1 Liverpool kazanır demiş. Yalnız Areola'yla da iyi başlayamadı.
3: Yanlışlık yoksa ki yoktur. Bugün 13.30'da bir oynuyorlar. Liverpool'la Como 20'de bir daha oynuyorlar.
4: Tamam. Bu B takımıdır.
3: B takımıdır.
4: Bu
3: evet.
4: B takımıdır.
3: Evet. Schalke Real Madrid iddia da var.
4: Bilgi var bende.
3: Hemen oranları söyleyeyim. Sen de bilgiyle bir bilgisayarında skorunu söyle. 7-25, 5-35, 1-15, 1-0-2, 2.5-6, 2.72, 2.5 üstü, 1.21, var 1.48, yok 1.95. Hazırlık maçları performansı da Schalke çok fazla yapmış. Hepsini tek tek söylemeyeceğim. 4 tane hazırlık maçını kazandıktan sonra en ciddi hazırlık maçı son maç. 8 Ağustos Atalanta ile İtalya ekibiyle 3-0 kaybetmişler. Real Madrid'in hazırlık dönemi Leganes'i 4-1 mağlup etmiş. Fiorentina maçı 2-2 bitti. Ki o maçın ilk yarısı çok iyi oynayıp ikinci yarı kötü oynamışlardı. Maçı izlemiştim ben televizyonda. Ferencvaros maçı 2-1 kazandılar. Son hazırlık maçı 12 Ağustos Deportivo 1-0 kazandı Real Madrid.
4: Evet, Real Madrid 4 tane hazırlık maçı oynadı. 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu sene kadrosuna Diomande, Cucurella, Carlos Espi, Denzel Dumfries, İbrahima Konate ve Bernardo Silva'yı, 6 tane oyuncuyu kadroya kattı. Garcia takımdan ayrılmış. En önemli ayrılan ismin Garcia olduğu söyleniyor. Schalke'de tabii önemli bir transfer kulüplerinden biri oldu. Schalke'de Gantenbein forma giyemeyecek. Loris Karius kalede olmayacakmış büyük bir ihtimalle. Dzeko'nun ilk 11'de çıkması bekleniyor. Real Madrid'de Endrick'in bugün sakatlığından dolayı oynaması beklenmiyor. Mbappe antrenmanlara başlamış. İlk 11 çıkar mı, oyuna sonradan girer mi bilinmiyor ama bir süre sahada yer alması bekleniyor. Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de de sakatlığından dolayı Courtois, Tchouaméni, Militao, Asensio, Rodrigo sakatlıklarından dolayı yoklar. Jude Bellingham'ın da ilk 11 başlaması bekleniyormuş. Yani en azından o ihtimal çok varmış. Lunin kalede, Courtois yerine ilk 11 başlaması bekleniyor. Dumfries, Rudiger, Huijsen ve Carreras dörtlü savunma. Bernardo Silva, Valverde ortadaki ikili. Diaz, Arda, Vinicius Junior ve Mbappe. Yani Mbappe bilmiyorum ilk 11 çıkar mı ama bir de bilgi olarak Bellingham'ın da ilk 11 başlama ihtimali var demiş ama burada vermemişler onu. Burada da bayağı bir hataları var sitenin. Mesela Karius tepede yok diyordu. Burada Karius'u kalede görüyoruz. Tamam, Dzeko tamam. Tahmin olarak Real Madrid handikaplı kazanır diyor bilgisayar. Bakıyorum. Bu maç Schalke'nin bu sezon son hazırlık maçıymış. Bu maç Schalke'nin bu sezon son hazırlık maçıymış. Dediğim gibi bilgisayar bu maçta Real Madrid'in deplasmanda 3-1 kazanmasını beklediğini söylemiş. Şimdi biraz daha şöyle bültende aşağıdaki maçlara bakalım. Devam eden, skor değişikliği olan maçlar var mı? İskoçya Lig Kupası ikinci tur maçları var. Bu bizi zorlar. Bunlar bültende var ama yine bizi zorlarlar bunlar. Evet, devam eden bültende olan İsveç 2. Lig, Sotra Ligi, Norra 2, Stefanstrop 0. Norveç 2. Lig, Norra, yani biri Sodra South, Güney Norra North olsa gerek. Kuzey Skjebo 1, Helges 0, Enskede 1, Kornsas 0. İkinci yarılar devam ediyor bu karşılaşmalarda. Norveç 3. Lig 5. grup, Strømsgodset'in B takımı 0, Skedsmo 1. Yine ikinci yarı, pardon ilk yarıymış bu, ilk yarı devam ediyor. Bir İsveç maçı daha buldum ama bültende yok. Almanya bölgesel 0-0, 24. dakika, Altsklinke Haleşer 0-0 devam ediyor.
3: Sana soru var.
4: Nedir?
3: Hannover maçını alalım mı abi diyor.
4: Valla ilk yarıdaki istatistikler, tabii ben telefonum olmadığı için bakamıyorum ama yani İnsana gol bak. Beklentisinin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Orada çık, orada hiç çıkmıyor. Telefonda benim
3: özel
4: aplikasyon mi? Paralı. Her şey çıkıyor detaylı. O yarış başlıyormuş. Peki biz o sırada bakalım Hannover alınır mı alınmaz mı?
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Her gerisinde koşuya başlayabildi. İlk metreyle birlikte 4 numaralı Muhlif Baba numarayı almayı başardı. Dışarıda 3 numaralı Gölgenin Gücü ikincilikte. Bariyer dibinde 1 numaralı Muzatcan kendine yer buldu. Hemen dışında 2 numaralı Acuntay 4.ye tutunmaya çalışıyor. 1.5 boy kadar geride iç kulvarda 7 numaralı Sancar. Dışarıda 5 numaralı Platform. Onların 2 boy kadar gerisinde 6 numaralı Cevahirkan. 3.5 boy kadar geride 8 numaralı Ataman Bey, uzak farklı geride son sırada 9 numaralı Çaycı kısrasıyla son 800 geçirmek üzere. 4 numaralı Muhlif Baba kaçıyor, fark buralarda yarım boya kadar düştü. 3 numaralı Gölgenin Gücü düzle yaklaşırken iç kulvardaki kır rakibine fark etmeye çalışıyor. Tekrar rakibinden ayrıldı 4 numaralı Muhlif Baba, farkı 1-1.5 boya kadar taşıdı. İç kulvarda 1 numaralı Muzatcan var, hemen dışında ortada 2 numaralı Acuntay. Acuntay'ın dışına dolanan 5 numaralı Platform oldu. Platformun dışından 8 numaralı Ataman Bey de kolay temposuyla önlerine geldi. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. İç kulvarda 4 numaralı Muhlif Baba koşunun lideri. Dışarıdan 2 numaralı Acuntay'ın, Acuntay'ın dışından 8 numaralı Ataman Bey'in ataklarıyla safkanlar. Son 200'ü geçmek üzere. Yine de 4 numaralı Muhlif Baba lider. Şimdi 2 numaralı Acuntay geldi. Rakibini yakaladı. Farkı eritti. Geriden 5 numaralı Platform'un da atakları var. Son metrede içeride 4 numaralı Muhlif Baba. Dışarıda 2 numaralı Acuntay rakiplerinin 2.5-3 boy kadar önünde. Biricik mücadelesi yapıyorlar. Şimdi 2 numaralı Acuntay rakibine hakim olarak koşuyu kazandı. 4 numaralı Muhlif Baba koştu. 2. oya kayıldı. 5 numaralı Platform ve 6 numaralı Cevahirkan arasındaki 3. karar ise varış hakemlerine kaldı. 5. koşu kısa vade 24 mücadele. Safiyettin Sakarya koşusunu 2 numaralı Acuntay jokeyi Vedat Abiş'le kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
8: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
9: Radyo Spor. Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Radyo Spor.
12: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Döndük geldik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Degerfors 3 Göteborg 0 oldu. Dakikada 35 ev sahibi ilk yarıdan büyük üstünlük kurdu. Djurgården 0 AEK 2. Burada da bir sürpriz var. Burada Djurgården net favori açıklanmıştı ama AEK deplasmanda 2-0 önde.
1: İsveç'te 2 haftadır neler oluyor ulaş?
0: Tabii tabii çok tuhaf işler oluyor. Bromposkan'la Ögrit'te de ev sahibi 1-0 önde götürüyor. Bundesliga 2'de ikinci yarılar başlayacak. Dresden Darmstadt'ta başladı zaten. Ev sahibi ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı. İkinci yarı başladı.
1: Bu bizim maçımız çok geç bitti ilk yarı.
0: Evet. Armanya Bielefeld 2, Cottbus 0, Hannover 0, Wolfsburg 0.
1: İkinci bir dinleyicimiz de mesaj attı. Onu sen kaçırdın. Madem öyle gol bekliyorsunuz çevirin şu maçı.
0: Pekala. Twente Zwolle Feyenoord Go Ahead başladı ama Genco Baran'ın özel istekleri doğrultusunda biz bu maçın ikinci yarısını izleyeceğiz.
1: Çünkü Hannover'e güveniyoruz.
0: Beveren 1 Andalet 0 dakika 46 ikinci yarı yeni başladı. Şampiyonşipte Watford Southampton başladı. Bilgisayarda var mıydı şampiyonşip? Varsa skorunu söyleyelim en azından.
1: Bakayım. Bu arada Nottingham Forest Brest hem iddiada var hem tamam, de bunu, bizde de var.
0: Onu söyleyeceğim hazırlık. Onu şimdi söyleyeceğim.
1: Bakıyorum yukarılara çıkayım. Var. Watford Southampton var.
0: Ne
1: başladı
0: diyor?
1: Mı?
0: Başladı. Sen skor söyle zaten. Hiç okuma detayını. Burnley'e bakalım sonra. Burnley 18'de.
1: Bakayım.
0: Burada Southampton favori olduğu maç. 74 Southampton galibiyeti.
1: Valla Southampton zaten yeni düştü. Kimler var tanıdık?
0: Skoru söyle bize önce.
1: Downs.
0: Sayfa kaybolacak çünkü.
1: Cienza, Larin. 3-1 Southampton diyor bilgisayar.
0: Tamam şimdi detayı şimdi okuyabilirsin gece bana. Gönül rahatlığıyla. 3-1 demiş bilgisayar.
1: Bakıyorum. Yani. Bir şey yok öyle aman Allah.
0: Burnley West Ham'da var bir şey. 18'de Burnley West Ham. 2.85.
1: Vay 3... ikisi de yeni düştü şeyden.
0: 2.85, 3.09, 1.95, 1.0. West Ham buralarda mı görecektik ya? West Ham'a çalışamadım. 2.56, 1.81, 2.5 üstü 1.57. Var 1.45, yok da 1.98. Burnley hazırlık dönemine baktığımızda hazırlık maçlarında galibiyet yok. Son maç Notts County ile oynadı. Düzeltiyorum. Son hazırlık maçı Torino ile oynadı. 1-0 kaybetti. Lig kupasıyla başladı. Notts County ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakada Burnley ilk resmi müsabakasında. West Ham'a baktığımızda Magdeburg'da oynadı. Son hazırlık maçını 1-1 bitti. Lig kupasında Portsmouth'u 3-1'lik skorla muhalif ettiler.
1: Vallahi kadroya baktım. West Ham hemen hemen herkesi korumuş. Hermansen kalede. Walker Peters. Mavropanos, Kilman, Edson Alvarez, Bowen, burada Orford ve Kante'yi tanımıyorum. Sen mesela duysan inanır mıydın, düşünür müydün? Çok iyi transfer dediğin Castellanos, Championship'te oynuyor.
0: Tabii canım.
1: Yani ayrılmamış mesela.
0: Lazio hücum gücünün en önemli ismiydi. Gitti, derman olamadı.
1: O Londra'yı sevmiş demek ki. Demek ki Londra'yı sevmiş o.
0: Geliyorum. Çok da ben de parasını da alacaksa eğer sözleşmede bir parada kesinti yapılmadıysa çok da büyük dert değil önce yani. Döneriz demiştir.
1: Döneriz demiştir. Burnley'e baktığımda çünkü yani Walker duruyor tamam tanıdığım.
0: Zırt pırtta demiştir düzen mi değiştireceğiz oraya
1: aynen,
0: git oraya git.
1: Aynen o düştü buraya. Ya bir de yani yaşadığı yer güzel. Ben Londra'da yaşarım. Ben Londra'ya gittim iki kere. İkisini de çok beğendim.
0: Geliyorum. Herhangi bir dördüncü lig takımı Londra'da oynayan İngiltere seni çağırsa gel burada scoutluk yap dese, antrenörlük yap dese gitmez misin?
1: Londra'ya?
0: Ha. Dördüncü lig takımı falan çağırsa böyle.
1: Ya şimdi futbolcu olarak gitmek ayrı. Scout falan olarak niye gideyim futbolcu? Sen Londra'yı tercih ederim.
0: Niye gitmez misin?
1: Ya bak bir de futbolcuyken.
0: Niye gitmiyorsun? Gitmez misin?
1: Ya İstanbul'da çok güzel canım. Gayet memnunum şu anda İstanbul'dan.
0: Pekala.
1: Yani ama mesela futbolcu olduğunda bazen seçim hakkın olmuyor yani. Kulüp seninle anlaşmak istemiyor. Bir tane kulüp sana teklif yapıyor. Gitsen mesela düşünsene hiç dilini bilmediğim böyle İtalya'nın böyle küçük bir şehrine gideceğim. Como dermişim. Como'ya yani koşarak giderim de ne bileyim böyle hiç elçe melçe ne bileyim nerede bilmiyorum yani. Hani
0: paraşütle atsınlar aşağıya.
1: Ya paraşütle bile atlarım razıyım yani Como'da. Ama yani onun haricinde bilmiyorum yani.
0: Gözü bir yandan Feyenoord Go Ahead maçında Genco Baran. Orada bir gol olduğu anda
1: Döneceğim diyorsun.
0: Bu yayını sana bitirtmeyeceğim yani.
1: Bu arada bilgisayar kadar... Burnley West Ham'a 1-1 demiş.
0: Burnley West Ham'a
1: 1-1 onu da açmayalım. Demiş. Açmış arayı oradan. Yok. Bak, Hannover'in golü gelmedikçe çevirmeyeceğiz.
0: İlk 10 dakikada iki takımın da birer şutu var, birer isabet var. 50-50 toplu oynama oranları. Tam bana diyor ki Ueda var Feyenoord'da şu anda 11'de görüyorum yani. Açacağız bakacağız. Hızlı tempolu güzel müsabaka.
1: Devam devam. Hannover geliyor. Yani gelmiyor şu anda. İkinci de çok
0: bu
1: kötü başladılar
0: da. Bu maçtan bir şey koparacağız diyorsun. Yoksa olmaz diyorsun.
1: Yani bir şey çıkacak. Hatay bakar mısın?
0: Hannover galibiyeti 2'ye mi bu arada?
1: Artık 1'e 2'nin üzerinde bir şey bulacağız ki ilk yarı gol gelmeyince onun iki katıyla zarara çıkartacağız. Ama biraz daha bekleyelim. Bir tabii, meşale falan mı patladı? Bir
0: tabii tabii bir şey değil mi? Ben de ona bakıyorum.
1: Bir

0: Üçüncü ayak 8 Richwood 2.65. Dördüncü ayak 4 numaralı Modern Warrior. Onun gaynı belli olmadı. Beşinci ayakta 2 Acuntay. 5-1-8-4-2 şeklinde
1: devam ediyor. Beşinci ayağın ganyanı belli, 4 mü belli değil?
0: Yok, ikisi de belli değil. Dört de bir yer düşmüştü de şu anda ama siteyi yeniledim, bir türlü gelmiyor.
1: Bu arada meşaleden dolayı, sistem dolayı maç şu anda durduruldu. Çünkü bayağı duman oldu, biz doğru görmüşüz.
0: Hava durumu çok bulutlu, sıcaklık 27 derece, nem %45, çim pist, kum pist, sentetik pist, normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Almış dinleyicimiz, maç sonu biri almış.
1: Evet, farkındayım. Sorumluluk çok büyük. Yalnız 2 dakikadır maç oynanmıyor. Ya hoş, daha ikincinin bitmesine var ama bunları aramayalım sonra.
0: Bak, dinleyicimiz Avusturya Linz'den selam olsun diyor. Biz de selamlarımızı gönderelim. Yunus Emre Bey. Shakhtar, Donetsk, Hannover, ev 1.5 üstü ve Manchester City maçları üst, kalan son maçlarım demiş. Agah'la dinlemeliyiz diyor. Agah uyuyor diyor. Agah bak. Agah şu anda dünyanın en mutlu canlısı olabilir. Aga kedi bu arada. Sevgili dinleyicimize söyleyelim. Atamayan atarlar. Wolfsburg kazanacak. Eskişehir'den Hasan demiş.
1: Eskişehir küme düşecek.
0: Gelsin de kapıya arkadaşlar.
1: Gelecekler.
0: Tanışmak için gelsin.
1: Siz benimle tanışmak için gelecekler. Yok yok, gelir şimdi. Hannover'in golü. Ya tabii, atamayan atarlar. Futbolda çok defa kendini göstermiş bir deyim ama geldi Hannover.
0: Sarp Bey, kolay gelsin genç obay demiş. Yok, o Wolfsburg'un stoperini bulmak lazım ya.
1: Gerçekten çok iyi sol stoperi.
0: Yok, bu başka birisi.
1: Bu değil.
0: Bu değil. Yerden gelen bütün topları kestiler.
1: Ya o ilk pozisyon inanılmazdı.
0: İki defa oldu. Abi, o dediğin sağla kesip solla uzaklaştırdı.
1: O inanılmazdı gerçekten.
0: Şimdi numarayı göremiyorum. Her atakta da Wolfsburg savunmasının numarasını görmeye çalışıyorum oyuncunun.
1: Şimdi bir köşe vuruşu Hannover'den. Kötü bir kafa vuruşu geldi. Baskı gelecek. Ganyanlar geldi sana. Dördün ve beşin.
0: Nerede?
1: Mesaj. Ama niyeyse ana sayfada gözükmeyip.
0: Bilmiyorum, sürekli yeniledim, görmedim. Dördün gayni 2.55'miş. Beşinde de 7 olmuş. Beşinci koşunda 7 olmuş. 2.55, 7.10. Yani 4 numaralı Modern Warrior 2.55. Acuntay'ın ganyanı da 7.10. Niyeyse düşmedi. Bir bilgisayarda bir sistem sıkıntı var acaba. Twente Zoll Feyenoord Goethe 0-0 devam ediyor.
1: Ona da bakalım.
0: 2 şut. Feyenoord 1 isabet, Goethe 1 şut, 1 isabet. Neye bakacağız gönce?
1: Feyenoord da bilgisayar ne demiş? 3-1 Feyenoord kazanır demiş.
0: Diğerine?
1: Zwolle mi vardı?
0: Twente Zwolle.
1: İki bir Twente demiş.
0: Duyurgarden 0, Ayık 3 oldu. 1.23'tü Duyurgarden galibiyetin oranı. Ayık haftanın büyük sürprizlerinden birisi.
1: Handikaplı 10 katı falandır herhalde.
0: Degerfors 3, Göteborg 0. Burada tabii, burada da Degerfors hani sürpriz sayılabilir. 2.93'tü galibiyeti ama Göteborg zaten 1.95'ti yani.
1: Yani diğerinin yanında bunun esamesi tabii okunmaz.
0: Okunmaz. Bronposhkan Ögrit'te de 1-0'lık ev sahibi üstünlüğü var. Norveç'te Olesant Valerenga başladı. 13. dakika 1-0 ev sahibi önde. Metalist 0, Shakhtar 1. Dinleyicimiz Shakhtar galibiyeti bekliyordu. Shakhtar gol atmayı başardı.
1: Arda Hoca'ya da yeni sezonunda başarılar dileyelim.
0: Watford kardeşimiz de attı. 1-0 oldu. Southampton karşısında 1-0 öne geçti. Bu da sürpriz gol.
1: Ya ben çok şu anda büyük sürpriz, çok da büyük sürpriz demem yani.
0: Daha ilk hafta.
1: Tabii. Ben yarın şeyi de merak ediyorum. Cardiff-Wrexham maçı var. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Bir dakika.
0: Ne oynayacaksın? Vay, evet. 2.15, 3.10, 2.49, 1.02. 1.82.5 altı, 1.57, 2.5 üstü. Sen bu Rex'e mi geçen sene karşıda mı alıyordun?
1: Hayır, üstte oynuyordum hep. Ve acayip ilk 6-7 hafta müthiş kazandırdı bize.
0: 1.57 üstü.
1: Wrexham Galler takımıydı değil mi?
0: Galiba. Bakalım da bir daha.
1: Yani Cardiff de öyle çünkü. Müthiş bir Galler derbisiyle başlıyor birinci hafta.

0: Vallahi Wrexham hatırlayın Championship'e geçen sezon yükseldi ve son hafta aldığı beraberlikle playoff'a gidemedi. Hatta onlar yerine de Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City gitti.
1: Doğru biliyorsun.
0: O da Wrexham'da. Ya müthiş bir Galler derbisi. Yani acayip üst beklerim ben bu maçta. İki Galler takımı Championship'te karşılaşıyor. Vallahi harika maç.
1: Wolfsburg geliyor. Ceza sahasında sızlar. Hiç destek yok ama. Hiç destek yok. Tek başına. Merkezden bir destek alabilseydi Wolfsburg golü görecek.
0: Vallahi ikinci yarıya biraz daha iyi başladığını söylemek lazım ama bir yerde bir eşitlik sağlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Feyenoord Goyet'ta 4 Feyenoord şutu 1 isabet. Dönmeyelim diyorsun hala.
0: Dönmeyelim. Ya da uğur olarak dönsek mi acaba? Dönelim. Hadi dön.
1: Ondan sonra Wolfsburg golü alsın geldiğimizde.
0: Wolfsburg değil lütfen.
1: Uğur dedin ya öyle olur bu iş. Bak bu maçtan bir şey çıkartırız ya.
0: Evet, şimdi 0-0 devam eden maç 16. dakika. Bilgisayar handikaplı Feyenoord bekliyor. Onu da söyleyelim.
1: İlk yarı Feyenoord golü ne veriyor acaba?
0: Daha düşüktür. Daha dakika 17.
1: İlk yarı golü.
0: Evet.
1: 1.44.
0: Yani.
1: 1.44.
0: Daha var. Peki bilgisayarda başka...
1: Bir Brezilya turu yaparız ya.
0: Yapalım.
1: Yaparız.
0: 10 kala reklamından sonra yapalım. Aa, Nottingham Forest Brest maçı vardı.
1: Norveç coştu bu arada. Ole Sand Vålerenga'da 1-0 Ole Sand öndeydi dedim. 1-1'e gelmiş skor biz bakmıyorken şu anda 2-1 ev sahibi önde. Dakika daha 16.
0: Of.
1: Daha dakika 16.
0: Yani biz baktığımız maç hariç her yerde gol var. Bu arada Feyenoord maçını da resmi olarak açarak kurutmuş olabiliriz. Şimdi bu maçtan, Nottingham Brest maçı.
1: Bu maçtan umudum var. Asıl Hannover'i kapattık orada gol olabilir. Orada gol olursa evet. Diyeceğim ki bu Almanya 2'de hakikaten bir
0: olay biziz canım.
1: Bir talihsizliğimiz var diyeceğim. Hangi maç?
0: Nottingham Forest Brest maçı.
1: Ona bakalım
0: İddia
1: sonra.
0: İddia da var.
1: Tamam sonra reklam edelim. Ben sana hemen bir
0: tamam.
1: İstatistiği yapayım çünkü onun oranları var dediğin gibi. 1.55 3.55 3.78 1.02 2.56 2.11 2.5 üstü 1.39. Tamam mı? Hazırlık dönemi performansları. Gene çok uzun hazırlık maçları yapmış. Nottingham çok fazla. Ben son maçlara bakıyorum. 31 Temmuz'da Portimonense'yi 2-1 mağlup etmiş. Aynı gün Sporting'de oynamışlar. 4-1 kaybetmişler. Herhalde gene A takım B takım maçı. Son hazırlık maçı 12 Ağustos. En ciddi hazırlık maçı. Leverkusen'de oynamış Nottingham Forest. 2-1 kazanmışlar. Brest'e baktığımızda Brest'te son hazırlık maçında 8 Ağustos'ta Venezia ile 2-2 berabere kalmış. Öncesinde
0: senin Ueda'ya bak, kaçırdığı gole bak Ueda'nın.
1: Ben sana dedim Feyenoord'un ilk yarı gol değerlendirilir. Bak ben sana söyleyeyim. 1.44'de ona az buna çok.
0: Daha değil biraz
1: şu
0: daha.
1: Şu anda 1.50.
0: Tamam biraz daha var. Biraz
1: şu anda
0: daha.
1: 1.50. Tamam o zaman yani biraz sonra değerlendir ama Feyenoord ilk yarı atacak gibi.
0: Tamam.
1: Brest'te son hazırlık maçını 8 Ağustos'ta Venezia ile yaptı. 2-2 berabere kaldı. Bunlar resmi müsabakalardan önce gerçekleştirdikleri son hazırlık maçı. Yani 16 bugün oynayacaklar. 22'sinde Premier başlıyor. Leeds'te başlıyor Nottingham Forest. Brest'te Fransa Lig 1'de Le Mans deplasmanına gidecek. Bu müsabakadan 6 gün sonra iki takımın da son hazırlık maçı en ciddi maçlar olacak. Ne diyor bilgisayarımız?
0: Bakıyorum Nottingham Forest menajeri Glasner'in birçok hazırlık maçında yaptığı gibi bu maçta da çok ciddi rotasyona gitmesi bekleniyormuş. Chris Woods ilk 11 çıkma ihtimali çok düşük gözüküyormuş. Yani kadroya baktığımda tanıdık isimler var ama işte çıkacaklar mı acaba? Sels, Diomande, Milenkovic, Murillo, aynı. Bu çok iyi bir beşli, kaleci ve dörtlü. Morgan Gibbs-White, Sangare, Endoy, Igor Jesus. Yani kadro çok iyi gözüküyor ama belki de hemen ilk yarı bitince çok ciddi rotasyona gidiyor Nottingham Forest. Brest'le ilgili bir bilgim yok. Bilgisayar bu maçı 2-2 demiş. Maç City Ground'da oynanacakmış İngiltere'de. Yani ikinci yarı Brest galibiyeti belki, eğer madem bu kadar değişiklik yapıyor hoca. O değişiklikte ikinci yarıda gelirse belki ikinci yarı Brest kazan olabilir. Feyenoord çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullandı ama muhtemelen ben daha iyi vururdum. Fakat dakika 20 oldu. Şu anda alırım ben artık Feyenoord. Çünkü geliyor onlar da.
1: İlk yarı Feyenoord golü mü?
0: İlk yarı Feyenoord. Hatta ilk yarı Feyenoord alırdım ben.
1: 1.55 şu anda ilk yarı Feyenoord golü.
0: İlk yarı Feyenoord alırdım ben. Artık burada Go Ahead de gol atmasın Feyenoord'a.
1: Ben ilk yarı Feyenoord golü diyorum.
0: İlk yarı 1 söylemeyecek misin?
1: İlk yarı 1'in oranı 1.84'tü. Ne kadar yükseldi? Yükseldi.
0: 1.87.
1: 1.85'e yükseldi. 84'ten 85.
0: Çok iyi. Çok iyi.
1: İlk yarı 1.85. Ben ilk yarı Feyenoord golünde bana yeterli geliyor genç oran.
0: 1.55 diyorsun.
1: 1.55 bana yeterli geliyor.
0: Ben 1.85 aldım. İlk yarı Feyenoord kazanır.
1: İki tane canlıyı verdik. 10 kala reklamına gidelim. Kısa bir reklam sonrasında buradayız.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo
3: Spor. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
1: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Feyenoord maçını, Feyenoord Go Ahead müsabakasına bakıyoruz. Twente Zwolle'dan diğer maçtan gol geldi.
0: Aynen, izlemediğimiz maçta gol oldu yine.
1: Bir de sürpriz bir gol. Zwolle öne geçti deplasmanda, 1-0 öne geçti. Twente o maçın favorisi açıklanmıştı 1-12 ile. Orayı takipteyiz. Beveren bir andalet, 0 dakika 65 Belçika'da. Southampton hala mağlup. Watford deplasmanında 1-0 mağlup, ev sahibi önde götürüyor maçı. Hannover Wolfsburg'da 0-0'lık denge bozulmadı, dakika 65. Armenia Bielefeld 2, Cottbus 0, Enerji Cottbus 0, Dinamo Dresden 1, Darmstadt 0, dakikalar 67. Danimarka'da Nordsjælland Silkeborg 0-0, Odense Horsens 1-1. Bunlar ilk yarı sonuçları. İsveç'te de 3 maçta ilk yarılar bitti. Djurgården 0, Ajax 3, Degerfors 0, Göteborg 3, Brøndby-Poşkarna 1, Öglit 0 ilk yarı sonuçları. Rusya'da Zenit 2, Dinamo Moskova 0, dakika 60. Norveç'te dakika 23, Olesand 2, Valerenga 1. Ukrayna'da Metalist Kharkiv 0, Shakhtar 1, dakikalar 20'yi göstermekte. Almanya 3'te Hansa Rostock 2, Waldhof Mannheim 3, dakika 68. İsveç'te Varnamo 1, Östersund 1 ilk yarı sonucu bu şekilde belirlendi.
0: Fransa Süper Kupası var. Lens Paris Saint Germain. Bayağı da bilgi var bende o maçla ilgili.
1: Hemen konuşalım. 21.45'te karşı karşıya geliyor. Bu arada en çok oynanan maçlar listesinde 3. sıradaydı Paris Saint Germain galibiyeti. Yanlışım yoksa bir daha bakalım listeye. 3.92, 3.57, 1.52, 1.02, 2.56, 2.24, 2.5 üstü 1.34, var bahsi 1.37, yok bahsi 2.18, Lens'in hazırlık maçları Bologna ile oynadılar. 4-1 kazandılar. Charleroi ile 2-2 berabere kaldılar. Vieira ile 3-1 mağlup ettiler. Son hazırlık maçı 8 Ağustos Sunderland'da oynadı. Lens maçı 2-0 kaybetti. Paris Saint-Germain'e baktığımızda Mallorca ile oynadı. 3-0 kaybetti. 8 Ağustos'ta Manchester United'da 1-1 berabere kaldı. Süper Kupa oynadı biliyorsunuz Paris Saint-Germain. Aston Villa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. 90 dakika içerisinde Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı. Şimdi de Fransa Süper Kupası'na hedeflemiş durumdalar. Bu iki takımın da lig öncesindeki son maçı olacak. 22 Ağustos'ta Lens Auxerre'le oynayacak Fransa Lig 1 başlayınca. Paris Saint-Germain'de Rennes'le oynayacak genç olarak.
0: Valla Rennes tabi bu Fransa'da oynanacak bu maç. Normalde biraz Paris pazarlamasından dolayı yurt dışında oynanıyordu ama Lens normalde kendi evinde böyle seyirci desteğiyle çok iyi oynayabilen bir takım ama tabi bu maç tahmin ediyorum ki tarafsız sahada oynanacak. Bakıyorum. Bakayım bu kimin sahası? Fransa'daki statlardan da isim olarak çok haberdar değilim. Aa, Lens'ın stadıymış. Bana denk mi gelmiş? Öyle mi olmuş bilmiyorum ama.
1: Ama seyirci
0: muhtemelen. Ama yarı yarıya olur tabii. Olur, tabii yarı yarıya olur. Aynen öyle. Şimdi ben Paris'i bir önceki sene Tottenham maçında da çok erken bir aşama olmasına rağmen beğendim. Aston Villa maçında da yine gördüm, beğendim. Ya bu takım daha hazır olmaktan çok uzak olmasına rağmen ya öyle bir Luis Enrique kuralları ve oyun yapısı, topa sahip olma yüzdesi, pas yüzdesi var ki yani bilekleri bükülmüyor. Ben kadrosal bilgilere baktığımda mesela Süper Kupa'da çok eksiği vardı Paris'in ve birçok oyuncu birinci ya da ikinci maçına çıkmıştı bu sezonki Dünya Kupası'ndan sonra. Şimdi baktığımda Eşref Hakimi'nin oynaması bekleniyormuş. İlk maçına çıkacakmış. Başka Digne'nin oynaması bekleniyormuş. Aston Villa'dan yeni gelen transfer. Due ve Kvaratskhelia kesin oynayacak gibi gözüküyormuş. Vereyim kadroyu. Safonov muhtemel 11 tabi bu kadroyu vereyim derken. Hakimi, Beraldo, Zabarni ve Digne dörtlüsü. Neves, Vitinha, Zaire, Emery. Orta sahada üçlü. 4-3 oynuyor biliyorsunuz. Due, Dembele ve Kvaratskhelia. Ya ulaş. Ben sürpriz beklemiyorum. Yani Parisçiyim burada.
1: Bu 11'de sürpriz çıkmaz.
0: Bakayım bilgisayar ne demiş. 1-0 Paris demiş.
1: Yalnız Hakimi de gene tabii burada bilgisayar yanlış yorumu var. Yani ilk kez oynuyor. Bence dedim Aston Villa maçında oynamadı da mı böyle bir yorum yapmış. Adam zaten 5 senedir orada. Paris Saint-Germain evet. Maçında da oynamış. Orada bir
0: bakayım.
1: Bilgisayarın Hakimi'nin ilk kez oynaması ne anlatmaya çalışmış yani orada? Hazırlık maçlarında mı oynamadı acaba hiç? Aston Villa maçında.
0: Pardon şöyle demiş. Burada benim hatam varmış. Hakimi çarşamba günü ilk kez oynadı demiş.
1: Ha doğru tamam.
0: Çarşamba mıydı maç?
1: Muhtemelen öyledir yani. Bakalım. Onu
0: tabii çarşambaydı maç.
1: Çarşambaydı tabii.
0: Tabii. Tamam. Burada ben kaçırmışım. Hakimi ilk maçına çıkacak demiyor.
1: Şimdi bilgisayar
0: çarşamba günü ilk maçına çıktı diyor.
1: Bilgisayar Beşiktaş maçından kaynaklı olarak cezalı olduğu için yanlış bilgi
0: bir bakmakta fayda var.
1: Hemen kulak kabartıp bir
0: tamam bakıyorum. İkinci maçına çıkıyor Hakimi'ydi. Var öyle oyuncular ama işte dediğim gibi bak düşün adam ilk maçına çıkmış. Yani bu arada az da zorlamadı değil şey. Ne derler? Paris Saint-Germain'i Aston Villa bayağı zorladı. O 17 yaşındaki çocuk neydi öyle ya?
1: Şu maçın bence oranlarının beklenenden yukarıda olmasının sebebi de o maç bir parça. Şu anda bence
0: Paris'e daha mı düşük olurdu diyorsun?
1: Bence daha düşük olurdu genco varan.
0: Olabilir.
1: Daha düşük olurdu. Şu anda 1.52 çok net görünüyor yani.
0: Evet doğru.
1: 1.52 çok net görünüyor. En çok oynanan maçlar listesinde 3. sırada diye hatırlıyorum. Bir bakayım ne oldu?
0: Go Ahead Eagles'ın topu üst direkten döndü. Ama ta nereden vurdu bak. Adam? Bak. Ya ta nereden vurdu?
1: Geliyor.
0: 34 numara.
1: Çok güzel vurmuş
0: tam
1: ama.
0: Tam çatala vurdu.
1: Çok güzel vurmuş.
0: Direğin üstüne çarpmış.
1: En çok oynanan maçlar listesi. Ben tabii sabah bakmıştım. Liste belki değişmişti. Bir daha bakarız. Beşiktaş galibiyeti ilk sırada. Lens Paris Saint-Germain'de. Paris Saint-Germain galibiyeti ikinci sıradaymış. Ahmet Erzurum'da Ahmet galibiyeti 3. sırada. Santander Villarreal'de konuk tarafın galibiyeti 4. sırada. Başakşehir Kocaeli'de Başakşehir galibiyeti 5. sırada.
0: Ya Ulaş, bu arada
1: dinliyorum.
0: Saat başımız var mı sevgili yönetmenimiz?
1: At yarışı.
0: At yarışı?
1: At yarışına gideceğiz.
0: Tamam. Bir
1: gidelim
0: evet,
1: diyor.
0: Evet gidelim başlamış.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Durup geldi. 1,5 boy kadar geride iç kulvar 12 numaralı Aybuke tuttu. Hemen dışında 9 numaralı Mevlüt Babam. Onların dışında 3 numara Çeçen Bey'i. Buralar da biraz dışarı doğru açıldı. 13 numaralı Doğan Hanım. 2 boy kadar geride 2 numaralı Bozalan. 2,5 boy kadar geride 14 numaralı Uçan Torbucu. Hemen içinde 11 numaralı Yürekşah. Bariyer dibinde 7 numaralı Fatih Aslan'ın şeklinde Taylar düzlüğe çıktı. İç kulvarda 1 numaralı Ardentuna koşunun liderini yapan isim. İkincilikte iç kulvarda 6 numaralı Efe Kaptan var. Pistin ortasından 8 numaralı Hızlı Terminatör'ün, onun dışından ekürüsü 4 numaralı Deli'nin gücün ataklarıyla Taylar son ikide doğru yaklaşıyor. Geriden de 2 numaralı Bozalan öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. İç kulvarda 1 numaralı Ardentuna lider. Dışarıdan 4 numaralı Deli'nin gücü yaptı ataklarla. İç kulvardaki rakibi de fark etmeye çalışıyor. 2 numaralı Bozalan'da mücadelesine pistin ortasından devam ediyor. Ancak yine de 1 numaralı Ardentuna rakiplerin önünde koşuyu kazanıyor. Son atakları 2 numaralı Bozalan'a koşun ikincinin getirdi. 4 numaralı Deli'nin gücü 3. olurken 8 numaralı Hızlı Terminatör ve 6 numaralı Efe Kaptan arasındaki 4. kararı ise varış hakemlerine kaldı. 1 numaralı Ardentuna 6. koşu meydan mücadeleyi jokeyi Nevzat Avcı ile kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
1: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Güzel bir gol haberiyle geldik. Güzel bir gol haberiyle geldik. Feyenoord ilk yarıdan dakika 35'te golü attı. Benim
0: dakika 33'te.
1: 35 şu anda. Biz internet aldığımız için bize geride.
0: Ama dakika 35'te gol attı dedin ya sen.
1: Tamam 33'te gol attı. 35 oldu şu anda. Benim Feyenoord ilk yarı golüm geldi 1.55.
0: Benim de ilk yarım geldi.
1: 1.87'si için ilk yarı yolda.
0: İlk yarı yolda.
1: Ama az önce ne oldu? Az önce ne oldu?
0: Üst direkten döndü.
1: Evet, üst direkten döndü.
0: Gol olsaydı seninki de gelmiyordu.
1: Nasıl gelmiyordu? Ben
0: sen ilk gol.
1: Nasıl gelmiyordu? Ya yancı buran.
0: Faul hocam, faul.
1: 0.30 fazla kazanacağım derken gidebiliyorduk ki hala da gelmedi. Şu anda
0: kazanacağım 0.30.
1: Ya kazanırsın.
0: Bu oyunda şey. Bazen risk almak lazım. Tam şey diyecektim at yarışına gitmeden önce.
1: Dinliyoruz.
0: Rangers bir Polonya takımıyla ön elemede karşılaşmış. Bu hani çok zor isimli Polonya takım var ya. Bilmem ne Zbierlesk falan gibi. Acayip zor. Bu
1: Podbeskidzie mi?
0: Kim?
1: Podbeskidzie. Benim en zor gördüğüm Polonya takımı oydu.
0: Tamam o herhalde odur. Ondan sonra Rangers taraftarı da internette dalga geçmişler. İnternet şifresiyle eşleştik diye. Sonra bu takım Rangers'ı elemiş. 1-1 2-1'le elemiş. Ulaş, eledikten sonra ertesi gün o işte Polonyalı bir futbolcu bilgisayar başında internete girecek. Rangers FC yazıyor parolaya. Password denied diyor. Yani yanlış yanlış parola diyor. Kendi takımının ismini giriyor. Parola doğru diyor. Ondan sonra böyle çok güzel bir sosyal medya şey yapmışlar.
1: Şey güzeldi. Mönchengladbach bir İngiliz ekibiyle eşleşmişler.
0: Evet hatırlıyorum.
1: Kafede başladığını yazacaklar. Yazamamışlar.
0: Rakip takımı sormayın.
1: Üç defa demişler en son bir Alman takımı.
0: Bir Alman takımı yazmışlar. A German team.
1: O da çok güzel.
0: Güzeldi.
1: Evet, Feyenoord'da ilk bahsimiz geldi. Gencebora'nınki içinde pusudayız. Eğer ki ilk yarı bir olursa dakika 36-8 dakika var. Feyenoord ikinci yatsa bizi hiç heyecanlandırmasa bence Gencebora. Ama sen ne dedim? Bir dakika, sen ne dedim? Sen beni yeterince övmedin. Sana dedim ki şu Hannover maçından sıyrılalım, bu maçı açalım dedim.
0: Hannover'de gol mü var?
1: Yok tabii ki, 0-0 devam ediyor. Öyle bir zaten kuruttuk. Oraya elimiz değdi zaten bizim. Sen dedin Feyenoord maçını açalım dedim.
0: Tamam, ben de kabul ettim. Etmeseydim açmazdık.
1: Çok geç kabul ettin.
0: Çok mu geç kabul ettim? 15. Evet, dakikaydı.
1: 15. dakika. Çok geç kabul ettin.
0: Daha iyi, daha yüksek oranlardan ya, oynadık.
1: Genç oran. Bundan sonra ben hangi maçı istiyorsam o maça bakacağım.
0: Bu maç ilk yarısı bittiği gibi bir Alman takımının maçını açacağız. Gerçi Hannover'in ismi kolay ama olsun. Peki biraz canlı sonuçlara bakalım. Zwolle'nin sürpriz golüyle Twente deplasmanındaki 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Feyenoord'un golünü zaten sizlerle paylaştık. İlk yarı böyle biterse benim de 1.87'den ilk yarı Feyenoord galibiyetim gelmiş olacak. Belçika'da Vasland Beveren 1, Anderlet 0. Watford'un ikinci golü geldi Southampton karşısında. Oo, burada durum ciddi. İşte bir sürpriz açılışta Championship'ten ilk haftada Watford Southampton karşısında 2-0 önde. Yalnız bu maçta bir şeye bakmak istiyorum ben. Yok, bu sürpriz değilmiş ki. Abi şu anda canlı mı? Ha, canlıymış şu anda, tamam. Olabilir. Watford 2'yi attı. Almanya'da Darmstadt kırmızı kart gördü. Dresden 1-0 önde. Bielefeld 2-0 önde. Yalnız iki tane ev sahibi takımı 2. Bundesliga'da zaten önde olduğu için. Hatta Armenia Bielefeld 3'ü de attı şu anda.
1: Şu anda 3 oldu, evet.
0: Hannover'deki işimiz çok kolay değil. Danimarka'da Nordsjælland Silkeborg 0-0 devam ederken Odense Horsens maçı 1-1 devam ediyor. İsveç'te değişen bir sonuç yok. Ulaşım bıraktığı gibi 3-0 Degerfors, 3-0 AEK ve 1-0 Bromopoškarna önde. Polonya'da Motor Lublin Katowice maçı 0-0 devam ediyor. Bir gol haberi Çek Cumhuriyeti'nden. Banik Ostrava 1-0 öne geçti Artis Brno karşısında.
1: Waldhof Mannheim de 3-1'den maçı 3-3'e yani tersten getirmiş. Hans Rostock 3-1'den 3-3'e bulmuş. Dün İsveç'te böyle bir sonuç var ya.
0: Helsinki'de bir gol var.
1: İlk yarı 3-0, maç sonu 4-3 mağlubiyetli bir maç var, biliyor musun?
0: Yok, görmedim.
1: Helsinki 2-0 buldu.
0: Helsinki 2 attı. Feyenoord'un ikinci golü mü geldi? Belki geldi. Feyenoord'un ikinci golü geldi.
1: İlk yarı 0, ilk yarı 1'imiz de geldi böylece.
0: O zaman Ulaşçım şey açabilirsin.
1: O zaman
0: Hannover'i açabiliriz.
1: Gerçek mi söylüyorsun?
0: Tabii canım, 2-0 oldu bu.
1: Merak mı ediyorsun gence?
0: Evet, Hannover'in galibiyetini bekleyen
1: Feyenoord bahsine
0: şanlı Radyospor dinleyicilerimiz var.
1: İki tane Feyenoord bahsi verdik. Değerlendiren kimse yok mu ya, bir yazsınlar?
0: Vardır herhalde.
1: Bir yazsınlar ya. İlk yarı Feyenoord golü, ilk yarı 1 bunları oynayan. Abi dinleyicimiz ilk yarı 2.5 gol altı oynamıştı Feyenoord'a bak.
0: Abi ama biz onu söylemedik.
1: Onu biz söylemedik. Onu dinleyicimiz oynadı. Onu dinleyicimiz kendi oynadı. Evet. Biz söylemedik.
0: Halbuki bizim söylediklerimiz çok güzel gidiyor.
1: Biz söylediklerimiz geldi zaten.
0: Geldi olarak. Yani gidiyor ve geldi. Seninkisi geldi, benimkisi de gidiyor.
1: Gelir ya, gelmiş ona. Daha bu saatten sonra herhalde olmaz diyormuş. 2-2'ye geliyormuş.
0: Yani olmasın.
1: 78 hadi bakalım. Hannover de kazandır da bari. Oradan bu şekilde gidelim. Twente Zwolle 1-1'e geldi.
0: Güzel gol.
1: Twente Zwolle 1-1'e geldi. Hollanda'da çok fazla yapılmıştı var 2.5 üstü bahisleri.
0: Bu maça değil mi?
1: Hangi maça?
0: İşte Twente.
1: O maç oynanmıştı tabii canım. 1-3 şeyin üstü. Hem Twente galibiyeti hem bol gol bahisleri vardı orada. Yani Twente'nin çevirmesi de lazım.
0: Tamam. Peki saatlerimiz 10 geçiyor. Bu saat dilimindeki ilk reklam aramızı vereceğiz ama devam ederken peki reklamlar.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
7: milyoner. Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.
9: Radyo Spor.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamlayın.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi
2: Milyoner. Döndük geldik devam ediyoruz. Twente 1, Zwol 1. Feyenoord 2, Go Ahead 0 dakikalar 43'ü gösteriyor. Beveren 1, Anderlecht 0 dakika 84. Beveren'e bir ikinci gol yanmıştı ama o gol geri alınmış. Watford 2, Southampton 0 dakika 41. Almanya 2, Dresden 1, Darmstadt 0, Darmstadt 10 kişi. Armaniye Bielefeld 3, Cottbus 0 dakika 82. Hannover Wolfsburg'u da açtık. Son 6-7 dakika bir de uzatmalar olacak. Bakıyoruz 0-0 devam ediyor. Danimarka'da Nordsjælland 0, Silkeborg 0, Odense 1, Horsens 1 dakikalar 54. İsveç'te Degerfors 3, Göteborg 0, Duyurgarden 1, Ayık 3, Brompochkarne 1, Ögrit 0 dakikalar 56. Motor Lublin 0, Katowice 0, Polonya'da dakika 26. Helsinki 2, Jaro 0 dakika 15, Finlandiya'da. Rusya Zenit 2, Dinamo Moskova 0 dakika 80. Çekya Banik Ostrava 1, Brno 1 dakika 15. Norveç'te Ålesund 4, Vålerenga 2, 43. dakika oynanıyor. Burada daha ilk yarıda 6 gol oldu. Muazzam bir müsabaka. Ukrayna'da Kharkiv 0, Shakhtar 1 dakika 40. Bakıyorum. Portekiz 2, Amarante 0, Lusitiana 0 dakikalar 15'i gösteriyor. Önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Altılı Ganyan'da da ilk altılı Ganyan belli oldu. İlk ayak 5, Lupelus, ikinci ayak 1, Gümüş Kılıç, üçüncü ayak 8, Richwood, dördüncü ayak 4, Modern Warrior, beşinci ayak 2, Acuntay, son ayakta 1 numaralı Arden Tuna. İlk altılı Ganyan'da İstanbul'da 5, 1, 8, 4, 2, 1 kombinesini bilen yarışseverler yaklaşık olarak 18.575 lira ikramiye kazandılar. İkinci altılı Ganyan'daki ikramiye tutarı da yaklaşık olarak 31 milyon 200 binlik bir ikramiye tutarı var. İlk altılı Ganyan'daki 15,5 milyonu dağıtılacak ikramiye tutarı. İkinci altılı Ganyan 2 katı. Hava durumu çok bulutlu. Sıcaklık 27 derece. Nem %45. Çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayakta arabaya salacaksanız bu bilgileri göz önünde tutun. Evin oralarda balıkçılar çıktılar mı dışarıya? Baktın mı gelirken? Palamut sezonu başladı. 15 Ağustos itibariyle yasak bitti dün.
3: Çok yoktu.
2: Yok mu? Ama çok dalga yoktu. Var denizde.
3: Çok rüzgar var sahilde.
2: Rüzgar var, dalga da çok. Herhalde oltacılar çıkmadılar. Ben de çünkü internete baktım, raporları görmedim.
3: Ulaş, ben dün değil evvelki akşam bir deniz kenarı bir balıkçıda bir arkadaşımla yemek yiyelim dedik. Penaltı. Wolfsburg. Bir yemek yiyelim dedik. Yani dayak yedik. Yemek yiyemedik. Rüzgardan resmen dayak yedik.
2: Tabii. Fırtına vardı çünkü.
3: Feyenoord maçının ilk yarısı bitti. Wolfsburg penaltı kullanacak. Vallahi penaltıyı verdi. Sarı kartı da verdi. Yani şey diyeyim mi? Hiç gerek yok penaltı yapmaya. Ya bak, bir takımın stoperi sana maçı döndürdü. Senin stoperin maçı kaybettirdi. Yani o kadar gereksiz bir yerde bir faul yaptı ki. Şu anda VAR'dan haber bekleniyor. Hakem hiç gelmeyin üstüme kulaklığını gösterdi. Biraz gerilim var penaltı noktasının oralarda. İtiş kakış var.
2: Brompochkarne Ögrit maçı da 1-1 oldu. VAR oynayanları tebrik edelim. Attır bakalım penaltıyı Genco Baran.
3: Ve gol. Wolfsburg'un golü geldi penaltıdan. Hannover. Yani resmen. İşte bu da belki bir açılış sürprizi diyebileceğimiz. Gerçi bu üçüncü hafta oldu değil mi? İkinci hafta mı, üçüncü hafta mı Almanya'da?
2: İkide. İkinci hafta.
3: Geçen. İki değil mi?
2: İkinci hafta. Ama burada zaten 1 ile 2'nin oranı, hani ev sahibi favoriydi de çok uçuk bir oranla favori değildi zaten. 1.95'e 2.65.
3: Valla ilk yarı kaçırdıkları maçın dönüm yani kilit noktasıydı. İkinci yarı ya çok bakamadık ama ben ne zaman açsak baksak ikinci yarıda hep Wolfsburg geliyordu. İkinci yarı hiç iyi başlamadılar.
2: Feyenoord'un ikinci yarısından bir şey yakalayacağız mı?
3: 2-0'lık maç da çok artık bir şey ifade etmez ya Ulaş. Yani bırakabilirler. Bence ilk yarı galibiyeti güzeldi.
2: O zaman akşam seansı için bir Süper Lig tahminlerimizi tekrarlayalım da. Ben Başakşehir-Kocaeli toplam gol 2-3 bekliyorum. Gencobaran Kocaeli'nin yenilmezliğini bekliyor. Hatta sürpriz olarak Kocaeli galibiyeti yazabilirsiniz diyor. Beşiktaş-Eyüp'te ben 1-4.5 gol altı bekliyorum. Gencobaran ilk yarı 1 bekliyor.
3: İlk yarı 1.
2: Ahmet Erzurum'da benim tercihim direkt 0 ama ben kendi değerlendirdiğim maçları almadım ama oynarsam direkt 0 derim dedim.
3: Ben de 1 ya da 0 diyorum.
2: Gencobaran da 1 ya da 0 diyor. Açık olarak değerlendirebilirsiniz. Süper tahminlerimiz böyle. Brezilya'ya geçelim. Hangi maçı istiyorsun benden?
3: Vallahi hangisini istersen saatle başla.
2: Sen söyle ben 17'de Çapa Çönse Bahia var 20 dakika sonra istersen bununla başlayalım.
3: Tamam peki.
2: Zaten burada kadrolar da gelmiştir bir değerlendiririz de. 3-20, 3-0-5, 1-82, 1-0-2, 2.5-6, 1-70, 2.5 üstü 1.66, var 1.54, yokta 1.85 olarak belirlendi. Bahia 22 maç neticesinde 33 puan topladı. Çapa Çönse 21 maç neticesinde sadece 10 puan toplayabildi. Çapa Çönse ligde son sırada bulunuyor. Uzun bir kazanamama serisi var. Negatif bir serisi var Çapa Çönse'nin. Gerçekleştirdiği son 10 maçta bir galibiyeti var.
3: Çok kötü,
2: o galibiyetten Çönse. Sonraki 9 maç içerisinde sevgili dostlar sadece 2 beraberliği var. Geri kalan bütün maçları kaybetti.
3: Aynen öyle.
2: Son 2 maç. Biri Brezilya Kupası Cruzeiro 2-0 kaybetti. Coritiba deplasmanı 2-1 kaybetti ligde son olarak. Bahia'da 4 haftadır berabere kalıyor. Atletico Mineiro maçı 1-1 deplasman lig. Corinthians maçı iç saha lig 1-1. Sonrasında Fluminense deplasmanı 0-0. Vasco maçı iç sahada 0-0 olarak gerçekleşmiş. Bu iki takımın 18 Temmuz'da gerçekleştirdiği müsabakada Bahia 2-0 kazanmayı başarmıştı.
3: Valla Çapa Çönse'nin istatistiklerini verdin. Bende de son 6 maç gözüküyor. Son 6 maçta sadece 1 puan aldılar. O esnada Bahia 2 galibiyet 4 beraberlik aldı. Mağlubiyeti yok ama son 4 maçının da berabere bittiği önemli bir veri bizler için. Valla bilgisayar bu maçı çok ilginç bir şekilde Ulaş. Çapa Çönse kazanır demiş. Ben ama 2.5 gol altı diyeceğim. Yani ben... yani tabii kılıç çekmek değildir bu ama yani Çapa Çönse 10 maçtır bir galibiyeti olan son 6 maçında bir beraberlik alıp 5 maçını kaybeden takımın da galibiyetine oynamam açıkçası. O yüzden ben 2.5 gol altı diyeceğim bu maça. Peki, bilgisayarda 2-0 Çapa Çönse galibiyeti önermiş.
2: Tamamdır.
3: Vasco Santos maçı var.
2: Bir saniye. Bir saniye rica edeceğim.
3: Bir dinleyicimiz de ihsan etmiş bana bir daha sizden canlı oynamam diye. ne yapalım?
2: Oluyor bazen.
3: Feyenoord geldi. O gelmedi ama Feyenoord geldi.
2: Hannover boynumuz büktü ya.
3: Ama Hannover'in ilk yarıdaki kaçırdığı gol çok korkunçtu. Yani o gol bu maçı gece ve gündüz kadar değiştirirdi.
2: Vasco Santos'u mu istediniz?
3: Evet, Vasco Santos.
2: Tamam söylüyorum şimdi. 1.70 3.07 3.58, 1.02, 2.5 altının oranı 1.59, 2.5 üstü 1.77, var bahsi 1.65, yok bahsi 1.71. Vasco 21 maçta 22 puan topladı. Santos da yine 21 maçta 22 puan topladı. Bu iki takım ligde düşme hattında yalnızca avarajla ayrılmış durumdalar. Aynı puandalar 1.17, 1.18'de. Vasco son 6 müsabakasında, son 7 müsabakasında yenilmedi. 2 beraberliği, 2 galibiyeti, 5 beraberliği var. Son 2 maçı da 0-0 bitti. Biri ligde Bahia deplasmanı 0-0 bitti. Sonrasında Kupa Sudamericana'da oynadı. Olimpia ile 0-0 berabere kaldı aynı skorla. Santos'ta ligdeki son maç Paranense'ye 2-0 mağlup oldu içeride. Onlar da Sudamericana'da oynuyor. Macara ile oynadılar. Maçı 2-1'lik skorla kazandılar. Yani yerlerine bakıyorum iki takımın da son 22 puanla düşme hattındalar. Vasco son 10 maçta 2 mağlubiyet almış sadece. Başka mağlubiyet yok. Santos da son 10 maçta 2 mağlubiyet almış. Tabi buraya Brezilya Kupası maçları geliyor. Suudi Amerika maçları da geliyor. Tabii. Ama ligdeki konumlarına baktığın zaman yani bir ters orantı çıkıyor ortaya. 27 Şubat'ta oynamışlar. Bunlar Santos'un sahasında. Ligde Santos 2-1 kazanmış maçı. Gence Baran ne diyorsun?
3: Valla burada da eksikler çok önemli. Özellikle Vasco'da 5 oyuncu eksikmiş. Carvalho, Carlos Cuesta, bu ikisi sakat. Andre Gomez ve Cuibano yine sakat. Cezalı olduğundan dolayı da Cuibano cezalıymış, özür dilerim. Cuibano cezalıymış. Santos'a bakalım. Orada da 3 tane eksik varmış. Gustavo Henrique sakatlığı geçmek üzere olduğu söyleniyor. Moises ve Igor Vinicius yine sakatlıklarından dolayı yok. Bilgisayar bu maça eksiklerine rağmen Vasco da Gama'nın bu maçı kazanmasını bekliyorum demiş. Kendi evinde savunması çok sağlam duran bir takım diyor Vasco için. Santos'ta hafta içi Copa Sudamericana'da bir galibiyet almış. Bunun morali var diyor. Ama özellikle Brezilya Ligi'nde deplasmanlarda çok iyi değiller. Gol bulmakta zorlanıyorlar. Bu haftada durum çok değişeceğini zannetmiyorum. Ev sahibinin bu maçı 1-0 kazanmasını bekliyorum demiş bilgisayar.
2: Pekala. Atletico Mineiro Grêmio var.
3: Evet, bende de sırada o var.
2: 22'nin diğer müsabakası. 1.61, 3.15, 3.95, 1.02, 2.56, 1.59, 2.5 üstü 1.77, var 1.70, yokta 1.68 olarak belirlendi. Atletico Mineiro 29 puan topladı 11. sırada. Grêmio 25 puan topladı 14. sırada. Atletico Mineiro son 10 maçta sadece tek mağlubiyet aldı. Son 8 maçında da mağlubiyeti yok. 3 beraberliği, 4 galibiyeti var.
3: Atletico Mineiro'nun değil mi?
2: 3 beraberliği, 5 galibiyeti var. Son lig maçı Remo deplasmanı 2-2 bitti, berabere kaldı. Sudamericano'da son resmi müsabakada Bragantino ile oynadı. Deplasmanda 1-0 kazandı. Aynı ligdeki Bragantino'yu. Onlar da Brezilya liginde 32 puanla 7. sıradalar. Grêmio son müsabakası, son lig maçında Sao Paulo ile oynadı. 2-1 kazandı. Bir negatif seriden sonra 3 maçlık bir yenilmeme serisi var. Evet. Grêmio'nun Mirassol kupa maçı 1-1 bitti. Sonrasında kupada bir sonraki maçta rövanş müsabakasında Mirassol'la oynadı tekrar. Rövanşı 1-0 kazandı içeride. Tur atladı. Ligde de Sao Paulo'yu 2-1'lik skora mağlup etti. Bu iki takımın kendi arasındaki son 3 maçta hep Grêmio'nun üstünlüğünü görüyoruz. Gerçekleştirdikleri son 5 resmi müsabakada 2024'ten beri oynanan bütün müsabakalarda hem karşılıklı gol var olmuş hem de 2.5 gol üstü olmuş. Son maçları 26 Şubat'ta Grêmio'nun sahasındaki müsabaka lig maçı Grêmio 2-1 kazanmış. Gence Baran.
3: Bilgisayar bu maça ev sahibi Atletico Mineiro 2-1 kazanır demiş. Atletico Mineiro'da Lianco sakatlığından dolayı yokmuş. Ciddi bir sakatlık geçirmiş son Bragantino maçında. Uzun sürede oynamayacak gibi gözüküyor. Leo Duarte, Gustavo Scarpa ve Indio'nun sakatlıkları devam ediyor. Grêmio'ya baktığımızda Tete'nin oynayabileceği açıklanmış. Önemli bir isim. İlk 11 çıkmasa bile yedekler arasında olması bekleniyormuş. Hırvat orta saha Krovinović'in de bu maçta yedekler arasında en kötü ihtimalle olması bekleniyormuş. Barbosa tek sakatıymış bu takımın, Grêmio'nun. Diyor ki Grêmio her maç her takıma sorun çıkartabilecek bir takım. Duran toplarda çok tehlikeliler. Bunu sayısız defa gösterdiler ama Atletico Mineiro'yu evinde yenmek de hiç kolay bir takım, hiç kolay değil. Atletico Mineiro taraftar desteğiyle galibiyete yakın demiş ve 2-1'lik bir skor vermiş.
2: Pekala sevgili Gencoboran. Şöyle bir skor toparlaması yapıyorum. Degerfors 3, Göteborg 0 dakika 72 İsveç'te. Duyurgarden 1, Ayık 3 dakika 68. Bronposkarna 2, Ögrit 1 oldu dakika 71. İsveç'te sonuçlar böyle. Danimarka'da Nordsjælland 0, Silkeborg 0 dakika 72. Odense 1, Horsen 0 dakika 69. Championship'te İngiltere Championship'te Watford 2, Southampton 0 ilk yarı sonucu. Hollanda'da Twente 1, Zwolle 1, Feyenoord 2, Go Ahead 0 ilk yarı sonuçları.
3: Çok ilginç bir görüntü var. Bunu ilk defa görüyorum. Hannover Wolfsburg maçı bitti. Hannover teknik direktörü kendi yarı sahasında, Wolfsburg teknik direktörü de kendi yarı sahasında, yedekler dahil bütün oyuncuları topladı. 25-30 kişi, iki teknik adam da oyuncularıyla konuşma yapıyor. Yani biri galibiyet, biri mağlubiyet konuşması yapıyor ama çok ilginç bir görüntü. Yani
2: Dencevran.
3: Konuyu dağıtma diyorsun.
2: Hannover ve Wolfsburg takımlarının adlarını daha duymak istemiyorum.
3: Ama Feyenoord?
2: Tamam, Feyenoord duymak istiyoruz. Ona bakacağız ikinci yarısına. Birazdan başlasın.
3: Daha. Eminim onu çevirebilirsin.
2: Bize lütfen Hannover ve Wolfsburg demezsen seviniriz yani biz. Bak, senin özel isteğinle
3: Wolfsburg'u tebrik ederiz.
2: Senin özel isteğinle maça da geri döndük.
3: Ama yani, yok yani benim olmadı. Taraftarımın önünde böyle bir konuşma yapmamalıydı.
2: Orayı kapattık. O defter kapandı.
3: Tamam, skorları bitirelim. Ataşı başlamak üzere.
2: Banik, Ostrava 1, Brno 0 dakika 30. Finlandiya, Helsinki 2, Jaro 0. Lahti 0, Kuopion 0 dakika 30. Ålesund 4, Vålerenga 2 dakika. İlk yarı sonucu Norveç'te 4-2 ev sahibi önde. Ålesund, Vålerenga karşısında önde. Ukrayna'da Kharkiv 0, Shakhtar 1 ilk yarı sonucu. Portekiz 2'de de Amarante 0, Lusitania 1, Lusitania 1 ilk yarım saatlik sonuç.
3: Lusitania. Bakalım at yarışı başlıyor mu? Saatlerimiz buçuk oldu.
2: 3 at varmış.
3: 2-3 at varmış. Biraz daha bekleyelim.
2: İrlanda'da sempatik Shamrock kupa maçı var. İlk yarım saat 0-0 ile geçildi. Nottingham Brest'te bilgisayar ne demişti? Nottingham 1-0 önde.
3: 2-2. 2,5 gol üstü önermiş.
2: Bakalım esame listeleri var mı? Esame listesi yok.
3: Evet, at yarışı başlıyormuş.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: İlk metreler birlikte iç kulvarda 8 numaralı Gondrakan liderdi. Ancak dışarıdan doldurup 3 numaralı Kalküta karşı düzlüğe çıkılırken liderliği aldı. Rakibiyle olan farkı da 3 boya kadar çıkardı. 8 numaralı Gondrakan ikincilikte hemen dışında yer tutan 7 numaralı Pro Sangue oldu. Onun 1,5-2 boya kadar gerisinde 1400'e doğru gidilirken ortada 1 numaralı Borrego var. Onun hemen dışına doğru gelmeye çalışan bir diğer isim 6 numaralı Mr. Proteo. 2 boya kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Masterpiece, onun 2 boy kadar gerisinde 1200 geçmek üzereyken 4 numaralı Magic Weapon, dışında 2 numaralı Kuta şeklinde safkanlar bu sırayla 1000'e doğru yaklaşıyor. Liderliğini 3 numaralı Kalküta koruyor. Dışarıda 7 numaralı Pro Sangue ikincilikte. Bariyerde 1-3'te 8 numaralı Goldrakan. Binin hemen sonrasında dördüncüde dışarıdan 6 numaralı Mr. Proteo hamle yaptı. Beşincilikte iç kulvarda 5 numaralı Masterpiece'i görüyorum. Onun 2 boy kadar gerisinde dışarıda 1 numaralı Borrego, içeride 4 numaralı Magic Weapon. 800 geçirirken son sırada yine 2 numaralı Kuta şeklinde safkanlar düzlüğe yaklaşıyor. 3 numaralı Kalküta liderliğini buralara kadar korumayı başardı. Fark 2,5-3 boy kadar. İç kulvarda 8 numaralı Goldrakan düzlüğün hemen başında ikincide sokuldu. Üçüncükte bıraktı 7 numaralı Pro Sangue'yi. Gerilerden 5 numaralı Masterpiece'in ataklarını izliyorum. Hemen dışında 1 numaralı Borreo kendine yer bulmaya çalışıyor. 400 geçtikten sonra farklar erimeye başladı. Pist noktasından 8 numaralı Goldrakan geldi. Goldrakan'ın dışından da 1 numaralı Borrego'nun atakları var. Aralardan 5 numaralı Masterpiece'in öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. Şimdi 8 numaralı Goldrakan koşun lideri aralara daldı. 5 numaralı Masterpiece dışarıda, 1 numaralı Borrego içeride, 3 numaralı Kuta mücadelesinde son metrelerde içeriden gelen 5 numaralı Masterpiece rakibine hakim oldu mu? Yakına ile çizgi geçtiler. 1 numaralı Borrego ile karar varış hekemlerine kaldı değerli yarışseverler. Sonlarda 5 numaralı Masterpiece geldi. 1 numaralı Borrego'yu yakaladı. 2 safkan yakına ile çizgi geçtiler. Karar varış hekemlerine kalıyor. 3 numaralı Calcutta koşudan 3. rak ayrıldı değerli yarışseverler. 6 numaralı Mr. Proteva, 4 numaralı Magic Weapon'da tabelanın diğer basamakları için yakın ele çizgi geçtiler. Tabela nasıl oluştu? Bunu birazdan hep birlikte öğreneceğiz.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Lütfen dikkat.
8: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
9: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Radyo Spor.
12: Benim bankam İş Bankası.
13: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporda eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
1: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Artık son bölümle beraberiz. Bir skorlara bakalım. Brezilya.
2: 3 maçımız daha var.
1: Tahminlerine devam edelim. Onlarla bitiririz. Twente Zwol 1-1 dakika 47. Feyenoord 2 Goethe 0 dakika 48. Feyenoord Goethe açtık. Bir şey daha yakalarsak yayından çıkana kadar onu da sizlere aktarırız. Gözümüz ekranda. Watford 2 Southampton 0 ilk yarı sonucu. Almanya 2'de maçlar bitti. Hannover 0 Wolfsburg 1. Armenia Bielefeld 3, Enerji Cottbus 0, Dresden 1, Dinamo Dresden 1, Darmstadt 0. Danimarka'da Nordsjælland 1, Silkeborg 0. Şu anda oldu gol, 81'de oldu. Odense 1, Horsens 2 dakika 78, diğer maçta dakika 81. İsveç'te Degerfors 3, Göteborg 0, Duyurgarden 1, Ayık 3, Bronposhkarna 2, Ögrit 1 dakikalar 80. Polonya'da Motor Leipzig 0, Katowice 0, ilk yarı bitmek üzere. Finlandiya'da Helsinki 2, Jaro 0 dakika 38, Lahti 0, Köpion 0 dakika 38. Çekya'da Banik Ostrava 1, Brno 0 dakika 37. Norveç'te Norveç 2'de ikinci yarı başladı. İlk yarıyı Olesand Vålerenga karşısında 4-2 önde tamamlamıştı. Ukrayna'da Kharkiv 0, Shakhtar 1 ilk yarı sonucu. Portekiz 2'de de Amarante 0, Lusitania 1 dakika 38. Sonuçlar böyle. Brezilya'ya devam edelim. 3 maçı konuştuk. Skorları aldık. Bilgisayardan bilgileri aldık.
2: Mirasol Flamengo maçındayız.
1: Sabaha karşı saat yarımda oynanacak müsabakada. 1-3-69, 3-11, 1-67, 1-0-2, 2.5-6, 1-61, 2.5 üstü, 1-76, var 1-64, yok 1-71. Flamengo 42 puan topladı ligde. 21 maç neticesinde ikinci sırada. Tabii eksik maçlarını kazanırsa lider Palmeiras'la aynı puana gelecek. Palmeiras 23 maç neticesinde 48 puanla zirvede. Flamengo 21 maçta 42 puan topladı. Şampiyonluk adaylarından birisi. Mirasol 23 puan topladı. 15. sırada, düşme hattına yakın bir yerde bulunuyor. Tabii Brezilya'da biliyorsunuz çok sayıda takım kupalara gidiyor. 12. takıma kadar, yani 7-12 arası Sud Amerikanlı'ya gidiyor. Mirasol birkaç galibiyetle birlikte kendisini Sud Amerikan'da da bulabilir. Bir iki mağlubiyetle birlikte düşme hattına da gerileyebilir. Mirasol son 5 müsabakasında 1 galibiyet aldı. 2 beraberliği, 2 mağlubiyeti var. Ligdeki son maç Cruzeiro deplasmanı 3-1 kaybettiler. Libertadores'te Cuito ile oynadılar. Maç 1-1 bitti. Son maç buydu, resmi müsabaka. Flamengo son 10 maçta sadece tek mağlubiyet aldı. Son lig maçı Vitória ile oynadı. 2-0 kazandı. Onlar da Libertadores'te boy gösterdiler. Cruzeiro ile oynadılar. Aynı ligden rakipleriyle. Maç 1-1 bitti. Bu iki takımın 2025'te yaptığı maçlarda, 2025'te oynadılar son resmi maçlarını. Flamengo 2-1 kendi sahasında kazanmıştı. Mirasol'un sahasındaki maçta 3-3 bitmişti. Sevgili Genco Boran, nasıl bir müsabaka bizleri bekliyor?
2: Valla Brezilya'da deplasman takımlarının galibiyetine kolay kolay oynanmaz, ama burada bilgisayar
1: 1.67 galibiyetin oranı.
2: Evet, bu iki takım arasındaki farkı herhalde çok büyük gördü ki Flamengo galibiyeti önerdi. Eksiklere de baktığımızda Mirasol'da eksik oyuncu yazmıyor. Ama Flamengo'da çok önemli 3 eksik var dedi. Bruno Henrique, Luis Araujo ve Everton Kebolinha. 3 tane çok önemli eksik var diyor. Ama buna rağmen bakalım neden Flamengo topa sahip, eksiklerine rağmen bu maçta topa çok daha fazla sahip olmasını beklediğim bir takım diyor. Müthiş bir hücum attı diyor. Çok büyük bir ihtimalle bir gol yese bile daha fazlasını atacaktır. O gol yeme ihtimallerini de eksikten dolayı az görmüyorum. 2-1 deplasman takımının galibiyetini bekliyorum demiş Mirasol Flamengo maçında.
1: Pekala sevgili Genco Baran.
2: Şimdi güzel maç, güzel bir tahmin var. Çok yüksek oranlı bir tahmini var bilgisayarın.
1: Hangisi? Corinthians Cruzeiro mu?
2: Vitória'ya.
1: Vitória Botafogo.
2: Evet.
1: Bu da sabah karşı oynanacak, yarımda oynanacak. 2.06 2.90 2.78 1.02

0: Onun ilk maçında Fluminense ile oynadı. Bir berabere kaldı. O iki mağlubiyetten birisi Sudamericano'da geldi. Kianciano ile oynadı. 6-1 kaybetti. Çok ağır bir mağlubiyet aldı. Şimdi onun telafisi için sahaya çıkacak. Taraftardan, camiadan özür dilemek için sahaya çıkacak. Bu iki takımın gerçekleştirdiği son 4 maç berabere bitti. Bunların biri 1-1. Geri kalan 3 maçta 0-0'lık skorla tamamlandı Genco Varan.
1: Bilgisayar diyor ki Vitoria evinde, yani Vitoria'nın oynadığı maçlarda evinde ve deplasmandaki maçlarda gece ve gündüz kadar çok ciddi bir fark oluyor. Ve evinde bu takım bana çok güven veriyor. Botafogo karşısında da evlerinde kazanmasını bekliyorum. Botafogo hafta içi kupada çok zor bir deplasmana gittiler. Çok yüksek rakımlı bir deplasmana gittiler. Oyunculara da bunun ekstra yorgunluğu da olacaktır demiş. Eksik bazında baktığımızda Vitoria'da çok önemli bir gelişme var. Kaka, Gabriel Barajas ve Candido bir önceki lig maçında cezalı olduklarından dolayı oynayamamışlar. Bugün bu üç oyuncunun da oynaması bekleniyor. Botafogo'da savunmada Gabriel ve yine savunmada Markal, ikisi de cezalı. Yani savunmada stoper ve bek oyuncusu cezalı. Bundan da yola çıkaraktan Vitoria galibiyeti bekliyor. 2-1 önermiş. 1 ve 2.5 gol üstü dediğin zaman 3.50'lik bir oran alıyorsun Ulaş. Sırf 1 diyenlere de bilmiyorum oran nedir ama 1 ve 2.5 gol üstü dedim mi 3.5 küsür oluyor oranı. Ya bir sırf 1 de diyebiliriz, bilmiyorum. Yani arada çok ciddi fark varsa belki o risk alınır ama ben de Vitoria evinde beğenenlerdenim.
0: Pekala. Corinthians Cruzeiro var mıdır?
1: Vardır.
0: Ona geçelim.
1: Bu arada Feyenoord tek kale oynuyor. Öyle böyle değil.
0: Bir golüne daha bakalım mı? Ne diyorsun?
1: Ya çok vermiyordur ama bakılabilir. Burada hızlı tahmin, hızlı şey yok değil mi bu Hollanda Ligi'nde? Muhtemelen yoktur.
0: Bir golüne bir şey vermiyor. İki golüne 2.23 veriyor.
1: Yok. İki gol zor olabilir. Yani üçü atıp dörtte bırakabilirler falan. Hani böyle takımlarda böyle maçlar ama ya Ueda karşı karşıya kaleciyi geçip out attı. Öyle söyleyeyim. Az önce Ueda kaleciyi geçti. Karşı karşıya fakat ayağına top oturmadı. Yan filelere taktı topu. Gene Feyenoord geliyor. Kaleci. Ya bir gol olur ama.
0: Sıradaki gol Feyenoord ne diyorsun? 1.40.
1: Yani.
0: Oran düşük geldi.
1: Oran düşük geldi.
0: Pekala.
1: Çok bastırıyorlar çünkü.
0: Corinthians Cruzeiro sabaha karşı 1.30'da oynanıyor. 2.04, 2.72, 3.02, 1.02'nin oranları. 2.56, 1.34, 2.5 üstü, 2.25, var 1.89, yok 1.51 olarak belirlendi. Cruzeiro 33 puan topladı şu ana kadar 5. sırada. Corinthians 32 puan topladı 8. sırada. Corinthians son 10 maçta 2 mağlubiyet aldı. Son lig maçı Bragantino deplasmanıydı. 2-0 kazandılar. Sonrasında Libertadores'te Rosario Central'le oynadılar. Arjantin takımıyla 0-0 bitti. 10 kişi kaldıkları maç. Cruzeiro son 10 maçta sadece tek mağlubiyet aldı. Son lig maçı Mirassol'u 3-1 mağlup etti içeride. Libertadores oyunda onlar da Flamengo ile 1-1 berabere kaldılar. Cruzeiro son 3 resmi müsabakasını, biri kupa, biri lig, biri Libertadores iç sahada oynadıktan sonra deplasmana geliyor. 33 puanı var. Zirve uzak ama ilk 4 için mücadele ediyor Cruzeiro. İlk 4 sıra Libertadores kupasına direkt katılım sağlıyor Brezilya'da. Önemli bir hedef. Cruzeiro burası için mücadele ediyor. Gerçekçi hedefi bu. Corinthians 32 puanda, o da kazanırsa, müsabakayı galibiyet tamamlarsa onlar da yine aynı hedef doğrultusunda ilk 4 için önemli bir yol kat etmiş olacaklar sevgili Genco Baran. Bu iki takımın gerçekleştirdiği son maç 26 Şubat'taydı. Cruzeiro'nun sahasındaydı. Müsabaka 1-1 bitti.
1: Bu maçı bilgisayar deplasman takımı Cruzeiro 1-0 kazanır demiş. Corinthians'ta 4 tane sakat oyuncu var. Yuri Alberto, Andre Labiat, Vitinho ve Kaique. 4 tane eksik var Corinthians'ta. Cruzeiro'da Kenji cezalı. Neyser de sakat. Kenji cezalı, Keyser, Neyser sakat. Neden 1-0 Cruzeiro demiş, ona bakalım.

0: Cruzeiro rakibine bir yıldır yenilmiyormuş. Rakibinin açıklarını çok iyi biliyor. İlk golü attığı takdirde bu maçı bir daha arkasına bakmadan götürür diyor. Evet, ilk gol attığı takdirde diyor ama bir daha arkasına bakmaz diyor. Zor duruma düşeceğini zannetmiyorum diyor. İlk golü atarsa rakibi böyle hani kendine getirecek, motivasyonunu arttıracak bir şey yaşanmazsa ilk gol geldiği takdirde Corinthians çöker. Cruzeiro da bu maçı kazanır demiş. Deplasman takımı, bilmiyorum kaç veriyor deplasmanda da, Brezilya'da çok önerilmez ama yani burada 1-0 deplasman takımının galibiyetini önermiş. 1 ve 2.5 gol altı, 1 ve 3.5 gol altı daha da yükseltir oran. Almak isterseniz riski bence böyle alınabilir.
1: Pekala, Internacional Remo var burada. Bende, sende var mı?
0: Bende yok o.
1: O zaman burayı da bir kapatıyorsun.
0: Bir dakika. Pazartesi de olabilir. Bakayım. Internacional
1: Remo.
0: Yok, pazartesi maçlarında yok o.
1: Yok. Pekala, o zaman Brezilya defteri bu şekilde kapandı.
0: Dinamo Zagreb Viking maçı gelmiş.
1: Ne diyor? Söyle Salı. Bakalım. Ben Zagreb'in kazanmasını bekliyorum da tabii oranlar daha belli değildi ama 1-1.5 üstü falan.
0: 2-0 Dinamo Zagreb demiş.
1: Ben Dinamo Zagreb tarafındayım. Ben de oradayım.
0: Gelen ilk Şampiyonlar Ligi maçı.
1: Evet. Hollanda'da Den Haag 1 Groningen 4 maç bitti. Şu anda devam eden maçlar. Dakika 59 Twente 1 Zwolle 1. Dakika 60 Feyenoord 2 Go Ahead 0. Championship Watford 2 Southampton 0. Dakikalar 54'ü göstermekte. Almanya 2'de 3 maç vardı. Bitti. Hannover 0 Wolfsburg 1. Armenia Bielefeld 3 Cottbus 0. Dresden 1 Darmstadt 0. Maçlar bitti. Danimarka'da uzatmalar oynanıyor. Nordsjælland 1 Silkeborg 0. Odense 1 Horsens 2. İsveç'te uzatmalara geçildi. Degerfors 3, Göteborg 0, Dürgarden 1, Ayik 3, Bromposhkarna 3, Ögrit 1. Polonya'da Motor Lublin 0, Katowice 0 ilk yarı sonucu. Finlandiya'da Helsinki 2, Jaro 0 ilk yarı sonucu. Lahti 0, Kuopion 0 ilk yarıdaki uzatmalar oynanıyor. Rusya'da Zenit 3, Dinamo Moskova 0 maç bitti.
0: Çok önemli bir gol var. Twente 2, Zwolle 1.
1: Çok bekleniyordu.
0: Evet.
1: Çok bekleniyordu.
0: Erken geldi. Stres olmadı ama tabii geri alınacak mı gol?
1: Bakalım. Kharkiv 0, Shakhtar 1 Ukrayna'da dakika 57. Burada da Çerkezi 2, Çernomore 0 bu maç bitti. Norveç'te Olesand 5 oldu. 4-2 idi ilk yarı sonucu. Olesand 5 oldu. Valerenga 2 dakika 59. Çekya'da Banik Ostrava 1, Brno 0 ilk yarıdaki uzatmalar oynanıyor. Bakıyorum. Portekiz 2'de Amarante 0, Lusitania 1 ilk yarı sonucu bu şekilde oldu. Hazırlık maçında Nottingham 2, Brest 0 ilk yarı sonucu. Bilgisayar 2-2 diyordu. Bakalım bu tahmini gerçekleşecek mi? İkilerin bir tarafı oldu.
0: Evet.
1: Diğer taraf olacak bakalım. Liverpool Cov maçı da 0-0 bitti ama bu tabii
0: Liverpool... Ama bu büyük bir ihtimalle B maçıydı.
1: İhtimal B takımı çünkü bu iki takım bugün gene oynayacaklar. 8.30'da. Schalke Real Madrid hazırlık maçı var. Basel Barcelona var. Basel Barcelona.
0: Bilgisayar 3-1 dedi Real Madrid'e.
1: Schalke Real Madrid'de. Basel Barcelona şu anda oranları yok bizde. Newcastle Strasbourg hazırlık maçı var 1'de. Bunu da iddiada yok. İddiada olanlar.
0: Aa, Newcastle Strasbourg var mı dedin yok mu dedin?
1: Yok, iddiada yok.
0: Ha tamam. Nottingham Brest var 2-2 diyor bilgisayar.
1: 2-2 Schalke Real Madrid var bir de. Yani biri başladı, biri başlayacak. 2 maç sadece iddiada
0: var. Nottingham 1-0 değil mi hala?
1: 2-0.
0: 2-0 mı yaptı? Vay.
1: Polonya'da Lotski 2, Niesiesa 0 dakika 61. Polonya'nın ikinci lig takımı bu. Skorlar, sonuçlar böyle. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra vedalaşmak için buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
2: hasret bitiyor. Milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe bu akşam 9.30'da deplasmanda Gençler Birliği karşısına çıkıyor. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel, Süper Lig heyecanını zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adres
5: Bilyoner. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
7: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
1: Döndük geldik son bölümle birlikte artık vedalaşmak için buradayız. Süper Lig tahminlerimizi kapatmadan bir kez daha söyleyelim dedik. Başakşehir Kocaelispor'da ben toplam gol sayısında 2-3 bekliyorum. Genco Baran.
0: Ben Kocaeli yenilmezliği bekliyorum. Beşiktaş, sürpriz olarak.
1: Beşiktaş Eyüpspor'da 1 ve 4.5 gol altı bekliyorum.
0: Ben kişisel oyunlarda Orkun Kökçü en az 2 isabetli şut çeker bekliyorum. Takım olarak da Beşiktaş ilk yarı 1 diyorum.
1: Ahmet Erzurum'u ben değerlendirmedim ama oynarsam direkt 0 oynarım.
0: Senin sıfırına hayır demiyorum ama ben de bir ihtimalde gözden kaçmamalı diyorum.
1: Pekala.
0: Arsenal City maçı var. Burada da Guardiola'nın ayrılmış olmasından dolayı bir şaşkınlık yaşayabilir. Bir oyun değişikliğinde bir sıkıntı yaşayabilir Manchester City. O yüzden Arsenal diyorum.
1: Ben 1-1 skor bekliyorum. 1-1 karşılıklı gol var dedim. 1-1 skor bekliyorum. Burada uzatmalar olmadığını söyleyelim. Eğer ki maç berabere biterse 90 dakikada direkt penaltılara geçilecek. Bu arada Go Ahead Feyenoord karşısında 2-1'i buldu. Twente Zwolle zaten demiştik 2-1 diye. Hollanda'daki 15-30'un iki maçı da ev sahibi ekiplerin 2-1'lik üstünlüğüyle devam ediyor. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya diğer major ligler de dönüyor. Bir tek Almanya'da kupa var. Onun dışında Premier Lig dönüyor. İtalya dönüyor. Zaten Süper Lig'de İspanya'da startı verdik. Fransa'da başlıyor önümüzdeki hafta. Daha güzel, daha da dolu dolu bir bültenin olduğu bir hafta bizi bekliyor. Haftaya görüşmek üzere. Radyo Spor'da kalmaya devam edin.
0: Hoşça kalın.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın. Radyo Spor!
0: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Yaklaşık olarak 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Gündeme dair tabii ki karşılaşmaları değerlendireceğiz. Dün akşam oynanan Fenerbahçe mücadelesini değerlendireceğiz. Neden kaybetti Fenerbahçe? İlerisi adına umut vermedi mi? Hele hele Galatasaray'ın beraberliği, ardından da Kasımpaşa Trabzonspor maçının berabere bitmesi Fenerbahçe için çok ama çok kritik bir karşılaşmaydı. Şundan dolayı katılırsınız katılmazsınız. Yani 1 puan 3 puan daha ligin başı. Evet, bunları anlayabiliyorum. Böyle tepkiler de geliyor. Ya daha ilk hafta oldu, ne olacak, bir maçta şampiyonluk mu gider deniyor. Evet, katılıyorum. Tabii ki Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi canım, ya da Galatasaray Trabzonspor şampiyonluğu kaybetmedi. Ama işin farklı bir boyutu var, ya da ben farklı bir pencereden bakıyorum olaya. Şimdi Galatasaray'da bir kriz var. Ya, kriz var, transferler yapılmıyor, yönetim istifa tezahüratları geliyor, tribünler boş kalıyor, tribün grubunda bir sorun var, biliyorsunuz, sizler de bunu yakından takip ediyorsunuz. Yani bir bölünme söz konusu Galatasaray içerisinde, herkes tepkili. Ben hayatım boyunca hatırlamıyorum, yani sezonun başlangıcı, henüz daha birinci haftada yönetim istifa tezahüratlarını hatırlamıyorum. Hele hele geçen senenin şampiyon olan takımın taraftarı bunu dile getiriyor. Fenerbahçe dün akşam 3-0, 4-0 maçı kazansa Galatasaray taraftarlarındaki tepkiler artacak. Galatasaray yönetimi belki de panik transferler yapmak zorunda kalacak. O kısım biraz daha karışık hale gelecek. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama ne oldu? Geçtiğimiz sezonlarda da buna benzer tablolar yaşandı. Galatasaray tam kırıldı, kırılacağım diyordu. Arka arkaya puan kayıpları hatırlayın. Kendi evinde Galatasaray hiç olmayacak şekilde puan kaybı Gaziantep FK'ya, ki o kadar eksik olan bir takıma karşı kazanamamıştı. Hatırlıyorsunuz. Ve sonrasında ne oldu? Fenerbahçe de o hafta sürpriz bir şekilde puan kaybı yaşadı. 90+6'da gelen gol. Çaykur Rizespor mücadelesi. Yani Galatasaray'ın imdadına Fenerbahçe'nin bu skorları ön plana çıkıyor bana kalırsa. Yoksa Galatasaray taraftarları bu tepkiyi azaltacaktır. Burada yönetim hafta içerisinde minimum 1 ya da 2 oyuncu transferiyle tekrardan rüzgarı arkasına alabilir. Hem Galatasaray yönetimi hem de Galatasaray taraftar ve yönetimin bütünlüğü gerçekleşebilir. Ama dün akşam Fenerbahçe rahat kazansaydı, farklı kazansaydı bu durum daha da farklı bir hal alabilirdi. Öncelikli olarak bunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin oyununu tabii ki konuşuruz. Sizlerden gelecek yorumları da ben merak ediyorum. Yani bu tabloyu bekliyor muydu futbol severler? Galatasaray berabere biten bir maç. Trabzonspor keza aynı şekilde puan kaybı yaşadı. Yine 1-1 bitti Kasımpaşa mücadelesi. Dün akşam da öne geçtiği karşılaşmada 2-1 mağlup oldu Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında. Ya, futbol severler, şampiyonluğun en büyük adayı olan bu 3 takımın arka arkaya puan kayıplarını bekliyor muydu? Öncelikli olarak bunu sormak istiyorum. Beşiktaş için de bu akşam çok kritik bir karşılaşma olacak. Kendi sahasında Dolmabahçe'de saatler 21.30'u gösterdiğinde önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş takımı Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Tabii ki iddia anlamında maçın favorisi net olarak Beşiktaş. 1.24'lük bir oranı var. Şu an kontrollerimi sağlıyorum, sayfamı yeniliyorum. Evet, 1.24'lük bir oranı bulunuyor. Geçtiğimiz seneye göre tabii birçok oyuncusuyla yollarını ayırdı Eyüpspor takımı ve yeni transferlere de imza attı. Özhan Palut takımın başına getirildi. Yani birçok Eyüpsporlu aslında taraftarın sosyal medyadan tepkisine neden oldu. Geçen sezon takımı mucizevi bir şekilde ligde tutan antrenörle yollar ayrılıyor ve sen neden başka bir ismi getiriyorsun? O hocanın emeklerine yazık değil mi? Şeklinde birçok tepki vardı. Ben de kısmen evet katılıyorum. Yani en zor anında Eyüpspor'un başına gelmeyi kabul etti. Öyle bir atmosferde, başkanın içeride, taraftar desen tabii ki tepkili, tribünleri doldurmuyor. Eyüp'ün dışında maçlarını oynuyorsun. Yani semt takımı olma özelliğini kaybettin Süper Lig'e çıktıktan sonra.
inanılmaz şekilde puanlar kazandı. Eyüpspor o dönem hatırlayın. Fenerbahçe maçı beraberliği son hafta. Yani mucizevi işlere imza atan antrenörle yolları ayırıp yani Özhan Polat'ı takımın başına getirilmesi nasıl bir durum olacağı, nasıl bir oyun şablonu oluşturulacağı açısından ben de merak ediyorum. Abi, Beşiktaş kendi evinde kazanacaktır diye de düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Rahat bir galibiyet olur mu? Böyle 3-0, 4-0'lık bir galibiyet olur mu? Orasını göreceğiz. Ama benim beklentim Eyüpspor'un da korakor mücadele edeceği yönünde. Diyelim ve kısa bir at yarışı arasına gidelim. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz ve şunu da hatırlatayım dinleyicilerime. Şu an bana kimler kulak veriyor? Nerelerden dinliyorsunuz? Adınızı ve bulunduğunuz şehri lütfen WhatsApp üzerinden bana iletin. Birazdan mesajlarınızla da kaldığım yerden devam edeceğim.

0: Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Altıma Joyful Forever onun hemen dışına doğru gelmeye çalışan 7 numaralı Mucho Bueno içinde 5 numaralı Tombi grubun son sırasında 4 numaralı The Kingslayer şeklinde düzlüğe çıkıldı. 4'e doğru yaklaşırken iç kulvara yakın liderlik 1 numaralı Chana Bank'te 2 numaralı Special Man yaptı ataklar iç kulvardaki rakibiyle fark etmeye çalışıyor. Gerilerden buralarda 5 numaralı Tombin'de mücadeleye katılma arzusu var ancak ikize doğru gidilirken bir numaralı Chana Bank durmadı. Fark 4-5 boy kadar dışarıdan altıma Joyful Forever ikinciye sokunmaya çalışıyor. Son metreler Chana Bank lider. Fark 4-5 boy kadar Fatih Sultan Mehmet konusunda bir numaralı Chana Bank kazanıyor. Altı numaralı Joyful Forever ve iki numaralı Special Man. İkinci ilk için yakın ele çizgi geçtiler. Karar varış hakemlerine kaldı değerli yarışseverler. 7 numaralı Mucho Bueno 4. oldu. 8 numaralı Upamecano ile 4. için yakın ayda çizgi geçtiler. Karar varış hakemlerine kaldı. Açık grup 1 mücadele. Fatih Sultan Mehmet koşusunda 1 numaralı Chana Bank çıkıştan sonra öne geldi. Temposu rakiplerine kabul ettirdi. Ve koşuyu da jokeyi Vedat Abiş ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ama şöyle bir bakayım reklam kuşağımıza. Evet, 3 dakika 4 dakika içerisinde yine çok kısa bir reklam arasına gideceğiz. Bunu da hatırlatayım. Kimler burada bana kulak veriyor demiştim. Mesajlar gelmeye başladı. Şöyle bakalım mesajlarımıza. İyi yayınlar Görkem Bey. Burada bizim takımın transferi ne zaman yapacağının önemi yok. Hafta içi 5 tane de oyuncu alsalar ne fark edecek demiş. Bizim kızdığımız veya verdiğimiz tepki transfer yapılmaması değil. Bunların sezon başı kampına yetişip hazır olacak hale gelmeleri. Şimdi alacağınız oyuncular bu haftaki maçta oynayamayacak. Hazır değildi diyecekler. Oldu. Yine puan kaybettin. Ne olacak? Ben bunu sorguluyorum. İzmir'den taksici Yalın bu mesajı gönderen dinleyicimiz. Ha, ben bunu her hafta söylüyorum. Ya bir ay öncesinde, iki ay öncesinde de söylüyorum. Ya bir kere sorduğum bir tane soru var benim net olarak. Bak, bunun cevabını verebilir dinleyicilerim, futbol severler. Hazırlık maçları, hazırlık kampı niye yapılıyor? Avrupa takımlarına baktığımızda yani kimlerle yarışıyoruz biz Avrupa'da? Braga, Porto, Arsenal, Liverpool, Real Madrid vesaire vesaire. Bu takımlar hazırlık maçları oynadıklarında yeni transferlerini oynatıyorlar. %80, %90 oranında transferler bitmiş oluyor. Ha şunu da söyleyebilirsiniz tabii ki, saygı duyarım. Abi o zaman niye şu an hala Real Madrid, Paris Saint Germain transfer yapıyor? İşte fırsat transferi dediğimiz olgu bu. Fırsat transferi yaparsın sen. 16 Ağustos değil mi? Bu tarihten itibaren sen fırsat transferini yapabilirsin. Ama kadronu şekillendirirken, ya Haziran olmasa bile Temmuz'un ortasına gelindiğinde %70, %80 oranında takımın kimyasının şekillenmiş olması gerekiyor. Sadece bu seneye özgü bir durum değil. Ya bizim takımlarımızda maalesef bu var. Hala Fenerbahçe'de gidecek oyuncular konuşuluyor. Yani kim gidecek? Birçok oyuncuyla yollar ayrılacak. Yani neden 16 Ağustos tarihinde hala kadro şekillenmedi? Beşiktaş iyi transferler yapıyor. Kabul ediyorum, yine eksik bölgeleri var. Rotasyon anlamında tabii diğer takımlarla kıyasladığımızda bir adım geride kalabilir. Bunu tüm Beşiktaşlı taraftarların da kabul ettiğini ben biliyorum. En azından çevremdeki Beşiktaşlı arkadaşlarım rotasyon anlamında yedek kulübesinin daha genişletilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Evet, kabul ediyorum. Ama sen şampiyon olan takımın eksiklerini zaten biliyorsun. Ya daha önceki dönemde de yaşandı bunlar. Muslera takımdan ayrılacak deniyordu. Mertens'le yollar ayrılacak deniyordu. Sezonun ortasında daha böyle haberler vardı. Ve bunların yerine oyuncu gelmedi. Mertens'in

0: Yeri dolmadı Galatasaray'da. Bakın eksik bölgelerden bir tanesi. Galatasaray'ın oyunu açma anlamında yaşadığı en büyük sıkıntılarından biri bu. Yani hatırlayın, bireysel yeteneklerle Galatasaray kazandı geçtiğimiz sezon Antalyaspor mücadelesini. O şampiyon olduğu mücadeleden bahsediyorum. Antalyaspor kapandığı zaman ya da herhangi bir takım kapandığı zaman senin oyunu açma şansın sadece bireysel yeteneklere kalıyor. Uzaktan şut çekecek ya da Osimhen enteresan bir gole imza atacak. Ha yine geçtiğimiz günlerde attı. Enteresan, çok değişik gollerden birine imza attı. Organize bir atak değildi. Tamamen Çorum Futbol Kulübü karşısında Galatasaray'ın ilk golü Osimhen'in muhteşem tekniğiyle alakalı bir olgu. Yoksa Çorum'u da açamadı Galatasaray. Tek kale oynadık diyor Sayın Okan Buruk. İlk yarıda muhteşem baskı kurduk diyor, değil mi? Evet, baskı kurdun da oyunu açamadın işte. Benim anlatmaya çalıştığım olgu bu. 10 numara eksikliği var ve 2 yıldan beri, 2,5 yıldan beri bu transfer gerçekleşmiyor. Ve bunu konuşmuyor kimse. Sadece gelecek olan oyuncuların yıldız mı değil mi? Bunları çok konuşuyoruz. Maalesef hepimiz bunu yapıyoruz. Ama 10 numara pozisyonu boş. Bek pozisyonu zaten boş. Hani Jacobs oynar mı, oynamaz mı tartışmaları var. Farklı bölgelerde forma giyiyorlar zaman zaman. Kanat rotasyonunda yer alıyorlar. Enteresan bir şekilde Abdülkerim oyundan çıkıyor Galatasaray'da. Onun yerine Kaan Ayhan oyuna dahil oluyor. Mesela benim anlayamadığım nokta bu. Sana gol lazımken sen Kaan Ayhan'ı oyuna almak zorunda kalıyorsun. Burada teknik adamın ben seçimlerine kızamam. Hiçbir taraftar kızamaz diye düşünüyorum. Çünkü yedek kulübende oyunu değiştirebilecek oyuncu yok. Bakıyorsun bir İlkay Gündoğan ismi ön plana çıkıyor ama o da maç kazandıracak tarzda bir oyuncu değil. Biliyorsunuz. Fenerbahçe için de bu geçerli. Beşiktaş için de bu geçerli. Rotasyon yapılır mı demiş bir dinleyicimiz mesela. Neredeydi o mesajı bulayım. Sen neyin rotasyonunu yapıyorsun? Sağlam başla, ikinci yarı al. Okan Hoca kadar ballı bir hoca yok demiş mesela bu dinleyicimiz. İsmi neydi sevgili Yunus Bey? O kadar hata yapıyor, yine de şansı geliyor. Ah İsmail Hoca ah demiş. Bursa'dan Yunus Bey'in mesela görüşü bu. Evet, kısmen katıldığım mesajlardan biri. Yani rotasyonu yapabilirsin ama güçlü bir yedek kulüben varsa yapabilirsin. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamak mı daha önemli, Süper Lig şampiyonluğu mu daha önemli? Bir Fenerbahçe taraftarına sorayım buradan. Cevaplasın lütfen. Şampiyon olmayı mı istersiniz yoksa Şampiyonlar Ligi son 16 turuna mı kalmak istersiniz? Hadi bir üst tura da çıkın. Mali kriterler açısından, tabii ki maddiyat açısından Şampiyonlar Ligi önemli. Ama Fenerbahçe'nin önceliği Avrupa kupaları mı? Bence değil. Ki Sayın Başkan Aziz Yıldırım seçilmeden önce de yaptığı konuşmalarda ya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak değil, uçmayalım diyordu, hatırlayın toplantılarda konuştuğunda. Yani ne Avrupa'dan kupa getireceğim, öyle bir sözüm yok. Bizim amacımız Süper Lig şampiyonluğu diyordu. Ki birçok Fenerbahçe taraftarı da bunu savunuyordu. Hani ben de anlam veremedim rotasyona. Buradaki dinleyicimizin söylediklerine evet katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Rotasyonla çıkacaksan 1-2 rotasyon yap. Yani takımın yarısını değiştiriyor olman böyle skorları da tabii ki kabul etmen anlamına geliyor. Böyle sürprizler yaşayabilirsin. Ha, sen 1 puanla şampiyonluğu kaybettiğin sezonu hatırla. Şimdi ilk hafta diyoruz, bir şey olmaz diyoruz. Ama her şey olabilir. 34. haftaya girmeden 30. haftada oluşan puan cetvelinde belki Fenerbahçe 1 puan geride kalacak. Bir puanla şampiyonluğu kaybedecek. Böyle maçlar ilerisi adına çok ama çok kritik. Yani ilk 5 haftada sen bütün puanları toplayabilecek durumda olman gerekiyor. Pek önemsenmiyor biliyorum. Taraftarların da aslında pek önemsediğini ben düşünmüyorum. Daha ilk hafta takım hazır değil. Ama bu maçlar belirliyor senin şampiyonluğunu. Galatasaray'a bir bakın, geçtiğimiz sezonlarda ilk hafta hata yapmıyordu. Ligin ortalarına doğru ya da ligin ikinci yarısında puan kayıpları yaşıyordu. Bunlar zaten olacak. Ama ilk haftadan olması tabii taraftarları demoralize etti. Olası bir Allah korusun diyelim Olimpik Lyon mağlubiyeti. Galatasaray taraftarının yaptıklarını yapabilir bence Fenerbahçe taraftarı. Ha Sayın Aziz Yıldırım'a değil, yönetime değil tabii ki. Ama teknik direktör Sayın İsmail Kartal'a bazı tepkiler oluşabilir diye düşünüyorum. Birazdan konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerden de görüşleri almaya devam ediyorum. Tekrar hatırlatayım. Şu an bana kimler kulak veriyor? Sadece adınızı ve bulunduğunuz şehirleri Radyospor WhatsApp hattına göndermeniz yeterli olacaktır diyelim ve kısa bir reklam arası.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Hasret bitiyor, milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe bu akşam 9.30'da deplasmanda Gençler Birliği karşısına çıkıyor. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel, Süper Lig heyecanını zirvede yaşa.
8: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
9: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
1: 30 çift 097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam ediyor.
0: Saatlerimiz 17.19'u gösteriyor ve birlikteliğimize devam ediyoruz. Biraz da mesajlara dönmek istiyorum. Biriken birçok mesaj var şu an. Bakıyorum evet. Yalın Bey değil mi? Doğru. Sevgili Yalın Bey diyor ki, bence maçın kaybedilmesinin tek sorumlusu İsmail Kartal'dır. Olimpik Lyon maçını düşünerek lig maçını ikinci plana atmak ne kadar doğruydu diyor buradaki dinleyicim. Rotasyon kararının mantığını anlayabiliriz. Yani onu az önce de söyledim. Çünkü Avrupa maçı önemli. Hadi, önemli şimdi. Yok önemli değil. Süper Lig önemli. Şampiyonluk daha önemli desek de prestij açısından yine yapılan transferlerin maliyetinin tabii burada karşılanabilmesi için de Şampiyonlar Ligi önemli. Ama rotasyonun takımın dengesini bozduğu noktada bakın onu hatırlıyorsunuz değil mi? İkinci yarının şöyle 50. dakikalarına kadar bir 5 dakikalık bölümünde yani anlaşıldı zaten rotasyonla devam edemeyecek Fenerbahçe. Oyundan düşmeler, kopmalar başladı. Hele 1-1'e geldikten sonra da ikinci yarıda da sen ön alanda net pozisyon yakalayamıyorsun. Orta sahada pas çeviriyorsun. Rakip iyi kontraya çıkıyor. Gençler Birliği takımı. Ya bu rotasyonun dengesini, takımın dengesini bozduğu noktada teknik direktörün sorumluluğu alması gerekiyordu. Yapılan değişikliklere baktığımızda tabii ki ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunların kararını da taraftarlar verir. Ha, benim yorumlamam Kante mesela 59. dakikada oyuna girdi. Hemen Oğulcan Ülgün'ün 55. dakikada attığı golün sonrasında yaklaşık 3-4 dakika sonra oyuna müdahale geldi. İsmail Yüksek ve İrfancan Kahveci oyundan alındı. Greenwood, Kante ikilisi oyuna dahil oldu. Ben olsaydım 46. dakikada bu değişiklikleri yapardım. İlk yarıda belli oldu. Fenerbahçe'nin rotasyonla 90 dakikayı tamamlayamayacağı belli oldu. Ya bunu maçı izlerken de Fenerbahçeli arkadaşlarım da zaten yorumluyordu aynı şekilde. Kerem Aktürkoğlu, 65. dakikada oyuna giriyor. Ha, benim en çok eleştirdiğim buradaki değişikliklerden biri Vedat Muriç. Neden 60. dakikada oyuna dahil oldu? 60. dakika. Sen ikinci

Ya Vedat Muriç'le başlaman gerekiyordu. Benim kendi görüşüm tabii ki. Semedo Mert Müldür değişikliğini zaten 82. dakikada hiç anlayamadım. Anlam veremediğim değişikliklerden biri oldu diyebilirim. Kaleyi bulan 3 tane isabetli şutu var Gençlerbirliği'nin bakıldığında. 3 isabetli şutun ikisi golle sonuçlanıyor. Sen 27 şut çekmişsin. Bunlardan 11'i isabetli. Başarılı pas oranında yine rakibinin 3 katı diyebileceğim miktara sahipsin. Başarılısın bu konuda. Köşe vuruşu sayılarında 12'ye 1. Yine ne kadar etkili gelmeye çalıştığını, oyunu ne kadar kontrol altında tuttuğunun zaten bir göstergesi. Buna rağmen sen 2-1 geriye düşüyorsun ve bundan sonrası yapılacak değişikliklere bakıyoruz. Hani Kante, Greenwood. Tamam, Kante'nin girmesi gerekiyordu, kabul ediyorum. Kesinlikle Guendouzi ile iyi bir ikili olduğunu düşünüyorum ben. Birbirini tamamladıklarını düşünüyorum. N'Golo Kante ile az önce söylediğimiz ismin tabii ki. Bunların yanına Vedat Muriç hamlesi de gelmeliydi. 60. dakikada 3 oyuncu değişikliği birden yapması gerekiyordu. Bana göre tabii ki. Bakalım dinleyicilerimiz neler düşünüyor. Şöyle bir bakalım mesajlara. Evet Görkem abi, hoş geldin diyor bir dinleyicim. Seni taksinin içerisinde dinliyorum. Oradan bir anons yap da. Yeni Mosta'da bir sitenin önündeymiş. Gelsinler yolcu, bekliyorum, bulamıyorum demiş. Tabii böyle pazar günleri bu saatlerde yolcu sıkıntısı yaşanıyor. Onu da az buçuk tahmin edebiliyorum. Ben de bazı arkadaşlarımın taksicilik yaptığını biliyorsunuz, zaten bunları söyledim. Bu saatlerde, hafta sonu özellikle o bölgede yolcu bulamama durumları yaşanıyor. Yeni Bosna'dan biri varsa yazsın, bir dinleyicime yönlendireyim bari. Taksi arayan biri varsa yazabilir Radyo Spor WhatsApp hattına. Yeni Bosna'da orada yolcu bekliyormuş taksici bir dinleyicimiz. Kolaylıklar dileyelim kendisine. Şöyle bir bakalım diğer mesajımızda neler yazıyor. New York'tan selamlar, ismim İbrahim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Peki, teşekkür ediyorum. New York'a da selamlarımızı iletelim. İyi yayınlar abi. Antalya'dan Ali Ay. Trabzonspor aleyhine verilen penaltı hakkında ne düşünüyorsun? Çok ucuz geldi bana. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ha, ben böyle bir sorunun geleceğini biliyordum. İlerleyen dakikalarda Fenerbahçe'nin verilmeyen iki penaltısı vardı Görkem, bunları nasıl yorumlarsın şeklinde mesajlar gelecek. Ha, ben Süper Lig maçlarını yorumlamaya çalışırken hakem konuşmayı tercih etmiyorum. Onu söyleyeyim. Daha önceki yayınlarımda da söylüyordum. Şimdi penaltı ya da penaltı değil. Hani o fikrimi ben paylaşmıyorum. Ki itiraz edebileceğimiz de bir konu yok. Yerli hakemleri istemiyoruz dendi. Tamam, TFF sana yabancı VAR getirdi. Hani daha itiraz etmenin bir anlamı yok. Hata vardır, yoktur. Hep olacak. Oldu, olmaya devam edecek. Hatalı karar ya da değil. Hani o konuda bir yorum yapmıyorum. Hakem kararlarıyla alakalı görüşlerimi bildirmiyorum. Onu söyleyeyim dinleyicimize. Trabzonspor için de sürpriz oldu ama. Evet, 1-1'lik öne geçilen bir karşılaşma. Ardından Kasımpaşa'nın golü ve 1-1 biten bir mücadele. Trabzonsporlu taraftarların da üzgün olduğunu gördüm. Dün Taksim Meydanı'nda maçtan sonra birkaç taraftarla da görüşme şansı yakaladım. İstanbul'dan Murat Akbay, kolay gelsin Görkem Bey diyor ve bir de kupon gönderiyor. Hemen bakalım şöyle bir kuponuna, 4 maçlık bir kombin oluşturdu dinleyicim. Bran Hamkam mücadelesi, maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü. Bak bu güzel. Ne kadar ben maç sonu tercihlerine güvenmesem de, uzak durmaya çalışsam da yani bu maça oynanabilir. Evet, risk anlamında minimize edebileceğimiz karşılaşmalardan biri. Ben de Bran'ın kazanacağını düşünüyorum. Hamkam'ın savunmasını pek beğenmiyorum. Savunma bloğunun çok kolay geçilebileceğine inanıyorum. Özellikle merkezi orta saha kısmında Bran 2 adım önde bana göre. 2 adım önde. Ben Bran'ın kazanacağını düşünüyorum. Kazanırken de 2.5 gol üstünün geleceği fikrine sahibim. Aynı görüşe sahibim sevgili Murat Bey. Randers Kopenhag mücadelesi de, maç sonu 2 ve 1.5 gol üstü. Güzel. Yine gelme olasılığı yüksek maçlardan biri. Ahmet Sportif Erzurum Futbol Kulübü. Burada da maç sonu 1. Bak bu riskli. Ahmet'in tabii ki sezona iyi bir giriş yapması muhtemel. Bak, kadroları kıyasladığımızda Erzurum'dan daha iyi durumda. Taraftarının desteğiyle maçın az da olsa favorisi. Ama böyle maçlarda 3 ihtimalli. Her türlü sonucu açık. Ben Erzurum'un da kolay kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Temponun
beklediğimizin çok altında kaldı.

0: alacağına inanıyorum. Hani ilk yarı beraberlik daha ideal bir seçim olabilirmiş. Öyle söyleyeyim. Yani umarım gelir. Siz oynamışsınız. Başarılı olursunuz. Lens Paris Saint Germain maçına da ne demiş? Şöyle bakalım. Maç sonu 2 ve 1.5 gol üstü. Yine çok güzel oranlardan biri. Geçtiğimiz sezonun en çok performansından keyif aldığım takım. Lens takımı. Tabii onlar da Paris Saint Germain karşısında kazanmak isteyeceklerdir. Kadro derinliği ve kadro kalitesini değerlendirecek olursak Paris Saint Germain'in net bir galibiyeti beklenilebilir. Evet, maç sonu 2 ve 1.5 gol üstü yine ideal seçimlerden biri. Burada sadece Ahmet Sportif ve Erzurum Spor mücadelesi benim kafamda soru işareti oluşturdu. Onun dışındaki diğer 3 maç da oldukça ideal seçimlermiş. Sevgili Murat Bey'e bol şans dileyelim. Varsa böyle kuponlarınız tabii ki gönderebilirsiniz. Bir de hatırlatma yapayım. Şimdi kuponlarınızı nerede oynuyorsunuz bilmiyorum. Hangi sanal bayide oluşturuyorsunuz bilmiyorum. Ama iddia.com'da kral oran farkıyla oynuyorsanız size güzel bir haberimiz var. Şimdi öncelikli olarak benim kazandıran kuponlarım, öyle söylüyorum çünkü kazandırıyor. Çok analiz ettiğimi düşünüyorum. Maçları detaylı bir şekilde izlediğimi, takip ettiğimi söyleyebilirim. Zaten sizler de bakın, yani ben buradan söylüyorum ama acaba Görkem kuponlar geliyor mu diye düşünmeyin. Kendiniz bunları görebilirsiniz. Yapmanız gereken işlem çok basit. İddia.com'a giriyorsunuz. Ana sayfada yer alan sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı daireye tıklıyorsunuz ve seçenekler çıkıyor karşınıza. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz ve orada il seçin, ilçe seçin, haritalar, konum vesaire, hiç oralara girmeyin. Direkt olarak aynı sayfada yer alan büyütece basıyorsunuz. Büyütece bastıktan sonra da arama çubuğu gelecek ekranınıza. 30.0.97 birleşik olarak. 30.0.97. Ha, rakamla aram yok diyorsanız da, tabii ki benim de yoktu zamanında. Rakamı aklımda tutamam diyorsanız oraya Uğur Böceği şans oyunları yazıp arama tuşuna basabilirsiniz ve karşınıza çıkacaktır Uğur Böceği şans oyunları. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz. Yapmanız gereken tek bir işlem kalıyor. 0540 300 0097. Bu numaraya WhatsApp üzerinden mesaj gönderiyorsunuz. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının kurumsal WhatsApp numarasıdır. 0540 300 0097. Burada benim kuponlarım tarafınıza iletiliyor olacak. Yayından sonra da güzel canlı maçlarım var. Ha, ben geleceklerini düşünüyorum. Kefilim, kesin gelecek. Öyle bir şey yok, onu söyleyeyim. Kesin gelecek gibi bir durum söz konusu olamaz. Ama gelme potansiyeli yüksek. Onu da belirtmiş olayım. Zaten oynayan arkadaşlarımız oldukça memnunlar. İlerleyen haftalarda derbi mücadelesine yaklaştığımızda, 4. hafta derbi maçı var bildiğiniz gibi. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesinde de yine sponsorumuzun kayıt olan dinleyicilerimizin arasından bir kişiye orijinal forma hediyesi olacak. Aranızdan bir kişi diyorum, şöyle açıklayayım. Çekiliş vesaire değil. Bir soru soracağım. Atıyorum, Süper Lig tarihinde en golcü yabancı futbolcu. Şu an örnek veriyorum. Buna benzer kolay bir soru soracağım ve doğru cevap veren, bana Radyo Spor WhatsApp hattına o cevabı gönderen ilk dinleyicim istediği takımın orijinal formasını kazanacak. Bu kadar basit. Yapman gereken işlem çok basit. İddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun ve oraya Uğur Böceği şans oyunları yazıyorsun. Kayıtlı bayim olarak ekliyorsun. Bir daha az önce verdiğim numaraya mesaj gönderiyorsun. Ya bu kadar. Totalde 30-40 saniyeni alabilecek bir durumdan bahsettik. At yarışı arası mı? Peki, kısa bir at yarışı arasına gidelim. İstanbul'da 9. koşu gerçekleşecekmiş. Bir oraya gidelim, sonra devam edeceğiz.
1: .30.0.97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. 3 boya kadar çıkardı. 7 numaralı Egetay ikincilikte hemen dışına doğru. 1 numaralı Efe Mete Bey geldi. Onları 2,5 boya kadar geride iç kulvarda takip ediyor. 2 numaralı Eyyamı Bağur. O şimdi karşı düzlüğe çıkılırken biraz hareketlendi. Öndeki üçlü olan farkı azaltmaya çalışıyor. Onun yaklaşık 2 boy kadar gerisinde 3 numaralı Kasap Ender vardı. O da şimdi doldurup 1600 geçirirken önlere geldi. Hatta 4.'lüğe sokuldu. 5.'likte bıraktı 2 numaralı Eyyamı Bahur'u. Onun da 2 boy kadar gerisinde grubun son sırasında 4 numaralı Tumbul Karayüzüm var. Karşı düzün ortalarında 1400 geçirirken 6 numaralı Dinamit Halen koşun lideri. O biraz dışarı doğru açıldı. İkinciliğe ortadan 7 numaralı Egetay tekrar hamle yaptı. Bariyer dibinde kaldı 1 numaralı Efe Mete Bey. Onun dışında 3 numaralı Kasap Ender var. Bariyer dibinde 2 numaralı Eyyamı Bahur. Sağ arasında son sırada 4 numaralı Tumbul Karayüzüm şeklinde atlar son 800'ü geçmek üzere. 6 numaralı Dinamit koşunun liderliği yapmayı sürdürüyor. İç kulvardan buralarda 1 numaralı Efe Mete Bey yaptığı ataklarla ikinciye sokulmaya çalışsa da yine de 7 numaralı Egetay az farklı ikincilikte. Onlar 2 boy kadar geride. Dördüncülükte 3 numaralı Kasap Ender takip ediyor. Kasap Ender'in 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Tumbul Karayüzüm var. Onun 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 2 numaralı Eyyamı Bahur sırasıyla düz yaklaşılıyor. 6 numaralı Dinamit koşunun lideri fark buralarda 2-2,5 boy kadar iç kulvardan tekrar tazelemeye çalışıyor 1 numaralı Efe Mete Bey. Onların dışında 7 numaralı Egetay. Dördüncükte 3 numaralı Kasap Ender. 2,5 boy kadar geride 4 numaralı Tumbul Karayüzüm grubun son sırasında 2 numaralı Eyyamı Bağur sırasıyla son 400 geçildi. Yine de 6 numaralı Dinamit buralara kadar lider gelmeyi başardı. Dışarıdan yaptığı ataklarla 4 numaralı Tumbul Karayüzüm ikincide sokulmaya çalışıyor. Buralarda 3 numaralı Kasap Ender de bir an için sıkıntı yaşadı. 6 numaralı Dinamit koşunun lideri son 200'den sonra da fark 5-6 boy kadar artık gerideki ikinci mücadelesi olacak gibi 6 numaralı Dinamit avantajını son metrede taşıdığı gibi farkı biraz daha açarak koşuyu Eren Çizik'le kazanıyor. Son ataklarıyla 3 numaralı Kasap Ender ve 4 numaralı Tumbul Karayüzüm yakınına çizgi geçtiler. Karar baş hakemlerine kaldı. 7 numaralı Egetay 4. olurken 2 numaralı Eyyamı Bağursa tabelayı tamamladı. 6 numaralı Dinamit tempo verdiği 9. koşu şartlı 4 mücadeleyi jokeyi Eray Çizik'le kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
1: Hasret bitiyor. Milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe bu akşam 9.30'da deplasmanda Gençler Birliği karşısına çıkıyor. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel. Süper Lig heyecanını zirvede yaşa. Sporda eğlendim kardeşim. At yarış.

0: Reklam. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. O mesajlar oldukça artmış. Güzel güzel, bayağı bir mesaj var ama henüz göndermeyen dinleyicilerim de var. Acaba yazsam mı yazmasam mı? Dur yazarsam şimdi yanlış bir şey olur. Oradaki arkadaş benimle dalga geçer. Böyle şeyler yaşanmıyor, merak etmeyin. Yazın, gönderin düşüncelerinizi. Tabii ki içerisinde argo kelimeler olmasın canım. Yani normal bir fair play kuralları çerçevesinde yazın. Yani radyo yayınına mesaj gönderdiğinizin bilincinde yazmanız yeterli olacaktır. Yoksa hangi takımlısınız, kimi eleştiriyorsunuz, yani bunlarla pek ben ilgilenmiyorum. Eleştirileri tabii ki sonuna kadar okuyabilirim buradan, dile getirebilirim. Ben de eleştiriyorum takımlarımızı, eleştireceğiz. Ama belli bir düzeyin içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. Yani ağır eleştiriler oluyor YouTube'da, izliyorsunuz yani. Neredeyse bel altı vuruluyor ya. Takımlar puan kaybı yaşadığında oyuncuların özel hayatına kadar giriliyor. Yani ben bunlara karşıyım. O yüzden kimse benden bu eleştirileri beklemesin, bu kadar ağır eleştirileri beklemesin. Ben haddimi bilerek burada yorumlamaya çalışıyorum. Çünkü ağır bir eleştiri vardı. Bir oyuncu hakkında yazılan ağır bir eleştiri. Yani gerek yok. Gerek yok. Onu okuyacağımı da düşünmüyorsun değil mi sevgili Samet Bey? Bağlantımız mı var? Peki alalım. Tabii ki önemli bir bağlantı gerçekleşecek. Şu an hattımızda mı arkadaşlar? Hattımızdaymış. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının sahibi. Sevgili Murat Bey hattımızdaymış. Murat abi hoş geldin.
1: Merhaba Görkemciğim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Bekliyor muydun böyle bir futbol ortamı, 3 takım, şampiyonluğun adayı diyebileceğimiz 3 takımın da puan kaybı? Öncelikle bunu sormak istiyorum.
1: Ben de öncelikle sana ve dinleyicilerine, Uğur Böceği'ne üye olan tüm oyuncularımıza ve iddia severlere merhaba diyeyim. Daha sonrasında evet 5 tane Süper Lig maçı oldu. Cuma, cumartesi. Bunların 3 tanesi alt bitti. Evet. 2 tanesi de 2.5 üst bitti. Açıkçası ben de bir iddia sever, futbol sever olarak bu tahminleri beklemiyordum. Ama futbolun güzelliği bu işte.
0: Tabii.
1: Çok büyük transferler oldu. Ama bu hafta böyle bir sürprize tanık olduk. Bakalım bu akşam ne olacak Beşiktaş maçında. Benim kendi fikrim, Beşiktaş maçından böyle bir sürpriz beklemiyorum ama futbol bu. Dediğim gibi hakem düdüğü çalmadan sonuçlanmıyor. O yüzden de tüm radyo dinleyicilerine ve iddia severlere bol şans diliyorum ilk başta. Onun dışında da Vedat'ın kuponları, senin kuponların, Hakan Toprak'ın ve Anka Kuşu'nun kuponları.
0: Tabii olmazsa olmazlarımızdan. Anka Kuşu olmazsa olmazlarımızdan.
1: Evet. çok çalışıyoruz. Sen de bu ailenin içerisindesin. Senin muazzam kuponların oluyor. Özellikle canlı kuponların oluyor. Hı hı. Bizim de tutturma oranımız bu aralar %75-80 civarında evet. Oranımız.
0: Evet.
1: Ama ben her zaman diyorum, benim bir şeyim var. Bir Japon atasözü. Herkesin başı kendi omzunda. Hı hı. Biz sizin gibi değerli yorumcularımızın kuponlarını oyuncularımızla paylaşıyoruz ama yine de takdiri en son oyuncularımız karar versinler. Dediğim gibi herkesin başı kendi omzunda. Hı hı.
0: Zaten söylüyorum ben.
1: Evet, yani
0: benim kuponlarım gelecek diye bir durum söz konusu değil. Ha, arka arka 7-8 kuponum geldi mi? Geldi daha önceki dönemde. Ama arka arkaya 2 kuponum da başarısız olabilir. Ya, benim öngörüm bu diyorum ben. Atıyorum Beşiktaş mücadelesi. Maç sonu 1 ve 2.5 gol üstü. Ya, ben böyle biteceğini düşünüyorum. Ama bir dinleyicim, üyelerimizden biri. Hayır ya, Eyüpspor bugün puan alabilir düşüncesindeyse kendi bildiğini oynasın. Onu her zaman
1: kesinlikle
0: söylüyorum.
1: Kesinlikle ben de aynı şeye katılıyorum. Ama bir de senin şöyle bir şey var. Canlı kuponların oluyor yayın saatinden sonra.
0: Evet.
1: Ben onları da nasıl yaptığını biliyorum. Hangi lig olursa olsun bir şekilde onları seyrediyorsun ve evet. Seyrederken yorumlar yapıyorsun. Oradan da yani işte gol olur mu, vara gider mi? O tahminlerin de çok güzel oluyor. Oyuncularımızın da bunları değerlendirmesini beklerim. Bu arada Telegram kanalımız da açıldı.
0: Evet.
1: Ona da iddia.com/uğurböce Şans Oyunları diyerek girebilirler. Orada da kuponlarını ya da bizden link alıp yazıp WhatsApp hattımıza benden link alabilirler. Oradan da anında senin, Vedat'ın, Hakan'ın, Anka Kuşu'nun kuponlarını da takip edebilirler oyuncularımız. Ben herkese bol şans diliyorum. Bomba gibi bir sezon olsun. Güzel futbol olsun. Kavga gürültüsü bir sezon diliyorum inşallah.
0: Benim en çok merak ettiğim konulardan biri abi bu. Şimdi dinleyicilerimiz tabii ki güzel güzel anlatıyorsunuz diyecektir ama zaman zaman ifade ettiğim bir sürpriz var diyorum ben her zaman. Dördüncü hafta Fenerbahçe Beşiktaş derbisine kadar yani buradan senin de sesinle birlikte anons etmeyi çok isterim. Bir dinleyicimize bir taraftara orijinal hediye forma olarak.
1: Görkemciğim tabii ki hiç bu sene sırf derbilerde değil. Derbiler dışında da sürprizlerimiz olacak. Hı hı. Seninle ve

0: hiçbir futbolcumuzun ayağında taş değmesin. Sağlıklı bir şekilde ligi bitirelim diyorum. Teşekkür ediyorum sana da.
1: Ben teşekkür ediyorum. Var mı abi eklemek istediğin başka bir şey?
0: İyi yayınlar diliyorum. Bay bay.
1: Teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu ve sözü de araya sıkıştırmış oldum. Hani Görkem forma vereceksin ne oldu vesaire. Alın işte canlı canlı kanadı. Kanıtı olmuş olsun bu da. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasına sizler de iddia.com üzerinden kayıt olabilir. Kayıtlı bayim olarak ekleyebilir. Devamında da 0540 300 çip 097 bu numaraya mesaj gönderebilirsiniz. Benim kuponlarım hem sevgili Vedat Parlak'ın hem de Anka Kuşu'nun kuponları dediğimiz gibi sizlerle buluşacak. Yayından sonra da güzel bir kuponum var. Hatta bir tane değil ya, ben sürekli gece 12.1'e 2'ye kadar kupon paylaşıyorum o numara üzerinden. Sizler de an ve an takip edebilirsiniz diyelim ve şöyle mesajlara dönelim. Bugünün önemli maçları var. Canlıda neler oluyor derseniz de şöyle bakarım. Shield Kupası İngiltere'de önemli kupalardan biri. Dakikalar 38'i gösteriyor. Arsenal 2, Manchester City 0 şeklinde devam eden bir karşılaşma. Belki ikinci yarıda bu maça da bir tahminde bulunabilirim. Portekiz Premier Ligi'nde Nacional Estoril mücadelesi 0-0 devam ediyor. 8. dakika oynanıyor burada. Geçelim diğer canlı maçımıza, şöyle bakalım. Gais Malmö İsveç Ligi ve Kalmar Hambari mücadelesi, yine 0-0 devam eden iki karşılaşmamız. Polonya Ligi benim en çok keyif aldığım liglerden biri. Yani ön plana çıkacak çok yetenekli, diğer takımlarla arasındaki makası açan bir takım yok. Hani bütün takımlar, şampiyonluk mücadelesi veren tüm takımlar hemen hemen denk güce sahip oldukları için ben o ligi izlemekten keyif alıyorum. Motor Lublin Katowice mücadelesinde de 89. dakikadayız. Motor Lublin 1-0 önde olan taraf. Helsinki Jaro mücadelesi Finlandiya Ligi'nde 2,5 gol üstü olan maçlardan biri. Helsinki önde 3-0'lık skorla. Lahti 1, Kuopio 2, Oulu 2, Inter Turku 0. Buralarda da 42. ve 43. dakikalar oynanıyor. Son olarak Aalesund Vålerenga maçını sizlere söylemek istiyorum. İzlediniz mi bilmiyorum. Yani kalede kaleci yoktu herhalde. İki takım için de söylüyorum bunu. 5-5 biten bir mücadele olur mu? Ha olur tabii, futbolun güzelliği de. Yani 5-5 çok enteresan bir skor. İlk yarıda 6 gol çıktı. İkinci yarıda 4 gol daha çıktı. Norveç Ligi enteresan bir haftaya giriş yaptı. Pazara giriş yaptı. Aalesund 5, Vålerenga 5 şeklinde sonuçlandı. Acaba aramızda 2,5 gol altı oynayan var mıydı bu maça? Bilmiyorum. Yani çıksın ortaya. 2,5 gol altı oynayan birisi varsa ortaya çıksın. Bundan sonra onun oynadığı maçların tersini oynayacağım. O yüzden söylüyorum. Peki şöyle dönelim sizlerden gelen mesajlara. Görkem Bey, ağzına sağlık. Tespitin çok doğru demiş dinleyicimiz. Okan Hoca'ya kimse sormayacak mı? Takım mağlup. Sen Sané'yi niye kenara alıyorsun? İleride hücum oyuncun yok. Listeye bakmıyor musun? Elindekileri yolluyorsun. Hepsi hücum oyuncusu. Demiş sevgili Yunus Bey, bu mesajı gönderiyor. Arsenal karşılıklı gol var. Malmö üst, Ajax maç sonu 1 ve 1,5 üst olur mu sence diyen bir dinleyicim. Sevgili Yalçın Bey değil mi? Standart dinleyicilerimizden biri, sağ olsun. Hafta sonu bültende ne kadar maçı varsa kuponuna eklemeyi seven dinleyicilerimizden biri. Arsenal maçı KG var olur mu? Yani artık olur diye düşünüyorum. Yani City'nin burada gol atamadan mağlup olacağını pek ihtimal dahilinde değerlendirmiyorum. Burada KG var gelir. Malmö üst güzel. Ajax maç sonu 1 ve 1,5 üstü de ideal seçimlerden biri olmuş. Yalçın Bey'in kuponunu beğendim. Yani bu kuponu beğendim, onu söyleyeyim. Merhabalar, rotasyon mantığı oyuncuyu dinlendirmek içindir. Sezonun ilk maçı için geçerli değil. Üstelik oyuncular birbirine alışmadı daha. İsmail Kartal bir şey katamaz Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarında diyor buradaki dinleyicim. Fransa'dan yazıyor sevgili Talip Bey. Öyle devam ediyorum. Hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Çok mesaj birikti. Görkem Bey, dün Gençler Birliği Galatasaray maçında Gençler Birliği tribününde üzerinde Fenerbahçe forması olan küçük bir Fenerbahçe taraftarının formasının çıkartılması Türkiye'nin en güzide taraftarlar yapısına sahip Gençler Birliği taraftarına hiç yakışmadı. Bir Ankaralı ve Gençler Birliği taraftarı olarak bu olayı şiddetle kınıyor ve tüm Fenerbahçe taraftarlarından özür diliyorum demiş dinleyicimiz, bir Gençler Birliği taraftarıymış kendisi. Yani benim de yorumum olacak tabii.

Yani ama burada yorumlamayayım ben onu. Sosyal medyadan size DM olarak göndereyim bunu ya. Çünkü ya dilimin kemiği yok. Şimdi başlarsam konuşmaya devamında sıkıntı yaşayabilirim. O yüzden dolayı hiç girmeyeyim. Hiç girmeyeyim. Yani 5 yaşında bile değil ya oradaki çocuk. Ya 4-5 yaşında maksimum 6 yaşında çocuk. Fenerbahçe forması var. Ya Fenerbahçe bu ülkenin ya düşmanlarından biri mi? Ya da Galatasaray, Trabzonsporlu bir gencin de forması, Galatasaraylı gencin de forması çıkartıldı havalimanında. Hatırlayın Muhammed Salah. Hani o çok yanlış bir hareket diyoruz. Hani tabii ki küçük çocuğun üzerinden o formanın çıkartılması çok yanlış. En minimize ederek bunu yorumluyorum şu an ya. Öyle şeyler söylemek geçiyor ki içimden. Yok bu kadarını söyleyebiliyorum. Ya 5 yaşındaki çocuktan korkulur mu ya? Üzerinde forma olsa ne olur, olmasa ne olur ya? Ya hepimiz bu ülke için zaten mücadele etmiyor muyuz? Hepimiz bu bayrak altında yaşamıyor muyuz? Bu kadar ayrımcılığa, bölüşmeye gerek yok bölünmeye ya. Ben bunu savunuyorum. Niye bölünüyoruz? Neden bölünüyoruz? Futbol sever değil miyiz? Gençler Birliği kazanır, Fenerbahçe kazanır. Yani bu çok mu önemli? Şampiyonluktan daha mı önemli? Gençler Birliği'nin o maçı küçücük bir çocuğun ağlamasından daha mı değerli? O çocuğun üzerindeki formayı çıkartmak yani nedir? Amaç nedir burada? O çocuk onu unutacak mı? Ha Gençler Birliği açıklama yaptı. Bu olayı kınıyoruz ve takipçisi olacağız dedi. Ve o taraftarı da babasıyla gelen küçük çocuğu da Gençler Birliği tesislerinde ağırlayacaklarını ifade etti. Gençler Birliği kulübüne ben buradan teşekkür ediyorum. Ama içinizde böyle taraftarları da temizleyin. Tüm taraftarları söylüyorum. Vardır. Her takımın içerisinde vardır. Sadece bir kişiye değil. Her takımın taraftar grubunun içerisinde vardır bu olay. 5 yaşındaki çocuğa bile onu çıkartacaksın deyip el kol yapacak taraftarlar var ya bu ülkede. Maalesef 5 yaşında ya 5 yaşında. 15 yaşında olsa ne olacak? 25 yaşında olsa ne olacak ya? Düşman mıyız biz? Ya düşman mıyız ya? Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Gençler Birliği. Ya bu takımlar savaş mı yapıyor 90 dakika? Sahada savaşıyorlar mı? Futbol oynuyorlar. Spor müsabakası ya. Spor müsabakası. Spor. Spor ya. Ya çok uç noktalara gidiyor artık bazı insanların bu tavırları. Bunu bu şekilde yorumluyoruz. Hani böyle düşünen insanlar bir ara bir ay öncesinde ya da 2 hafta öncesinde tarihi hatırlamıyorum. Trabzonsporlu Salah'ı karşılamaya giden taraftarların içerisinde Galatasaraylı bir gencin formasını çıkarttırıyor. O yanlışsa bu da çok yanlış mesela. Ben bunu da söylüyorum. Dün sosyal medyamdan, Instagram'dan paylaştım, sildim. Dedim gerek yok. Yani o çok yanlış bir şey ama bu da yanlış. Bu konuda takımdaşlık yapmaya gerek yok. Ne demek sen benim üzerimdeki bir şeyi çıkartacaksın ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti bana onu giyme hakkı vermiş ya. Sen kimsin onu çıkartacaksın benim üzerimden? Tribüne girerken senden izin mi alacağım? Havalimanına giderken ya da ne giyeceğime sen mi karar vereceksin? Ben seni tahrik mi etmişim? Tahrik mi var ortada? Sen kimsin beni formamı çıkartıyorsun ya? Neyse uzatmayayım ben bu konuyu çünkü doluyum. Ben bu konuda doluyum. Öyle 5 yaşındaki çocuğu ağlatmak yani öyle basit bir şey değil. O çocuğun o gün yaşadığı sıkıntıyı yani unutması da mümkün değil. Hatırlayacaktır büyüdüğünde. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Peki, Urla'dan Gürsel Akyol ne diyor? Öncelikle merhabalar. Yahu sen Fenerbahçe'ysen yeneceksin. Hakemmiş, penaltıymış, vermemiş, faul çalmamış. Bunlar hikaye Görkem hocam diyor dinleyicim. Dediğim gibi ben saha içerisinde kalıyorum. Bunu her takım için söylüyorum. İlerleyen haftalarda Galatasaraylı taraftarlar da yazacak. Penaltımız verilmedi. Beşiktaşlı belki bugün bu gece yazacak. Penaltımız verilmedi. Ofsayttı, golü verdiler vesaire vesaire. Bu tartışmalar bitmez. Var da yabancı hakem var. Daha da kurcalamaya gerek yok artık bu konuyu. Hakem hata yapıyor mu? Yapacak tabii ki. Hakemler hata yapacak. VAR'daki nasıl hata yapıyor? İşte ben bunu yıllardır söylüyorum. Anlamıyorum diyorum. Yani benim anlamadığım konulardan biri. Saha içerisinde kalmaya çalışıyorum. Fenerbahçe kazanmak için bir şey yaptı mı? Mücadele etti mi? En azından Galatasaray oyunu rakip yarı alana yıktı. Transfer yapmayan Galatasaray. Ha, Fenerbahçe bunu yaptı mı? 1-0'dan sonra geriye yaslanan bir Fenerbahçe vardı. Standart. Sayın İsmail Hoca'nın taktiklerinden biri. Takımı geriye çekiyor. Bu başarılı olabilecek, uzun vadede başarılı olabilecek bir bence durum değil. Başarıya götürmez bu oyun felsefesi. Fenerbahçe ya da diğer takımlarımız, şampiyonluğu hedefleyen takımlarımız 90 dakika hücum etmek zorunda. Savunma yapamaz bu takımlar. Savunma yapamaz. Savunma yaptığın zaman kalende gol görürsün. 2-2 daha 4.
savunma

0: Antrenman düzeyi bile bence üst seviyelerde değil. Yani takımlar hazırlık kampı vesaire antrenman yapıyorlar ya. Orada hücum ağırlıklı çalıştıklarını biliyorum ben. Çünkü gittim. Geçtiğimiz senelerde gittim. Basın toplantıları öncesinde 15 dakika basına açık yapılan çalışmalar vardı. Gördüm, izledim. Fenerbahçe'de de gördüm, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta da gördüm. Genelde hücum ağırlıklı çalışmalar yapılıyor. Savunma o kadar dikkate alınmıyor. Duran toplara dikkat edin arkadaşlar. Ya da top köşe vuruşunda böyle bir hava topu gelirse topu karşılayın. 3 numaralı oyuncu burada beklesin. Kaleye şu oyuncu daha yakın dursun. Ön direkte bu oyuncu dursun gibi çalışmalar yapılıyor. 15 dakika çalışma, 45 dakika hücum çalışması. Ve sen bu takımı kapatırsan, savunma yaptırırsan Anadolu takımına ya da herhangi bir takıma kalende golü görürsün. Bunu her zaman söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Sevgili Görkem, merhaba İstanbul'dan. Ne demiş dinleyicimiz? Arayacağım ben ileride, arayacağım puanları şimdiden. Kaybetmeyeceksin Ercan Bey. Ben kaybedilen puanlara tabii ki burada dert yanan bir dinleyicimiz herhalde, anlayamadım tam ama İstanbul'dan yazıyormuş. Arayacağım ben ileride, arayacağım demiş bu puanları. Futbolun, evet doğru, biz onlara öyle diyoruz demiş dinleyicimiz. Kendini taraftar zanneden insanlar demiş. Hadi biz insanlar diyelim kendilerine, hiç gerek yok. Yani bir insan Fenerbahçe formasıyla Taksim Meydanı'nda gezebilir. Bir Galatasaraylı Kadıköy'de gezebilir. Beşiktaş çarşıda gezebilir. Ya sen kimsin karışıyorsun? Burası Beşiktaş, burası çarşı, gezemezsin. Gezersen görürsün. Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada müdahil olur bu konuya, hiç merak etmeyin. Yani... Burada devleti yok saymak bu ya. Daha farklı ifadelerde bulunacağım. Hadi bulunmuyorum. Bulunmuyorum. Yani anladı dinleyicilerim zaten onu. Yazılan mesajların çoğunu okuyamıyorum. Hepsine de katılıyorum. Tüm yazdıklarınıza katılıyorum. Sevgili İlhan Bey. Evet katılıyorum sizin mesajınıza. Kaan Bey'in mesajına keza aynı şekilde yine katılıyorum. Şöyle bakalım. Bence maçın kaybedilmesindeki en büyük sebep demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki korkak futbolu. İsmi de Hakan'mış bu dinleyicimizin. Yine bakalım. Tarişka yine golünü attı ve bence takımın en iyisiydi. Böyle bir oyuncu varken neden ikinci golü bulamadık? Şaşkınım demiş. Ya işte Tarişka'nın performansı gerçekten Fenerbahçe adına olumlu bir taraftı dün gece. Fakat tek bir oyuncunun üretimi, yani takımın genel hücum verimliliğini tek başına kurtaramaz. Üstelik Tarışkan'ın da topunun direkten döndüğünü hatırlıyorum. Maçın şans faktörünü de aslında burada gösteriyor. Bir oyuncuya ver topu, golü atsın, beni kurtarsın. Galatasaray'da da Osimhen üzerinden oynanılan bir futbol var. Hadi be Osimhen, bir şey yap da bu maçı kazanalım diyor taraftar, tribündeki insanlar. Hani böyle ileriye dönük başarı yakalayamazsın. Günü kurtarırsın ama. Günü kurtarırsın. Gendozi'nin yaptığı hata bütün maçı değiştirdi. Böyle basit bir top kaybı şampiyonluk hedefleyen takımda kabul edilemez diyor sevgili Gökhan Bey. Burada Gendozi'ye yüklenmek de çok sağlıklı değil. Bakın onu da kimse söylemiyor. Gendozi'ye önünde 3 adam varken, merkezi orta sahada 3 adamı varken Gençler Birliği'nde, ya bu pası niye oraya veriyorsun mesela? Ben Ake'ye de burada biraz suç buluyorum. Sadece Gendozi'nin hatası değil. Gendozi'ye o pası çıkartan, çevre kontrolü yapmayan sadece Gendozi değil. Ake'nin de verdiği pas hatalıydı. Ya ver kanada, dön kaleciye ya da vur ileriye. Neden karşısında 3 oyuncu olan birine pas veriyorsun? Ha, Gendozi evet top kaybetti. Ama Gendozi de beklemiyordu bence öyle kendisine o pasın geleceğini. Hadi izleyin pozisyonun tekrarını, anlayacaksınız. Ben defalarca izledim golleri. Defalarca izledim. Orada tek hatalı Gendozi değil. Ake'nin de o pası vermesi hatalıydı. Ki ikinci golde de Ake'nin bir kademe hatası vardı. Hani Ake'yi niye konuşmuyor taraftarlar, onu da anlamadım. Yani yeni transfer olur böyle şeyler mi diyor, öyle mi düşünüyorlar bilemedim. Peki sizler mesajlarınızı göndermeye devam edin. Gündeme dair düşünceleriniz varsa onları yazabilirsiniz. İddia anlamında güvendiğiniz karşılaşmalar varsa yine onları da bana gönderebilirsiniz. Bir de Beşiktaş Eyüpspor maçından beklentiniz nedir? Skor tahminlerini alabilirim. Şayet bu maçı stadyumda izleyecek olan dinleyicilerimiz varsa yine Radyospor WhatsApp hattına mesajlarını gönderebilir diyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum.
1: 0-30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse

0: Gireriz devam edecek.
1: Reklam.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Hasret bitiyor. Milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe bu akşam 9.30'da deplasmanda Gençler Birliği karşısına çıkıyor. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel. Süper Lig heyecanını zirvede yaşa.
6: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
7: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
8: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Kulübü yasal bahisi bir tarih sunar.
1: Üçüncülükte ortada takip ediyor 9 numaralı Mavi Hakan. Hemen dışında ekürlerden 1 numaralı Kestel Yiğidi var. Bariyer dibinde 3 numaralı Gök Kılıç'ı izliyorum. Hemen dışlarına gelmeye çalışan isim 8 numaralı Köylüyan. Köylüyan hemen içinde bariyer yakın 5 numaralı Kafkas Yürekli. 2,5 boy kadar geride bin geçirirken 10 numaralı Ulu Ağaç. Onun hemen içinde 12 numaralı Aller Yıldızı şeklinde safkanlar 800'ü geçmek üzere. 4 numaralı Hadi Karaca koşunun liderliğini yapmayı sürdürüyor. İkincilikte 6 numaralı Kayaların Aslanı'nın takibi var. Üçüncülükte İç Kulu vardı. 3 numaralı Gök Kılıç. Onun hemen dışında 9 numaralı Mavi Hakan. 2,5 boy kadar geride 1 numaralı Kestel Yiğidi. İç Kulu vardı 5 numaralı Kafkas Yürekli. Dışında 8 numaralı Köylüyan. Onun dışından 10 numaralı Ulu Ağaç önlerine gelmeye çalışıyor. 12 numaralı Aller Yıldızı ve dışında 13 numaralı Topaz Güzeli şeklinde. Safkanlar düzlüğe çıktı. 400 geçirken farklar erimeye başladı. Yaptataklarla şimdi dışarıdan 10 numaralı Ulu Ağaç geldi, rakiplerini yakaladı. Hemen içindekilerden 1 numaralı Kestel Yiğidi var. Pistin ortasında 10 numaralı Ulu Ağaç koşunun lideri. 200'e doğru girerken fark açmaya başladı. İkincilikte 1 numaralı Kestel Yiğidi var, ancak 10 numaralı Ulu Ağaç'ın da artan temposu var. Son 50'ye doğru girerken fark bir anda 4-5 boy oldu. 1 numaralı Kestel Yiğidi'nin takibi devam ediyor. 10 numaralı Ulu Ağaç koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Kestel Yiğidi ikinci oldu. 5 numaralı Kafkas Yürekli üçüncü olurken 12 numaralı Aller Yıldız dördüncüydü. 3 numaralı Gök Kılıç ise tabelayı tamamladı. İstanbul'da günün son koşusunu 10 numaralı Ulu Ağaç, hiç şüphe yok ki günün en başarılı ismi jokeyi Vedat Abiş'le kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir tarih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor.
3: 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle gelen mesajlara döneceğiz tabii ki ama skorları da bir yandan hatırlatmak istiyorum. Sizlere güzel maçlar var. Saatler 18'i gösterdiğinde başlayan bazı mücadeleler İspanya La Liga'da devam ediyor. Racing Santander 0, Villarreal 0. 3. dakika geride kaldı. Burada da ilk yarı tabii ben Villarreal tarafında yer almayı düşünüyorum. Kadro kalitesini beğeniyorum Villarreal takımının. Ki şöyle bir bakalım ilk 11'de evet Ayoze Perez var, Nicolas Pepe, Guaye, Vecnina, Moleiro gibi önemli isimleri de ilk 11'de başlatmışlar. Bir burada kim oynasaydı daha iyi olurdu diye soracak olursanız da 11 numaralı formasıyla Çakur sanki süre alsaydı, ilk 11'de başlasaydı daha ofansif bir Villarreal takımını görürdük diye öngörüyorum. İlk hafta mücadelesi bakalım Racing Santander Villarreal maçından neler çıkacak. Ben ilk yarı konuk ekibin bir golünü bekliyorum. Hadi bu da Radyo Spor dinleyicilerine özel canlıdan bir tahminim olsun. Tabii biraz da izlemekte fayda var bu karşılaşmayı. Şöyle bir 10 dakika izlemekte de fayda var diye düşünüyorum. Nusret Özdemir. Bence Beşiktaş 2, Eyüpspor 0, Başakşehir 1, Kocaelispor 2. Öneriyorum herkese demiş. Teşekkür ediyorum. Sevgili Nusret Bey'in tahmini bu. Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesinde nasıl bir skor ortaya çıkar diye sorduk az önce dinleyicilerimize. Ve cevaplar gelmiş. Sevgili Ardınç Bey değil mi? Doğru. Ardınç Bey 2-1 kazanacağız. Beşiktaş bu sene şampiyon olacak demiş. Ki aradan sıyrılacak gibi de duruyor Beşiktaş. Hani Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, Trabzonspor derken ya Beşiktaş'ın kadro kalitesini çok geri planda tutan birçok futbol sever var. Bunu kabul ediyorum. Ya Beşiktaş'ın yaptığı transferlere bakacak olursak gerçekten iyi bir takım oldular. Hadi onu da bir kenara bırakayım. Teknik adamları çok iyi bir kere. Müthiş bir ofansif oyun aklı olan antrenörden bahsediyoruz. Italiano. Çok hırslı. Saha kenarında futbolcular kadar efor sarf eden bir antrenörden bahsediyoruz. Yani böyle teknik adamlar ülkemizde genelde başarılı oluyor. Onu da biliyoruz. Italiano'nun ben bir şeyler başarabilecek düzeyde olduğunu düşünüyorum. Ve kadro kalitesi zaten çok iyi Beşiktaş'ın. Bugün kazanacaktır. Benim de tahminlerimden biri Beşiktaş'ın galibiyeti. Ama iddia anlamında da ben maç sonu biri önermiyorum. Çünkü oranı oldukça düşük. Farklı seçenekleri ilerleyen dakikalarda sizlere aktarmış olurum sevgili futbol severler. 3-1 kazanırız demiş sevgili Tarkan Bey. Peki İstanbul'dan yazıyorum. Şu an yoldayım, maça gitmeye çalışıyorum demiş. Dolmabahçe tarafında da çok yoğun bir trafik olduğunu yine yazmış dinleyicimiz. O yönü, o istikameti denemek isteyenler varsa, şu an yollarda olanlar varsa, Dolmabahçe tarafı kilit durumuna gelmiş. Onu da söyleyelim. Dinleyicimizin bahsettiği kilit durumu bu. Onun dışında şöyle devam edelim. Ne diyor dinleyicimiz? Bence Beşiktaş 1-0 kazanacak. Öyle kolay bir maç olmayacak. Eyüpspor iyi kapanan bir takım. İyi yayınlar diyor dinleyicim sevgili Tarık Bey. Ben bir puan kaybı bekliyorum. Eyüpspor bence orta sıralarda ligi bitirecektir. Beşiktaş taraftarıyım ama bir

Puan kaybı gelirse hiç kimse şaşırmasın diyor buradaki dinleyicim. Onun dışında Ahmet kazanır, Beşiktaş kazanır, Başakşehir berabere biter diyen bir başka dinleyicim iddia anlamında bir kupon yapmış. Evet, 3 maçı da oynamış. Başakşehir maçı berabere diyor, Kocaelispor karşılaşması. Ahmet Erzurumspor mücadelesi maç sonu 1, Ahmet'in galibiyetine güveniyor dinleyicim. Beşiktaş Eyüpspor maçına da Beşiktaş'ın kazanacağını iddia ediyor yine aynı dinleyicimiz. Racing Santander 0, Villarreal 0 dakikalar 4'ü, hatta şu an 5'i göstermekte. Villarreal topa sahip olan takım. %86'ya 14'lük bir toplu oynama üstünlüğüne sahip ama henüz 5. dakika geride kalıyor. Yani çok erken bu maçı yorumlayabilmemiz için bir 10 dakika daha izlemekte fayda var. Yani ben izlemeden genelde tahminlerde bulunmuyorum. O yüzden canlı maçlara yöneliyorum. O maçı biraz takip ediyorum. Yani gidişat nedir? Burada favori takım mı golü bulur yoksa deplasman ekibi mi geliyor? Bunları harmanlıyorum ve bir sürpriz tercihimi buluşturuyorum. Uğur Böceği şans oyunları. Tabii ki kayıtlı olanlar bunları görüyor. Ha, sizler de kayıtlı değilseniz, hadi bir ipucu daha vereyim. Benim kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız ve yarın öbür gün orijinal bir forma kazanmak istiyorsanız iddia.com'a giriş yapıyorsunuz. Sağ üst köşeye profilim sekmesine geliyorsunuz. Kayıtlı bayim bölümünde kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Ardından bir büyüteç çıkacak ekranın sağ tarafında. Sağ tarafta, hayır sol değil. Yok yok, yanlış yer. Sağ, heh, tamam, gördün mü? Sağ tarafa tıklıyorsun ve oraya 30 çift 0 97. Bunu birleşik olarak yazıyorsun. Al sana karşında Uğur Böceği Şans Oyunları firması. Kayıtlı bayim ekle diyorsun. Yapman gereken bu kadar. Gün içerisinde ben kazanacağını düşündüğüm, yani çok güvendiğim bazı karşılaşmalarımı yine bu kayıtlı olan üyelerimize paylaşıyor olacağım. 0540 300 çift 0 97 Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının da resmi WhatsApp numarasıdır. Oradan tarafınıza kuponlar iletiliyor olacak. Şöyle bir bakalım şimdi. Beşiktaş 3-0 kazanır mı? Yani o kadar kolay olacağını ben düşünmüyorum ama yani erken bir gol gelirse, Beşiktaş şöyle 15. 20. dakikada bir gol bulursa tabii ki oyunun temposu değişebilir. O dediğiniz o zaman olur ama ben Eyüpspor'un da iyi bir direnç göstereceğini düşünüyorum. Öyle kolay bir galibiyet, Beşiktaş 3-0, 5-0 kazanır demek bence yanıltıcı olabilir. Maçı biraz izlemekte fayda var, her zaman söylediğim gibi. Kadrosuna zaten dahil ettiği Vlahovic hamlesiyle birlikte camiada ve takımda muazzam bir hava yakaladı Beşiktaş. Avrupa turlarındaki performansını biliyoruz. Kalesinde gol görmeyen bir Beşiktaş takımı var. Onun dışında ligin açılışını yine Dolmabahçe'de coşkulu taraftarının önünde yapacak olması da büyük bir handikap aslında Beşiktaş adına. Eyüpspor karşısında ben maça tempolu ve baskılı başlayacağını düşünüyorum. İlk yarıdan gol bulabilir mi? Evet, ben ilk yarı Beşiktaş'ın golüne de şans veririm. O kuponu da sizlere önermiş olayım. Oranı arttırabilme açısından ilk yarı bir seçeneği de değerlendirilebilir. Konuk ekibe bakıyoruz. Yine birçok yeni oyuncu, kapalı kutlu diye tabir edebileceğim takımlardan biri Eyüpspor. Şimdi yapılan transferlere baktığımızda nasıl bir oyun şablonu ortaya çıkacak? Hani bilemiyorum. İzlemek gerekiyor. Belki çok iyi bir takım olacak. Çok iyi oyuncular, çok iyi mücadele edecekler. Eyüpspor takımı çok yukarılarda yer alacak. Belki Avrupa kupalarını zorlayabilecek düzeyde olacak. Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Kağıt üzerinde söyleyebileceğim tek yorum, Beşiktaş'ın ilk yarıda gol bulacağını öngörmem. Ama bir 10-15 dakikada izlemekte fayda var diyorum. Yine de ne olur ne olmaz. Ya gider 10. dakikada Beşiktaş kırmızı kart görür, Eyüpspor bir penaltı kazanır, işin rengi değişir. Hani o yüzden dolayı biraz izlemekte fayda var. Ankara'dan selamlar Ahmet Bilaloğlu. Merhaba Görkem. O söylediğiniz kadro kalitelerini üçünü de gördüktün. Öyle olmuyor. Mücadele, mücadele ve selam mücadele demiş. İşte mücadele tabii ki çok önemli. Ben çok iyi olduğunu söylemiyorum. Beşiktaş'ın kadrosu çok iyi ama. Onu söyleyelim. Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray'ın kadrolarında ciddi eksikler olduğunu ben söylüyorum sadece. İyi transferleri var mı? Var. Trabzonspor'un ya da Fenerbahçe'nin. Çok önemli yıldız oyuncuları transfer ettiler. Kabul. Ama takımın eksikleri de var. Bir kere Fenerbahçe'den hangi oyuncu gönderilecek, daha bu belirsizliğini koruyor. Ya ben oyuncu olsam, yabancı bir futbolcu olsam

0: Acaba beni mi gönderecekler? Ya gönderirlerse ben takım nasıl bulacağım? Transfer sezonu bitiyor. Avrupa'da ligler başladı. Herkes takımını oluşturdu, iskeletini oluşturdu. Bir takım bulamazsam. Ya bu endişeyle sahaya çıkan bir yabancı futbolcunun performansının ne durumda olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Ya Fenerbahçe bu duruma da bir açıklık getirmesi gerekiyor artık. Galatasaray transferlerde geç kaldı. Fenerbahçe'de gönderilecek isimlerde geç kaldı. Aynı başarısızlık. Sadece yapılan transferleri kıyasladığımızda tabii ki Fenerbahçe iki adım önde şu an. Reklam arası mı? Çok kısa bir reklam arasına gidiyorum. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama şöyle bir soru sorayım ya. Alıştı dinleyicilerimiz. Soru yok mu diyenler var. Şampiyonlar Ligi'ni 3 farklı kulüpte kazanan tek oyuncu kimdir? Bakın çok kolay bir soru soruyorum. Şampiyonlar Ligi'ni 3 farklı kulüple kazanan tek oyuncunun adını bana yazsın bakalım. Futbol gurmeleri. Arka arkaya doğru cevapları bekliyorum. Kimler doğru yanıtlayabilecekler? Şampiyonlar Ligi'ni 3 farklı kulüple kazanan tek oyuncu kimdir?
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
1: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
2: Cevaplar geliyor. Bir yandan cevaplara bakıyorum. Yok, henüz doğru cevabı veren bir dinleyicim var mı diye de bakıyorum. Birisi sanki bildi ya, bir dinleyicim. Değil mi? Adını paylaşmamış. Sevgili Şaban Bey. Bak, sevgili Şaban Bey'in cevabı doğru. Onun dışında Anıl Bey yanlış cevaplamış. Sorumuza yanlış cevap verdi. Kerem Bey'in cevabı yanlış. Bilal Bey yine Ankara'dan, başkentimizden bu mesajı gönderiyor. Hiç bakmadım diyor. Yapay zekaya sormadım. Bence şu oyuncudur o verdiğiniz sorunun cevabı diyor ama yine yanlış cevaplardan birini vermiş. Kenan Bey de keza aynı şekilde yanlış cevap veren dinleyicilerimizden bir tanesi. Ya o kadar da zor bir soru değildi ya. Abi soru sor. Soruyorum, hep yanlış cevaplar geliyor. O yüzden sorasım gelmiyor artık. Sormuyorum da. Unutuyorum artık soru sormayı. Öyle bir bölümü hatırlamıyorum bile. Kaldırmayı düşünüyorum. Yani benim yayınlarımda soru ağırlıklı gidiyordum. Artık onu yapmıyorum. Çünkü yanlış cevaplar geliyor. Ya bu soruya yanlış cevap nasıl gelebilir? Enteresan. Tekrar sorayım mı? Şampiyonlar Ligi'ni 3 farklı kulüple kazanan tek oyuncu kimdir? Tarihte bir tane var zaten. Yani evet, aklınızda o doğru. Aklınızdakini söyleyin bana. Yazın. Acaba şu mu yoksa bu muydu ya diye düşünürseniz orada karışıklık meydana geliyor. Kafanız karışıyor. Hayır, aklınıza ilk gelen oyuncu. Evet. O, yaz onu, yaz. Evet, katılıyorum kesinlikle. Şöyle bir bakalım. Serdar Deniz ne diyor? Doğru cevabı vermiş. Peki, tebrik ediyorum. Şu ana kadar iki dinleyicim doğru yanıtladı. 10-15 tane de yanlış cevap var diye tahmin ediyorum. Tıklayamadığım, henüz okuyamadığım çok mesaj var. Yanlış. Sevgili Kaan Bey'in cevabı yine yanlış. Sizler cevapları göndermeye devam edin. Ben de Beşiktaş Eyüpspor mücadelesini değerlendirmeye devam edeyim. Çünkü çok soru var. Beşiktaş'ın kazanması için ne yapması gerekiyor diyor bir dinleyicimiz. Az önce erken bir golden bahsettin. Erken gol gelirse maç farka gider mi diyor. Yani Beşiktaş'ın maçı kazanmasının en kolay yolu erken gol gibi duruyor. Evet, kağıt üzerinde. Çünkü rakibinin direncini kırabilmesi için erken gol her zaman bir avantajdır. Ama ben bunu biraz değiştirerek söyleyeceğim. Beşiktaş'ın ihtiyacı erken gol değil. İlk 20 dakikada rakibi kendi yarı alanına hapsetmek. Eyüpspor'un oyunun başında rahat nefes almasına izin verirse Beşiktaş, işi ilerleyen dakikalarda zorlaştırabilir. Çünkü deplasman takımı Eyüpspor'a bakalım, rakibin baskısını kırdığında maçın temposunu düşürme ve Beşiktaş'ı sabırsızlaştırma şansını elde edecek. Bu nedenle ilk 15-20 dakika çok önemli diyorum. Yüksek saha yerleşimi, hızlı top dolaşımı, ikinci toplara baskı, kanatlarda süreklilik, yine genişlik çok önemli. Top kaybından sonra anında rakibe bir pres uygulaması. Beşiktaş'ın bu akşamki temel silahları olması gerekiyor. Eyüpspor'a karşı en büyük hata ne olur derseniz de bence merkezi kalabalıklaştırmak olacaktır. Çünkü Eyüpspor savunma ağırlıklı bir blok kurarsa, öyle bir ilk 11 ile sahaya çıkarsa, Beşiktaş'ın önündeki en büyük sorun merkezde oyuncu sayısının artması olacak. Bütün hücumları merkezden geliştirmeye çalışırsa Beşiktaş şayet, Eyüpspor'un işini kolaylaştırır. Burada kanat oyuncularının genişliği çok önemli. Ne kadar mesafe kat edecekleri çok önemli. Savunma ne kadar genişletilirse ceza sahası önünde de merkezde o kadar fazla boşluk ortaya çıkar. Yani yapılan transferlere bakıyorum, Eyüpsporlu gelen oyunculara bakıyorum, yeni isimlere bakıyorum. Çok kötü oyuncular diyemeyiz. Onu kabul edelim ve hızlı çabuk oyunculara yöneldi Eyüpspor. Bu da bu akşam daha net belli olacak. Beşiktaş baskı kurar. Eyüpspor kendi yarı alanında rakibini bekler. Beşiktaş merkezi kalabalık tutarsa da kaptırılacak olası bir top sonrası kanatlardan hızlı kontrataklar yakalayabilir Eyüpspor takımı. Yani ciddi oyuncuları da var. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Sağ sol değişimleri yine maçın gizli anahtarı olabilir. Onun dışında beklerin rolü burada çok kritik olacak. Beşiktaş'ın bekleri bu maçta yalnızca çizgide pas alan oyunculardan oluşmaması gerekiyor. Hani bir bek iç koridora girip orta sahaya destek verirken diğer bek de genişlik sağlayabilir. Bence Eyüpspor'un savunma hattının önünde sürekli farklı karar vermesi gereken bir yapı oluşacaktır. Ya burada çok önemli bir uyarı var. İki bekin aynı anda çok fazla öne çıkması Beşiktaş'ın arkasında büyük boşluk bırakabilir. Az önce de söylediğim gibi. Dolayısıyla bir bek hücuma çıktığında diğer tarafta mutlaka güvenlik oyuncusu kalmalı. Hani hadi biz hep birlikte hücum edelim düşüncesine kapılırsa, taraftarın da tabii ki orada verdiği o atmosferin etkisine kapılırsa oyuncular savunma bölgesinde sorun yaşayabilir. Çok hızlı çıkabiliyor çünkü Eyüpspor oyuncuları. Kanat bölgesi özellikle çok hızlı ayaklardan oluşuyor. Onun da altını çizmiş olayım. Ya ben Beşiktaş'ın ne olursa olsun buradan kendi evinde açılış mücadelesinde bir hata yapacağını pek düşünmüyorum. Kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Diyelim ve sizlerden gelen yanıtlara geçmeden önce. Tabii geçeceğim birazdan ama şöyle skorlarımı hatırlatayım. İngiltere Shield Kupası Arsenal 3, Manchester City 0. Son şampiyon bu kupanın da sahibi olmak üzere. 57. dakikada Manchester City karşısında 3-0 öne geçen bir Arsenal takımı var. Nacional Estoril mücadelesinde ilk yarı an itibariyle tamamlandı. Estoril 10 kişi mücadele edecek ikinci yarıya. Kırmızı kart gören bir oyuncuları var. Nacional ikinci yarıda daha baskılı olabilir. Hani bahis anlamında iddia konusunda da Nacional'in galibiyeti çok değerli olabilir. Onu da hatırlatmış olayım. Burnley West Ham United mücadelesi 1-0 West Ham'ın üstünlüğüyle geçiliyor. Dakikalar 16'yı gösteriyor. İngiltere Championship mücadelesi. İspanya 2. liginde Eibar Tenerife karşılaşmasında da konuk ekip Tenerife 1-0'lık avantajı yakalamış. Maçın henüz başı 18. 19. dakikası oynanmakta. Avusturya Ligi'nde de Hartberg 0 Avusturya Wien 0 ve Tirol 0 Salzburg 2. Dakikalar bu iki maçta da 20'yi göstermekte. İspanya La Liga'da bir karşılaşma var. Sadece bir mücadele. Racing Santander Villarreal mücadelesi. Dakikalar 19 ve henüz bir gol sesi çıkmadı. Temponun zaman zaman yükseldiğini söyleyebilirim. Göz ucuyla maçı takip etmeye çalışıyorum. Kaleyi bulan şutu yok Racing Santander takımının, ev sahibinin. Ama ciddi bir atak girişimi var mı derseniz de evet. Çekilen ikinci şuttu değil mi? Bir 5 dakika öncesinde etkili bir atakları vardı. Orta sahadan kaptıkları bir top sonrasında çok hızlı atağa çıktı Racing Santander. Kanada yöneldiler. Kanattan yapılan bir orta savunma

uzaklaştırdığı bir top sonrası 6 pas içerisinde bomboş pozisyon ama topu avuta attı. Racing Santander gole çok yaklaşmıştı. Villarreal'in çekilen şutlarına bakacak olursak da 3 şutu bulunuyor. Bunlardan ikisi isabetli. Tehlike yaratabilecek şutlar değildi. Yani cılız ataklar, cılız diyebileceğim şutlardan oluşuyordu. Dakikalarda 20'yi gösteriyor mücadelede. 0-0'lık bir eşitlik söz konusu. Peki şimdi sizlerden gelen mesajlara dönebilirim. Zafer inan ben demiş. Hayır o da yanlış. Samuel Eto cevabını verdi ama Samuel Eto da değil. Yanlış cevaplardan biri. Yani böyle bir soruda bilemiyorum neden yanlış cevaplar geliyor ya. Tekrar hatırlatayım mı? Şampiyonlar Ligi'ni 3 farklı kulüple kazanan tek oyuncu kimdir? Çok basit bir soru. Biliyorsanız ben futbol gurmesiyim. Bu sorunun cevabını biliyorum diyorsan hemen Radyo Spor WhatsApp hattından mesajını gönder. Tabii doğru cevaplar da geliyor. Selamlar iyi yayınlar demiş sevgili Raif Bey. Evet doğru cevaplamış. Real Madrid, Milan, Ajax diyen bir dinleyicimiz ardından da oyuncunun adını yazmış. Doğru. Urla'dan Gürsel Bey doğru cevaplamış. Şöyle bir bakalım. İyi yayınlar. İsmim Yalçın. Bursa'dan yazıyorum. Bayi kodunu tekrar söyleyebilir misin ya da Instagram'dan yazabilir misin demiş. Tabi 30-0-97 bayi kodu. Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının iddia.com'daki bayi kodu 30-0-97. Kuponlarınızı iddia.com'da kral oran farkıyla oluşturuyorsanız güzel bir haber. Yani ilerleyen haftalarda da çok kısa bir süre içerisinde tekrar hatırlatayım. Az önce sponsorumuzdan da sözünü aldık zaten. Sizler de duydunuz. Canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdik sevgili Murat Bey'le. O da sözünü verdi. Bir kez daha yinelemiş oldu. Bir soru soracağım. Buna benzer bir soru. Ve ilk doğru cevabı veren dinleyicimiz artık hangi takımı destekliyorsa, hangi formayı istiyorsa orijinal formayı sponsorumuz hediye olarak o dinleyicimize gönderecek. Ama tek bir şartı var. İddia.com'da sağ üst köşeye tıklayıp kayıtlı bayim bölümüne gelip yine kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz. Ve kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra çıkan arama çubuğuna da 30-0-97 yazıyorsunuz. Birleşik olarak sonrasında 0-540-300-0-97. Bu numaraya da ben kayıt oldum. Hem Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum şeklinde de mesaj gönderebilirsiniz. İstanbul'dan Ercan ben. Ne diyor bakalım dinleyicimiz? Bence İbrahimovic demiş dinleyicimiz. Yanlış cevaplardan biri. Diğeri de Barcelona olabilir diyen yine bir başka dinleyicimiz sevgili Ersin Bey. Doğru cevaplamış ama peki Ajax, Milan yanıtı doğru. Yani bu takımlarda Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. O oyuncu benim artık sorduğum sorudaki oyuncunun oynadığı takımlardan ikisi Ajax ve Milan. Doğru. Şöyle bakalım. Karşıyaka'dan sevgiler diyor bir dinleyicimiz. Doğru cevaplamış. Karşıyaka'yı da keşke görsek Süper Lig'de değil mi? Göztepe Karşıyaka rekabetini Süper Lig'de izleyebilsek. O kadar güzel olacak ki. Karşıyaka'daki durumlar nedir onu da sorayım. Madem dinleyicimiz yazmış. İzmir Karşıyaka'dan yazıyorum demiş. İzmir'den Metehan ben. İkinci aklıma gelen Figo, Barcelona ve Real Madrid yine Inter'de oynamıştı ama ilk aklıma gelen de şu demiş. Doğru bak ilk aklınıza gelen bence doğru. Yine de siz bilirsiniz. Yani ilki mi seçiyorsunuz ikinciyi mi? Bence birincisi güzel gitmiş bak o güzel. İkinci yanlış çünkü. Murat Kedici doğru cevaplamış peki teşekkür ediyorum. Görkem lütfen tamamını okuyun. Bence konu çok önemli. Bakalım nasıl bir önemi varmış konunun. Trabzon ve Fenerbahçe maçlarında gördük ki çok pahalı veya ünlü yaşlı futbolcular çözüm değilmiş. Ya bunu yorumlarım. Hatta yorumlayayım şu an. Bir oyuncu yani Salah'ı mı söylüyorsunuz acaba bilemiyorum. Burada Salah'ın performansını mı eleştirdiniz bilemedim ama yani Salah oyuna girdikten sonra yakaladığı bir net pozisyon var doğru.
Yani sağ çaprazda ceza sahası içerisinde kötü bir vuruş yaptı. Bu oyuncular tabii ki gol kaçıracak. Hani Messi, Ronaldo kaçırmadı mı? En top sezonlarında kaçırmadı mı? Kaçırdı. Daha önce Maradona, Pele gol kaçırmadı mı? Kaçırdı. Yani ben bu görüşe sahip değilim. Hani saygı duyuyorum tabii ki dinleyicimizin görüşüne. Ama katılıyor muyum derseniz hayır. Katılmıyorum. Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında

0: Ya gördük ki çok pahalı ve ünlü yaşlı futbolcular çözüm değil diyor dinleyicim. Onu zaman gösterecek. Onu zamana yaymak daha sağlıklı olacaktır. Yani ilk maçtan böyle asıp kesmelere gerek yok oyuncuları. Onu da söyleyeyim. Ne diyorsunuz, devamında ne vardı? Benim hep dediğim gibi çok pahalı olmayan, işe yarayan ve takıma uyum sağlayabilecek ve de en önemlisi genç futbolcuların alınması iyi olur. Bence Osimhen'i bu konudan ayrı tutmak gerekiyor. Adam genç yaşında geldi ve görevini yapıyor. Bu hafta da iki tane gol attı, diyor sevgili Erdal Bey. Salah önemli bir futbolcu. Yani şimdi gördük, Salah kötü oynuyor yorumu bilemedim ne kadar sağlıklı bir yorum ya. Yani Salah çok önemli bir transfer. Trabzonspor için değil, ülkemiz için de çok önemli transferlerden biri. Yani Beşiktaş'ın Vlahovic transferi mesela, o da eleştiriliyor. Anlam veremiyorum. Kesin bir sakatlığı vardır. Yoksa Beşiktaş'a bırakmazlardı. Juventus boşuna göndermedi. Ya yani sosyal medyada böyle yazılıp çiziliyor. Ne kadar enteresan. Yani sen kendi takımında kaç tane Vlahovic gördün? Yapma. Hangi takımı desteklediğin önemli değil. Galatasaraylı olsan dahi bunu söylüyorum, bu yorumu yapıyorum ya. Sen 10 sene öncesinde, 7 sene, 6, 5 sene öncesinde Vlahovic seviyesinde bir futbolcu var mıydı senin hücum bölgende? Şabani Nonda'yı sayabiliriz, değil mi? Yani Juventus'un önemli isimlerinden biri gelmiş, Vlahovic. Kaç yaşında geldi? 30 yaşında gelmedi. Hani bence tebrik edilmesi gerekiyor. Muhammed Salah. Galatasaray'a gelseydi ya da başka bir takıma gitseydi, eminim şu an herkes formasıyla geziyordu sokaklarda. Eminim buna. Bazı transferlerin katkısından ziyade o takıma kattığı prestiji, değerleri de düşünmekte fayda var. Bana kalırsa tabii ki. Erdal Bey'in görüşü buydu. Şimdi şöyle bir bakalım neler geliyor dinleyicilerimizden. Abi iyi yayınlar demiş Bursa'dan. Yazıyor Fahrettin. 3 ayrı kulüpte kazanan tek futbolcu Hollandalı. Demişti. Hollandalı yazmış sadece, anlayamadım. Şampiyonlar Ligi'ni 3 farklı kulüple kazanan sadece şu oyuncunun olması gerekiyor. Doğru. Bak, doğru cevaplar gelmeye başladı. Güzel. Şöyle bir 10-15 tane daha doğru cevabı bekliyorum ama beni tatmin etmedi. Çünkü aralarda yanlış cevaplar da var. Arada yanlış cevaplar da var. Tekrar hatırlatayım, radyosunu yeni açan dinleyicilerimize özel bir soru sordum. Şampiyonlar Ligi'ni 3 farklı kulüple kazanan tek oyuncu kimdir diye sorduk ve sizlerden gelen yanıtlara yer veriyorum. Bu bölümde de skorları hatırlatayım. Eibar 0, Tenerife 0 dakikalar 29'u gösteriyor. Hartberg 0, Avusturya Wien 0, yine Avusturya Bundesliga karşılaşması. Tirol 0, Salzburg 2. Burada da yine 29 dakika geride kaldı. Yani Salzburg'da gümbür gümbür geliyor. Bilmiyorum, takip ediyor musunuz? Hani Karim Konate diye bir oyuncuları var. Yani burada herhangi bir kulübümüzde ilk 11 oynayabilecek seviyede bir futbolcu. Salzburg dendiğinde benim aklıma sadece Karim Konate geliyor. Adını bir yere yazın bunun. Adını bir yere yazın. Piyasa değeri düşük olan isimlerden biri. Fildişi sahilli bir oyuncu. Ama genç. 22 yaşında olması gerekiyor yaşı. Karim Konate. Ben çok beğeniyorum. Tarzını çok beğeniyorum. Oyun stilini, oyun aklını çok beğeniyorum. 25-26 yaşında bambaşka bir takımda görev alabilir. İlerleyen yıllarda büyük bir yıldız olabilir. Keşke ülkemizde, mesela Galatasaray'da bir yedek forvet sorunu var. Al Karim Konate'yi, dursun orada. Sana trip dağıtmaz. Girer sahada, görevini de en iyi şekilde yapar. Yıllardır takip ettiğim isimlerden biri. Salzburg formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde de daha önceki dönemde görev almış oyunculardan biri. Yine Fildişi Sahili Dünya Kupası Afrika elemelerinde de süre alan bir futbolcudan bahsediyorum. Karim Konate bu gol atmış bugün bir de. Şöyle bakıyordum. İlk golü Karim Konate kaydetmiş. 15. dakikada, 17. dakikada da Franz Kratzik sahneye çıkmış ve takımının ikinci golünü kaydeden isim olmuş. Reklam arasına gideceğim ama şöyle bir yanıtlara tekrardan bakayım. Selamlar abi, kolay gelsin. Trabzonspor Muhammed Salah aldı. Ağzı olan konuşuyor demiş dinleyicimiz. Kimseyi ilgilendirmez. Oynasın, oynamasın. Paramız vardı, aldık diyor dinleyicimiz. İyi olacak inşallah. Allah'ın izniyle selamlar. Trabzon'dan Yaşar Aydın ben, diyor buradaki dinleyicim. Yani ben şunu savunanlardan biriyim. Ya, ülkemize bir oyuncu geliyor. atıyorum kime geldi? Bak çok sabit bir fikir sunacağım size ya. Bu yaşanıyor çünkü. Sizler de yapıyorsunuzdur. Fenerbahçe'ye bir oyuncu gelecek. Siz Galatasaraylı olduğunuzu düşünün. Fenerbahçe'ye bir oyuncu geliyor ve hemen kötü, yaşlı. Yaptığı iyi şeylere bakmıyor bizim insanlarımız. Giriyor internete, tamam şu kadar gol atmış, geç onu, o işime yaramaz. Onu da geç, hiç işime yaramaz. Yılın oyuncusu seçilmiş, yok hiç işime yaramaz. Heh tamam, 3 sene önce 6 maç kaçırmış, sakat. Kronik sakat abi bu oyuncu. Transfer piyasası böyle. Sonra adı Galatasaray'la geçiyor. Ya çok güzel bir oyuncu, 10 numara yakışır Galatasaray'a. Tabii Galatasaray'ı tercih edecek deniyor. Aynı kişi bir ay içerisinde farklı iki yorumda bulunuyor. Elimizi vicdanımıza götürelim. Ya tarafsız olmaya çalışıyorum. Lütfen sizlerden de tarafsız yorumlar gelsin. Greenwood çok iyi bir futbolcu. Hangi takımlı olduğunuzun bir önemi yok. Futbol sever gözüyle bakın. Greenwood önemli bir futbolcu. Ülkemizde izlemekten keyif alacağım isimlerden biri. Asensio yıllardır öyle. Çok önemli yıldız isimlerden biri. Şimdi Lukaku geçtiğimiz dönemlerde evet çok başarılıydı. Ha, şu an nasıl bir performans verir? Dünya yıldızı gözüyle ben bakmıyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Kafamda büyük soru işaretleri olan futbolculardan biri. Ben Vedat Muriç'in ondan bir adım öne çıkacağını düşünüyorum. Yani yedek kulübesinde Lukaku'nun ilerleyen dönemde kalacağını düşünüyorum. Vedat Muriç'in daha artı özellikleri, bitiricilik anlamında artı özelliklerinin olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu düşünmekteki en büyük buradaki sebep yaşadığı sakatlıklar Lukaku'nun daha önceki yıllarda. Geçtiğimiz sezon sadece 60 dakika süre alan bir oyuncu. Ha kendine bakar, eski formunu yakalar, o zaman Lukaku Lukaku'dur. Bakın o da ayrı. Sonrasında Beşiktaş'ın yaptığı transferler, Vlahovic, eleştirilen oyuncuya bak, Trossard. Bu isimler eleştiriliyor. Kesin bir şey vardır. Ülkeye geldiyse, bu yaşında bu ülkeye geldiyse bir şey vardır. Yani olacak böyle transferler. Galatasaray'da da var Osimhen transferi. Seyir zevkini arttıran maçları izliyoruz. Daha mutlu olmamız gereken yerde eleştiriyoruz. Yani eleştiri kültürümüzü biraz abartıyoruz gibime geliyor. Bilmiyorum katılır mısınız? Şöyle bir bakalım. Evet reklam saatimiz gelmiş. Kısa bir reklam diyelim, sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizler de tahminlerinizi göndermeye devam edebilirsiniz. Nasıl bir mücadele bekliyor futbol severler? Beşiktaş Eyüpspor maçında. Beşiktaş kazanabilir mi? Kazanırsa farklı mı olur, yoksa Eyüpspor direnç gösterir mi? Maç skor tahminlerinizi yine Radyospor WhatsApp hattına yazın. Bir de güvendiğiniz iddia anlamında karşılaşmalar, kuponlar varsa onları da yazabilirsiniz. Oynadıysanız ve gol gelmiyorsa, şu an canlıda bir maç varsa onu da yazın. Totem yapayım, elimden geleni yapayım. Yani daha ne yapabilirim canım? Totem ihtiyacınızı da karşılayayım hadi. Ve bir de soru sorduk. Onu da hatırlatayım son kez. Sonrasında farklı bir soruya geçer miyim bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi'ni 3 farklı kulüple kazanan tek oyuncu kimdir diye sorduk. Sadece futbol gurmelerinin doğru cevaplayabileceği sorulardan biri. Siz düşünün, taşının. Ben birazdan buradayım.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam.

Bizlerden neler geldi? Güzel. Doğru cevap sayısı oldukça arttı. Benim de burada tabii mutluluk seviyem katlanarak artmaya devam ediyor. Doğru cevapları görünce hoşuma gitmiyor değil. Forma yarışması ne zaman olacak demiş. Sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının yetkilisi. Tabii ki az önce de duyurusunu yaptı zaten. Bir taraftara, bir dinleyicimize forma hediyesinde bulunacak. Onun için takip etmenizde fayda var. Yani yarın, öbür gün gibi bir şey söyleyemem. Ama 2-3 hafta içerisinde derbi maçı var ya, Fenerbahçe-Beşiktaş. O maç gelmeden önce ya da o derbi haftasında herhangi bir gün bu yarışmayı yapmış olacağız. Bir çekiliş vesaire söz konusu değil. Altını çizmek istiyorum. Buna benzer bugün sorduğum gibi bir soru soracağım ve ilk doğru yanıtı veren dinleyicimiz kazanmış olacak. Ama tek bir şartımız var. Sonra kazandık Görkem niye gelmedi hediyem demeyin. Altını çiziyorum. Katılım sağlayıp doğru cevabı verdikten sonra kontrol ediliyor. iddia.com'da kayıtlı bayim bölümünü Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ha, şu kadarlık kupon oynayın, şu kadar para yatırın. Kesinlikle öyle bir beklentimiz yok. Sadece diyorum ki iddia.com'a giriş yapıp kayıtlı bayim bölümüne gelip orayı kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirmeniz gerekiyor. Yapmanız gereken işlem bu kadar. Sonrasında 0540 300 çift 097 bu numaraya da yazıyorsunuz. Yayından geliyorum, ben kayıt oldum. Yine kuponları görebilir miyim demeniz de yeterli. Hani formayı bir kenara bırakın. Hani formadan daha değerli olabilecek kuponlarım da var. Onun da üstünü örtmeyelim. Çok güzel maçlarım var. Canlı maçlarımı özellikle tavsiye ediyorum tüm bahis severlere. Peki şöyle bakalım. Ben çok koyu bir Galatasaray taraftarı olarak Muhammed Salah'ın Galatasaray'a istemezdim. Daha önce de yaşlı futbolcuların alınmasına karşı çıkıyordum demiş. Erdal Bey Çorlu'dan mesajını göndermiş. O zaman Drogba geldiğinde Galatasaray'a mutlu değildiniz. Ya da Drogba Real Madrid'e Şampiyonlar Ligi'nde gol attığında mutlu olmuyordunuz diye düşünüyorum. Yani çünkü böyle düşünen biri Drogba'nın attığı gollere ayağa kalkıp sevinmemesi gerekiyor bence. Ya bu ülkeden kimler geldi, kimler geçti futbolcu olarak? Roberto Carlos'lar geldi gitti. Ya onları dünya gözüyle de izlemek istiyor ya o taraftar. Ya ben futbol sever olarak izlemek istiyorum. Gelsin gelsin. Yaşı kaç olursa olsun gelsin. Beni mutlu eden transferlerden biridir Muhammed Salah. Güzel insan, bir futbol gurme sorusunu da ben soruyorum. Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'ni kaç farklı ülke ve kaç farklı takım kazanmıştır demiş dinleyicimiz. 10 ülke ve 24 farklı takım olabilir mi acaba? Ben öyle düşünüyorum. Gerçi cevabı parantez içerisinde yazmış dinleyicim, ya kopya çekti gibi oldu ama görmedim onu ilk başta. Yani siz soruyu sorarken kaç farklı takım kazanmıştır dediğiniz anda ben onun cevabını verdim. Peki, Instagram'dan sana ulaşabilir miyim? Ulaşabilirsiniz. Oradan da son dakika gelişmelerini paylaşıyorum. Ama tek bir şartım var. Radyo Spor'u da sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Sonrasında da benim kullandığım bir tane hesabım var. Yani sadece Instagram hesabım var. Orada da Görkem Tezer. Adımı soyadımı yazmanız yeterli olacaktır. Hesabıma istek gönderebilirsiniz. Zaman zaman dinleyicilerimle sohbet de ediyorum. Canlı yayınlarda açmaya çalışıyorum Instagram üzerinden. Onlarla konuşuyorum. Soruları olan varsa yanıtlamaya çalışıyorum. Onu da hatırlatmış olayım. Takip edebilirsiniz. Birazdan dönerim. Yaklaşık bir 20 dakika sonra gelen istekleri onaylarım. Onu da hatırlatalım. Şöyle bir bakalım. Şimdi ne diyor bir dinleyicimiz? İlk yarı bence yüksek tempoda oynanması gerekiyor. Bölüm bölüme ayırırsak, bölüm bölüme ayırırsak demiş dinleyicimiz. Anlayamadım ama nasıl bir ilk yarı olması beklentisi var sende diyor Yalçın Bey. Kafası karışık dinleyicilerimizden biri ama şöyle söyleyeyim. Hani oluşturabileceğim kafamdaki ideal senaryo ne olur? İlk 10 dakika yüksek bir baskı beklerim ben Beşiktaş'ın kendi evinde, Dolmabahçe'de, Tüpraş Stadyumu'nda o taraftarının coşkusuyla birlikte tabii ki ilk 10 dakikada yüksek bir baskı bekliyorum.
Bu dakikadan sonra 25. dakikaya kadar olan bölümde de hani kanat değişimleri ve merkezde 3. adam koşuları bekliyorum ki gol gelmezse ilk 10 dakikada o baskıdan golü çıkartamazsa Beşiktaş 20

ve ister istemez yorgunluk ortaya çıkacaktır. 40 ila 45. dakikada da yine risk almadan Beşiktaş burada ikinci golü bulabilir. Benim beklentilerim bu. Ha, ikinci yarıda neler değişir diye merak ediyorsanız da onu da söyleyeyim. Hani Eyüpspor ilk yarıda bir direnç ortaya koyar. İkinci yarıda fiziksel yorgunluk çok önemli bir hale gelir. İlk yarı berabere bitebilir, 0-0 bitebilir. Girmez top bir şekilde ya da Eyüpspor iyi kapanır, iyi savunma yapar. Merkezi iyi kapatır, koşulları iyi değerlendirir, kontra atakları kovalar vesaire vesaire. Yani mücadele eder demek istediğim. Bu da fiziksel yorgunluk durumunu ortaya çıkartır ikinci yarıda özellikle. Bu noktada Beşiktaş'ın kenardan oyuna sokacağı oyuncuların temposu belirleyici olacaktır. Hamleler çok önemli olacak ikinci yarının bazı bölümlerinde. Yine rakibin bekleri yorulduğunda birebir oynayabilen oyuncular çok kıymetli olacaktır bu maçta. Yani Beşiktaş'ın kulübesi de taktik planın bir parçası olması gerekiyor. Eyüpspor maçı öncesinde İtalyano'nun bu maçtaki en önemli görevine gelecek olursak da Beşiktaş'ın hücum sayısını arttırmak değil, hücumların kalitesini arttırmak olmalı. Çünkü daha önceki Avrupa kupalarındaki maçlara bakıyoruz, istatistiklere bakıyoruz. Çekilen şut sayısı 30. Yani afaki söylüyorum şu an örnek olsun diye. 30 tane şutu var, kaleyi bulan 5 tane şutu var Beşiktaş'ın. Ya da 35 tane şut çekiyor, bunlardan 6'sı, 4'ü, 5'i her neyse isabetli oluyor. Yani geçtiğimiz günlerde de ben söyledim, hatırlarsınız. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında oynadığı 4 maçı baz aldığımızda 88 tane rakip kaleye şut gönderdiğini söyledim. Ve bunlardan isabet yüzdesi olarak da 25'in altında olduğunu ifade ettim ki hesapladım %23.8. Ya Beşiktaş totalde 88 tane şut çekiyor rakip kaleye, bunlardan %23.8'i kaleyi buluyor. İtalyano'nun işte bu maçta bence değiştirmesi gereken konulardan biri bu. Hücum sayısını arttırmasına gerek yok. Zaten Beşiktaş şut çekecek. Arka arkaya. Şutlar çekecek. Kaleyi gören şut çekiyor. Bundan yana sıkıntı yok. Ama hücumların, çekilen şutların kalitesini arttırması gerekiyor. İtalyano'nun öncelikli olarak değiştirmesi gereken hususlardan biri bu. Fark yaratacak şey o baskının kaç net pozisyona dönüştüğü olacaktır. Onu da söylemiş olalım. Ne demiş bir dinleyicimiz? Şöyle bakalım. Hocam, Beşiktaş'ın bu maçta ilk dakikalardan itibaren saldırması gerekiyor. Yani sabırlı olsa da yine Beşiktaş'ın bir şekilde hücum etmesi gerektiğini düşünüyorum. Skor ne olursa olsun demiş. Şimdi ilk dakikalarda baskı kesinlikle gerekli. Ya, taraftar destek veriyor. Nasıl baskı kurmayacaksın? Ya, müthiş bir ambiyans olacak. Buna eminim. Buna eminim. Müthiş bir ambiyans olacak Dolmabahçe'de. Şu an bile vardır. Beşiktaş rakibi kendi yarı alanına hapsetmeli. İlk 10-15 dakikalık bölümde bunu göreceğiz. Ve sabırlı paslarla savunma bloğunda boşluk araması gerekiyor Beşiktaş'ın. Amaç ne burada? İlk 5 dakikada gol bulmak değil, Eyüpspor'un rahat nefes almasını engellemek olacaktır. Yani Beşiktaş'ın ilk hücum planlarından biri bu olacak. Eyüpspor'un rahat nefes almasını engellemek, onları yormak, savunma direncini bir şekilde kırmak olacaktır diye düşünüyorum. Geçelim bir başka dinleyicimize. Kenan Bey ne demiş? Eyüpspor kapanırsa Beşiktaş'ın işi zorlaşır. Sence de zorlaşmaz mı abi? Böyle savunmalar kolay kolay açılmaz diyor bu dinleyicim. Şöyle yanıtlayabilirim bu soruyu. Böyle maçlarda en önemli silah kanatların geniş kullanılması olduğunu düşünüyorum. Yani nedir bu? Beşiktaş topu bir kanattan diğerine hızlı aktarması gerekiyor ve savunma bloğunun da yatay dengesi bozulması gerekiyor. Hani merkezde boşluk ancak rakip savunma sağa ve sola hareket ettirildiğinde oluşacaktır. Ama Beşiktaş oyunun yönünü farklı bir kanada hızlı bir şekilde açabilirse savunmanın dengesini bozabilir. Direnci kırabilir. Hata yapmaya zorlayabilir Eyüpspor savunmasını. O tandemi bozabilir Beşiktaşlı oyuncular. Ya benim beklentilerimden biri bu. Sürekli olarak göreceğiz. Sol kanattan gelişen atak birden sağ kanada evrilecek. Ya da sağ kanattan gelen Beşiktaş iki pas sonrasında bir bakmışsınız sol kanattan bir orta geliyor. Bunu sık sık deneyecektir Italiano bence bugün. Beşiktaş'ın beklerinin çok ileri çıkmasından korkuyorum. Savunmada aksayabilir. Kalemizde gol görmeden kazanmayı çok istiyorum demiş dinleyicimiz. Peki, teşekkür ederim. Erdem Bey bu mesajı gönderiyor. Şöyle devam edelim. Antalya'dan Ali Ey.
kıymetli meslektaşım. Şampiyonlar Ligi'nde 3,

farklı kulüple kupa kazanan oyuncu Seedorf'tur demiş. Evet, katılıyorum. Doğru cevap. Hadi açıklayalım onu artık. Birazdan vedamı gerçekleştireceğim. Doğru cevap. Az önceki sorumuzun cevabı. 3 farklı kulüple de kupa kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanan tek oyuncu Seedorf olacaktı. Seedorf diyen dinleyicilerimizi tebrik ediyorum. Ki birçok kişi de Seedorf yazdı. Görelim, şöyle bakayım, ismi İbrahim Bey mesela. O da Seedorf cevabını vermiş. Bu arada meslektaşım diyor dinleyicimiz. Siz de mi radyo yayıncılığıyla uğraşıyorsunuz? Onu da yazın, aramızda kalır. Hani okumam sevgili Ali Bey. Peki, teşekkür ederim. Daha iyi onu 2000'li yıllarda Galatasaraylı yaptı mesela. 3 yabancı ile 4 yabancı ile bu işi yaptı diyor dinleyicim. Yine kitabı son sayfasından okuyan ben Görkem Tezer. İki mesajı var dinleyicimizin ve son mesajını okudum. Tabii ki sizin gibi ben de bir şey anlamadım. Hadi döneyim başına. Selamlar, hayırlı akşamlar Görkem Bey. Güzel yayıncılık yapıyorsun demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Dinleyicim de yazmış aynı zamanda. Size başarı pahalı futbolcu alıp ekonomik darboğaza girmek mi? Yoksa genç iyi futbolcu vaat eden genç yetenek bulup bunlarla beraber başarı yakalamak mı daha iyi? Onu 2000'li yıllarda Galatasaray yaptı diyor. Mesela 3 yabancı ile 4 yabancı ile bu işi yaptı. Ama çok kaliteli yabancılar da yaptı. Hani Türk oyunculara baktığımızda da o kadar bir jenerasyonun aynı anda denk gelmesi, yani 40 yılda bir olur derler ya. Yani o seviye. Yani şu an yerli bir bek oyuncusu var mı ülkemizde forma giyen? Ha, oldu. Ferdi geliyor mesela. Fenerbahçe'de çok iyi performans veriyor. Bir sene sonra bakıyorsunuz İngiltere'ye gidiyor. Artık yerli isimler durmuyor. Ülkemizde de transfer geldiğinde, teklif geldiğinde hemen gönderiliyor bu isimler. Ha, ben nasıl bir cevap vereyim? Ekonomik olarak darboğaza girmesi bakımından yıldız oyunculara yönelmesi mi, yoksa genç oyuncularla mı oynaması diyorsunuz? İkisi de gelecek vadeden isimlerin de olması gerekiyor, ama U23 zorunluluğunun kalkması gerektiğini düşünüyorum. Biz neden gidiyoruz Portekiz ya da İngiliz, Fransız, Alman, her neyse farklı bir ülkenin futbolcusunun, genç futbolcusunu neden biz yetiştirmek zorundayız? Neden U23 zorunluluğu var? Neden U23'ten 4 tane oyuncunun takımlarımızda oynama zorunluluğu var? Kadroda olma zorunluluğu var. Yani biz neden bakıyoruz? Biz kendi gençlerimize bakalım. Daha futbolcu olarak keşfedemediğimiz binlerce, on binlerce genç kardeşimiz var ya, çocuklarımız var. Onları bir keşfedelim biz, onları parlatalım. Biz niye gidiyoruz elin, atıyorum, Portekizlisin ya da Alman bir futbolcuyu, genç bir oyuncuyu alıyoruz ülkemizde parlatmaya çalışıyoruz. Ya, tüm kulüplerimize bir yük değil mi bu? Yük bence. İlla U23 statüsüne uyacak genç yabancı futbolcu olması gerekiyormuş. Ya, bunun kaldırılması gerekiyor. Biz kendi gençlerimizi parlatalım. Ondan sonra takımlarımız zorlanıyor kadro kurarken. Avrupa'da başarı, ülke puanı diyoruz, bas bas bağırıyoruz, ama yani işimizi zorlaştırmak için de her şeyi yapıyoruz maalesef. Biz yapıyoruz ya, biz yapıyoruz. Kendimizin önüne çekilen engeli yine biz koyuyoruz. Bilmiyorum farkında mısınız? Abi Viyareli attır, sonra İban at bana demiş. Yok canım, öyle şeylere gerek yok. Teşekkür ediyorum. Viyareli'den gol bekleyen bir dinleyicim. Yani kaç tane gol attırabilirim acaba Viyareli'ye? 2-2 olmuş zaten. Bu mücadele 2-0'dan 2-2'ye gelmiş. Benim de canlı tahminim başarılı oldu. Racing Santander Villarreal. İlk yarı ben Villarreal'in golünü bekliyorum demiştim. Ve iki golü birden gelmiş Villarreal takımının, enteresan bir şekilde ya, 45. dakikada iki gol birden çıkmış. Çok enteresan bir maç. Hani 20. dakika, 19. dakika diye yanılmıyorsam kapattım. Hani beni beklemiş futbolcular. Kapattıktan sonra 4 gol birden çıkmış. Enteresan, 2-2. 45. dakikadayız ve benim canlıdaki önerim başarılı oldu. Bu ve buna benzer tahminlerime ulaşmak istiyorsanız, yayının hemen ardından çok güzel kuponlarım olacak. Canlıdan ya, yani canlı öncesi yine bazı maçlarımı harmanladım. Cımbızla çektim bültenden o karşılaşmaları. Gelme potansiyelinin çok ama çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yine kuponlarıma çok güveniyorum. Sizler de takip edebilirsiniz. Hem Instagram'dan Görkem Tezer yazdığınızda bana ulaşabilir. Kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız da iddia.com'a giriş yapıp sağ üst köşede adınız ve soyadınızın yer aldığı bölüme tıklıyorsunuz. Ve tıkladıktan sonra seçenekler ekranınıza gelecek. Oraya da kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz ve kayıtlı bayimi değiştir dedikten hemen sonra il seçin, ilçe seçin, bunlara gerek yok. Büyütece basıyorsun, 30 çift 0 97.
birleşik olur.

olarak bu kodu yazıyorsun. Ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun ve hemen aramıza katılmış oluyorsun kayıtlı bayim ekle diyerek. Yapman gereken olay sadece 20-25 saniye, maksimum 30 saniyeni alabilecek bir durumdan bahsediyorum. Anlatması uzun gibi geliyor, karışık geliyor da yani siz telefondan bunu yaparken çok basit. Bir 20-25 saniyelik işten bahsettim. Bunu yaptıysanız 0540-300-0097 bu numaraya da WhatsApp üzerinden mesaj gönderin. Yayından geldim. Görkem Bey'in kuponlarını görebilir miyim? Yazabilirsiniz. Yine sevgili Vedat Parlak'ın da kuponları, yine sevgili Anka Kuşu'nun kuponları ve bir de Hakan'ın kuponları sizlerle buluşmaya devam ediyor. Güzel kuponlarımız var. Onun altını çizeyim. Peki bitti mi? Bitmedi. Uğur Böceği Şans Oyunları sevgili sponsorumuz sürprizlere doymuyor. Sürpriz yapmaya bayılıyor. Bunu da söyleyelim. 2-3 hafta içerisinde, henüz tarihi netleştirmedim ama çok kısa bir süre içerisinde bir soru soracağım. Az önceki gibi çok basit bir soru olur ya da zor olur ama cevaplayabileceğiniz tarzda bir soru soracağım. Herhangi bir yayınımda ve o soruya doğru cevap veren ilk dinleyicim, WhatsApp hattı, Radyo Spor WhatsApp hattına ilk doğru bir cevabı gönderen dinleyicim, kendi istediği, desteklediği takımının orijinal formasını ücretsiz olarak kazanmış olacak. Sponsorumuz kendisiyle iletişime geçip ona orijinal desteklediği takımın formasını kargoyla ulaştıracak. Onun da sözünü aldık zaten bugün yayınımızda, kendisinin de ağzından duymuş olduğunuz. Dünya Kupası döneminde bir dinleyicimize bir Uğur Böceği oyuncusuna tabii yine orijinal milli takım forması hediye etmiştik. Yani ettik, etmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Sponsorumuza da buradan teşekkürlerimi ileteyim. Şöyle bir bakalım. Herkes Osimhen olmasa Galatasaray maç kazanamaz diyor. Tarışka olmasa Fenerbahçe'de maç kazanamayacak. Ama Osimhen'in şu an Galatasaray'daki ilk 11'deki oyunculara baktığımda yani çok önemli, çok ayrı bir yeri var. Osimhen'i tamamlayabilecek bir oyuncu yok ya Galatasaray'da. Sané maç seçiyor. Kusura bakmayın. Sané maç seçiyor. İstediği zaman çok iyi oynuyor. İstediği zaman da yan pas, geri pas, yan pas, geri pas. Avrupa maçlarında ya da derbi maçlarında bambaşka bir sahne görüyoruz. Ama Anadolu takımlarıyla oynadığı, karşılaştığı zaman da bambaşka bir sahne görebiliyoruz. Öyle temposu aşağılarda kalan bir sahne oluyor. Fenerbahçe'de oyun skorunu değiştirebilecek çok önemli isimler var şu an. Galatasaray'da bunu göremiyoruz. Barış formsuz. Yunus Akgün elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama bitiricilik konusunda, bitiricilik anlamında şu an istenilen seviyede değil Yunus Akgün. 10 numara eksik. Ondan sonra Mertens'in yeri dolmadı. Hücumda Osimhen'i yedekleyebilecek ya da onun arkasında olabilecek bir oyuncu henüz alınmadı. Yani tüm bu sebepleri alt alta eklediğimizde maddeler halinde Fenerbahçe'de şu an sadece Tarışka maç kazandırıyor diyemeyiz. Tarışka'yı oyunun içerisine koyabilen oyuncu topluluğu var Fenerbahçe'de. Tarışka orta sahadan topu alıp kendisinin yarattığı pozisyonlara girmiyor. Takım arkadaşları onu gole itiyor. Bu da ayrı bir detaydı. Söylemiş olayım. Fotoğraf gelmiş. Şöyle bir bakayım dinleyicimize. Benim gönderdiğim bütün mesajlarımı korktum bir an ya. Peki stüdyomuza bir arkadaş geldi ama öyle bir kapıyı açtı ki bir tedirgin olmadı değilim. Yani ne oluyor dedim bir an. Peki teşekkür ediyorum kendisine mesajı okurken. Benim gönderdiğim bütün mesajlarımı okuduğun için sana teşekkür ederim diyor dinleyicim. Ben teşekkür ederim. Dedim bu karizmatik sesin sahibi nasıl biri? Abi çok çirkinsin diyor dinleyicimiz. Yani çok yakışıklı olduğum söylenmez ama sen Instagram'dan bir profil fotoğrafıma ya da fotoğraflarıma bak yine. Tabii radyospor.com'da yer alan görselim benim. Çok eski. Çok eski görsellerden biri. Nereden baksan bir 4-5 senesi var o fotoğrafın. Yani şu anki halimle alakası yok. Bir kere sakallarımı kestim. Öyle ifade edeyim. Ve zayıfladım.
Zayıfladım. Genç duruyorum orada. Eskişehir'de sizi severek dinliyoruz. Senden yakışıklısı yok demiş dinleyicimiz. Yok canım, ben yakışıklı falan değilim ya. Ha, bunu tabii erkeklerden değil, genelde karşı cinsten duyduğum yorumlar çok yakışıklısın oluyor. O ayrı. Ama ben kendimi çok yakışıklıyım diye hitap, yani öyle bir iddiam söz konusu değil. Bilen biliyor zaten deyip geçiyorum, bu konuyu kapatıyorum ve aranızdan da ayrılıyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olacağım.

0: 0530-0097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
6: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Ve 3 yaş temsilcisi Joyful Forever'dı. 3. kalan Special Man oldu. İzmir'de ise az sonra 3. koşuyla birlikte 2. altılı ganyan başlayacak. 1 numaralı Hız Bey'im box'ın gerisine kalan son safkan. Görüntüde o var. Ve şimdi 1 numaralı Hız Bey'im de box'a girmek üzere. Hız Bey'im de starttaki yerini alıyor. Safkanlar koşu için hazır. Start verildi ve günün 3. koşusuyla birlikte 2. altılı ganyan başladı. 9 numaralı Yazır Bey diğer atlara göre 5 boy gecikti. 7 numaralı Seri Ufuk liderliği aldı. 1 boy gerisinde 2.'ye 1 numaralı Hız Bey'im geldi. 1 boy geride 4 numaralı Çerkes Envar var. Şimdi temposunu artıran 1 numaralı Hız Bey'im 1200 metre startına gidilirken farkı 2 boya kadar çıkarıp liderliği aldı. 5 numaralı İlk Ejder ikincilikte. Yarım boy kadar geride içeride 7 numaralı Seri Ufuk dışında 4 numaralı Çerkes Envar var. 2 boy kadar geride iç kulvara yakın 3 numaralı Adı Soylu. Yarım boy gerisinde 2 numaralı Kind Bero hemen yanında 6 numaralı Rüzgar Veysel. 2 boy geride 8 numaralı Sertu. Onun da 2,5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Yazır Bey sırasıyla atlar 1000 metre start yerinden çıktı. Yarışın lideri 1 numaralı Hız Bey'im, 5 numaralı İlk Ejder ikincilikte, 1 boy kadar geride 3.'lükte 7 numaralı Seri Ufuk, yarım boy gerisinde 4 numaralı Çerkes Enver hemen dışlarına doldurup geldi, dışarıdan 2 numaralı Kind Bero, 1 boy kadar geride içeride 3 numaralı Adı Soylu, yarım boy gerisinde 6 numaralı Rüzgar Veysel, 1,5 boy geride dışta 9 numaralı Yazır Bey içeride, 8 numaralı Sertu sırasıyla atlar son virajda. 1 numaralı Hız Bey'im son 600 metreye girilirken liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 5 numaralı İlk Ejder var. İçeride 7 numaralı Seri Ufuk. 1 boy geride içeride 4 numaralı Çerkes Enver. Dışarıda 2 numaralı Kind Bero sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe çıkılırken biraz dışarı açıldı. 1 numaralı Hız Bey'im yakalandı. Orta kulvardan gelen 2 numaralı Kind Bero ve 7 numaralı Seri Ufuk ikilisi öne çıktılar. İçeride 7 numaralı Seri Ufuk. Yanında 2 numaralı Kind Bero. 4 boy kadar gerilerinde de 6 numaralı Rüzgar Veysel. Son 200 metreye girilirken 2 numaralı Kind Barrow yarışın lideri. Farkı 2,5 boya kadar çıkardı. İkincilikte 7 numarada Seri Ufuk var. Son 100 metreye girilirken 3 boy farkla 2 numaralı Kind Barrow yarışın lideri. Farkı artırmaya başladı 2 numaralı. Kind Barrow birinciliğe koşuyor ve koşuyu da kazanıyor. 8 numaralı Sertu ikinci. 7 numarada Seri Ufuk üçüncü. 6 numaralı Rüzgar Veysel dördüncü. 4 numaralı Çerkes Enver'de koşudan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Kind Barrow Recep Ketme ile kazandı.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
10: Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir pazar günü temenni ediyorum. Artık pazar günü de son dakikalarına girmiş bulunuyoruz. Az bir süre kaldı. Yaklaşık 5 saatlik dilim var. Onu da benimle beraber geçireceksiniz diyelim. Süper Lig'de bir mücadele var. Yine alt liglerde maçlar var. Onlara da bakıyoruz. Kayseri Spor, Sivas Spor mücadelesi var. O maçı da izliyoruz. Hatta ikinci dakika ve 1-0 öne geçti Kayseri Spor. Erken gelen bir gol Kayseri'den ve çok iyi bir başlangıç yaptılar. Diyelim Başaran iddia sponsorluğunda hazırlanıyor sevgili dinleyiciler bu program. 300-314 bayi koduyla sizler de Başaran iddiaya biliyorsunuz gelebilirsiniz. Bugün de yine fenomenlerimiz, iddia fenomenleri birbirinden güzel kuponlar tutturuyorlar. Bendeniz de onlara dahil olmak üzere güzel kuponlar tutturuyoruz. Evet sevgili Görkem'e de teşekkür ederiz. Yayın için o da yayını bıraktı. Süper Lig'de Başakşehir Kocaeli Spor mücadelesi başladı. 4. dakika ve 0-0'lık beraberlik var. O maçı da yine bir taraftan takip ediyorum. Kocaeli Spor'un atakları var. Dakikalarda 5'i gösterirken hatta az önce tehlikeli bir pozisyonda da çok iyi bir şut geldi ama top az farkla avuta gitti diyemiyorum. Kalecinin kurtarışı var. Kaleci gole izin vermemiş. İspanya Ligi başladı. Çok güzel bir maçla başladı hatta. Santander-Villarreal maçı. 2-2 beraberlik var ilk yarı sonunda ki bu maçta çok gol olacağını düşünüyordum ve Başaran iddia içinde maç boyunca 4 gol olur dedik. Daha ilk yarı bitmeden kuponumuz da geldi. Gerçekten güzeldi yani. Güzel bir kombindi. Diyelim. Evet Başakşehir gole gidiyor. Şomuradov ama son anda bir müdahale ve mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı diyelim. Köşe vuruşu kullanacak Başakşehir. Üst üste köşe vuruşları iki takımdan da önce Kocaeli Spor yakaladı sonra da Başakşehir yakaladı diyelim. Başakşehir'in kalesinde Muhammed var. Hemen şöyle bakalım. Emin Bayram, Ömer Ali, Şahiner, Opuku, Operi, Kemen, Kalazunski, Skov, Olsen, Şomuradov, Feyzullah'a ve en önde de Bertu Yıldırım oynuyor. Sevgili dinleyiciler Başakşehir'in kadrosu bu şekilde. Hemen Kocaeli Spor'un da kadrosunu sizlere aktaracağım. Ama öncesinde köşe vuruşunu bir izleyelim. Bu arada Kayseri Spor'un golü de bakalım şu anda inceleniyor. Vara mı takılacak emin olamadım ama Alişan Salan varı dinliyor. Ne oldu da bilemedim ama bir taraftan bakmaya çalışıyorum. Önemli bir şey mi oldu orada? Evet. Uğur da orada biliyorsunuz. Oynadığı zamanlarda Sivas Spor'da özellikle sol bekte bir ara büyük takımların da gündemine gelen bir oyuncuydu. Ne dedik? Kocaeli Spor'un kadrosuna bir bakalım. Kocaeli Spor'un kalesinde Serhat Öztaş Delen var. Tungoy, Masadio Haydara, Uğurkan Yıldız, Tayfur Bingöl yine mücadele ediyor.

Şöyle bakalım, Berkan Kutlu, Show, Anferne ve yine Rudy Baku var. Daniel Angeyi ve Rivas en uçta Kocaeli Spor'da gol arayacak sevgili dinleyiciler. Daha doğrusu Baku arayacak. Rivas da hemen sağ önde oynayan oyunculardan birisi Angeyi ile beraber. Evet, Başakşehir tekrar bir atak gerçekleştiriyor. Ama kornere gitti yine. Köşe vuruşu kullanacak Başakşehir 7. dakika oynarken. Bu arada Kayseri'de hala var. İncelemesi devam ediyor. 2 dakika geçti. 3 dakika oldu neredeyse. Hala gol mu değil mi çok anlayabilmiş değiliz. Gol geçerli. Evet, Kayseri Spor 1-0 öne geçti. Bugün hatırlarsanız benim de bu konuda bir düşüncem vardı. Yani Kayseri Spor'un kendi sahasında kazanmasını beklediğimi söylemiştim. Nitekim daha doğrusu gol atmayı başardılar. Bakalım maçın sonunu getirebilecekler mi? Bu arada Başakşehir tekrar sağ taraftan geldi. Bertu vurdu ama kafa vuruşuyla topu ağlara göndermek istedi. Bıraksa arkada Feyzullayev bomboş ama kafa vurmayı tercih etti bu pozisyonda ve top da farklı şekilde avuta gitti. 0-0'lık beraberlik devam ediyor Süper Lig'de. Pazar gününün açılış mücadelesinde biliyorsunuz 21.30'da iki mücadele daha var. Ahmet Spor Kulübü Erzurum Spor ve Beşiktaş Eyüp Spor maçları var. Dünkü Fenerbahçe'nin mağlubiyeti, Trabzonspor'un beraberliği, yine aynı şekilde Galatasaray'ın bir gün önce berabere kalması eminim Beşiktaş'ın da iştahını kabartmıştır bugün. Tempolu bir oyun olabilir. Yani Beşiktaş kendi sahasında Eyüp Spor karşısında kazanmak için varını yoğunu ortaya koyacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Eğer kazanırsa, bir de hani istediği skorda, iyi bir skorla kazanırsa liderliği, ilk hafta liderliği alabilir siyah beyaz takım. Bakalım 21.30'da bu mücadele yani nasıl bir maç olacak? Biz de hep beraber bakacağız ama kadroyu da önce göreceğiz. O maçla alakalı da yine iddia tahminlerim olacak öncesinde. Evet, mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Dünkü maçlarla alakalı tahmin düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Fenerbahçe'nin kaybettiği, Trabzonspor'un berabere kaldığı ve Galatasaray'ın yine kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü ile berabere kaldığı maçları da yorumlamak isterseniz, fikrinizi yazmak isterseniz ya da gündemle alakalı, oynanacak maçlarla alakalı yine fikirleriniz varsa bunları da gönderebilirsiniz. Onları da yine yayında okuyabilirim. Diyelim, Kayseri Spor 1, Sivas Spor 0, Keçiören Gücü 0, Pendik Spor 0. Bu arada Başakşehir çok tehlikeli geliyor. Hani bir yerde muhtemelen hata yaptıracaktır. Bir köşe vuruşu daha kazandılar. Dakikalar 10 sanırım 4. köşe vuruşu olacak. Mücadelede bol bol köşe vuruşu izliyoruz. Bol bol korner izliyoruz. Maç önünde korner bahsi var mıydı bilmiyorum ama eğer varsa daha neredeyse 10. dakika olmadan 4.5 korner üstü gelmek üzere, çok az kaldı. Şimdi Feyzullayev tekrar köşe vuruşu kullanacak. Başakşehir'de içerisi kalabalık. Öndere'ye bir orta tekrar. Şimdi orta gelecek, geldi. Kemen vurdu, avut. Kemen kafayı vurdu ama yandan avuta gitti. Evet, gerçekten şu ana kadar korner bahsi anlamında gayet verimli bir mücadele gördüğüm kadarıyla. Maç sonuna kadar böyle devam eder mi bilmiyorum ama canlıcılar, canlıdan oynayanlar eğer korner bahsi varsa değerlendirebilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi şu ana kadar çok fazla korner oldu. Böyle devam eder mi? Edecek gibi gözüküyor. Sürekli şut atıyor çünkü iki takım oyuncuları da. Bu da korneri beraberinde getirebilir bundan sonraki bölümde de. Başakşehir daha etkili başladı, iyi başladı. Tabii bir yerde de iyi başlaması lazım Başakşehir'in bana sorarsanız. Neden? Çünkü biliyorsunuz Avrupa'dan elendi Başakşehir ve bir şekilde lige tutunması gerekiyor.

0: ligi iyi bir başlangıç yapması gerekiyor. Aksi halde hani bir şekilde eleştirilecektir bu durum. Nuri Hoca'nın performansı bence eleştirilecektir bana sorarsanız. Bunun daha fazla olmaması için bir şekilde Başakşehir Ligi iyi bir başlangıç yapmak isteyecektir. TFF 1'de Keçiören Gücü Pendik Spor maçı var. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. İspanya'da söylediğim gibi Santander Villarreal maçı 2-2 devam ediyor. Burada eğer Villarreal kazanırsa bir de maç 4.5 gol üstüne giderse 7 orandan ben de kuponum gelmiş olacak. Hollanda'da şu anda canlı oynanan bir mücadele var. Ajax'ın 2-1 üstünlüğü var Herenveen karşısında. Biz de kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Radyo Spor.
3: Hasret bitiyor. Milyonlarca insanın büyük bir hevesle beklediği Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in coşkusu bu sezonda Bilyoner'de yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe bu akşam 9.30'da deplasmanda Gençler Birliği karşısına çıkıyor. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı için Bilyoner'e gel. Süper Lig heyecanını zirvede yaşa.
4: Sporda eğlendirin ilk adresi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Başakşehir'in golü geldi sevgili dinleyiciler. Sizle birlikte olmadığımız dakikalarda Başakşehir 1-0 öne geçti. Yani bu reklam arasında Opere'yi topu ağlara gönderdi. Dakikalar 14'ü gösterirken gerçekten ilginç bir durum oldu. Yani sanki bizi bekledi. Reklama gitmemizi beklediler ve sonrasında da Başakşehir Kocaelispor karşısında 1-0 öne geçti. Yine Ankara'da Keçiören Gücü Pendik Spor karşısında 1-0 öne geçti. Onu da söyleyelim. TFF 1'de de yine goller var. İki maçta da şu ana kadar gol ve golleri izledik. Ne dedik? Santander Villarreal maçı 2-2 devam ediyor. Bu arada Community Shield final mücadelesinde Arsenal City'yi 3-0'la geçmeye başardı. Çok net bir galibiyet. Hollanda'da gün içinde oynanan maçlar vardı. Groningen, ADO Den Haag'ı deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı. Twente, Zwolle karşısında geriye düştüğü mücadelede 3-1'lik galibiyette sahadan ayrıldı ve Feyenoord, Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde geçen hafta kazanmışlardı ama bu hafta Go Ahead Eagles karşısında 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 sona erdi. Ajax da Herenveen karşısında 2-1 önde. Bakalım maçı bu şekilde bitirebilecek mi? Portekiz'de Nacional Estoril karşısında 2-0 önde. 17.30'da başladı bu mücadele. Estoril mücadeleyi 10 kişi sürdürüyor. Bu arada kimler beni dinliyor? Bir ses versinler. 0538-052-1487. Şu anda Radyo Spor'u ve beni dinleyen kimler var? Bir merhaba desinler. İngiltere Şampiyonşip'te Watford Southampton'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. West Ham United ya bakar mısınız? Yani nasıl diyeceğiz bu sene bilmiyorum. Yıllardır değil mi? Hani üst ligde, Premier Lig'de alıştığımız West Ham Burnley deplasmanında ve 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. İspanya ikili Eibar kendi sahasında Tenerife karşısında 2-1 geride. Almanya 2'de yine bugün maçlar vardı. Hannover Wolfsburg'a 1-0 mağlup oldu. Büyük hayal kırıklığı yaratan bir mücadeleydi. Bielefeld Cottbus karşısında 3-0'lık galibiyeti sahadan ayrıldı ve Dinamo Dresden'de Darmstadt'ı 1-0 mağlup etti bu mücadelede. Darmstadt 10 kişi tamamladı mücadeleyi. Avusturya Bundesliga'da 61. dakikası oynanan maçlarda Hartberg 0, Avusturya Wien 1 ve Tirol 0, Salzburg 2 skoru var. Sevgili dinleyiciler, burada da lig başlangıcı itibariyle LASK Linz geçen senenin şampiyonu çok iyi başladı ve 3-3 yaparaktan 9 puanla liderliğini sürdürüyor. Salzburg yine eğer bugün kazanırsa onlar da 7 puana ulaşacak. Sturm Graz'la beraber Rapid de yine 6 puanda. Onlar 2 maçta eğer 3. maçı da kazanırsa LASK'la beraber zirvenin ortağı olacak. Viyana bakacağım. Avusturya Viyana'yı şu ana kadar sadece bir galibiyeti var diyelim. Evet, beni dinleyenler 0538-052-1487'den şu anda kimler var? Yolda bizi dinleyen, işinde bizi dinleyen, yurt içinde, yurt dışında kimler var? Bir merhaba deyin. Birazdan zaten sohbet ederiz sizlerle. Devam edelim. Danimarka'da bugün ki yine bir hayal kırıklığıydı. Nørresund Silkeborg'u 1-0 mağlup etti. Burada goller bekliyorduk. Odense kazanır diye düşünüyorduk. Var ve kazanır diye düşünüyorduk. Ama Horsens'e ligin en kötü takımına 2-1 mağlup oldu. Düşsünler yani, hak ediyorlar. Bu dakikadan sonra Odense'ye karşı bir sempatim kalmadı. Lyngby Midtjylland'ı konuk etti. Burada da Midtjylland hani kazanır diye düşünüyorduk. Ama herhalde bu sene Brøndby şampiyon yapmak için ya da Kopenhag şampiyon yapmak için tekrar var gücüyle çalışacak Danimarka takımları. Ve Randers da kendi sahasında Kopenhag'a 2-0 yeniliyor. Diğer maçlar bitti. Sadece Kopenhag, daha doğrusu Randers-Kopenhag mücadelesi oynanıyor. Bu arada hafta içinde bunu söylemeden geçmeyeyim. Azerbaycan şampiyonu Sabah 2-1 mağlup oldu. Danimarka şampiyonu Aarhus'u Şampiyonlar Ligi 3. ön elemede biliyorsunuz 4-0 mağlup ederek playoff turuna adını yazdırdı. Gerçekten büyük başarı. Tebrik ediyorum Sabah takımını da. Özellikle bir Danimarka takımını kendi sahanızda 4-0 yenip playoff'a kalıyorsanız bunun tebrik edilmesi gerekiyor. Hele bir de Avrupa'ya hani yeni giden bir takımsanız, Karabağ gibi bir takımın hegemonyasını ligde kırıp şampiyon oluyorsunuz. Sonrasında da Avrupa'ya katılıyorsunuz ve güçlü takımları eleyerek playoff'a kalıyorsunuz. Yani Avrupa Ligi'ne zaten katılmayı garantiledi Sabah. Bakalım Fenerbahçe gibi, bakalım Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek mi? Başarı, gerçekten büyük başarı. Aarhus'u elediler. İsveç'te Degenfors, ki bu da sürpriz bir mücadele, Göteborg'u 3-0 mağlup etti. Djurgården AEK 3-1 mağlup oldu. Burada 3.5 gol üstü bekliyordum hatırlarsanız. Sabah söylemiştim. Brøndby Poljugarna yine galip gelir. Ögrit karşısında 3-1'lik galibiyeti vardı. Malmö Gais karşısında 1-0 önde 90. dakikası oynanıyor mücadelenin. Ve Kalmar'da kendi sahasında Hammarby'ye 4-0 mağlup oldu. Sevgili dinleyiciler, bu arada gözüm Başakşehir-Kocaelispor maçında, unuttum sanmayın. Önemli pozisyon olursa zaten sizlere aktarıyor olacağım. Bir taraftan da skorlara bakmaya çalışıyorum. Evet, beni dinleyenler 0538-052-1487 bir ses verin bakalım. Sonrasında sohbete devam edeceğiz. Finlandiya'da Helsinki Yaro'yu 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk kere 2 gol bekliyordum. Nitekim olmuştu. Kupskupio Lahti deplasmanında zorlanır ama kazanır diye düşünüyorduk. 2-1 kazandı ve Inter Turku'da yine kolay olmaz ama kazanmaya yakın diye düşündüğüm Oğlu deplasmanında 3-2 kazanmayı başarmıştı. Sabah bu maçları konuşmuştuk. Sevgili Ozan sormuştu bizi. Ve burada da hani var ve üst bekliyorduk. Özellikle Lahti, Kupskupio ve Oğlu Inter Turku maçlarında gol veya goller bekliyorduk. Varla üst olur diye düşünüyorduk. Nitekim hepsi olmuş, güzel olmuş. Helsinki'de 3-0 Yaro'yu mağlup etmeyi başardı. Rusya'da Zenit, Dinamo Moskova karşısında 3-0 gibi net bir skorla galip ayrılmayı başardı. Kiryala Sovetov, Mahaçkala'ya kendi sahasında 4-1 mağlup oldu. Ve Baltika Sparta Moskova maçı da 19.30'da birazdan.

başlayacak. Norveç'te ilginç bir skor vardı. Gerçekten çok ilginç. Neden ilginç? Bol gollü beklediğim bir mücadeleydi ama hani bu kadar beklemiyordum. Alesund Vålerenga mücadelesi 5-5 sona erdi sevgili dinleyiciler. Yanlış duymadınız. 5-5'lik bir beraberlik. Yani uzun yıllardır hani görüyoruz ama hani 5-5'i de çok görmedik. Bu arada Kocaeli Spor tehlikeli geldi. Bir şut Muhammed. Muhammed Şengezer ve köşe vuruşu kullanacak Kocaeli Spor. Sağ taraftan çok etkili geldi. Ceza sahasına girdi oyuncu. Sert bir vuruş. Offside yok. Muhammed son anda tokatladı ve topu da kornere gönderdi. Berkan Kutlu'nun getirdiği topta Kocaeli Spor sağ taraftan çok etkili geldi Muhammed'den. İyi bir kurtarış ve köşe vuruşu kullanıyor şimdi Kocaeli Spor. Dakikalar 24, Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü var. Ceza sahasına bir orta Muhammed çıktı ve kontrol etti. Evet, Alesund Vålerenga mücadelesi maşallah bir halı saha mücadelesine dönüştü. Yani değil mi, halı sahada da 5-5'lik falan skorlar sıkı maçtır. Hani burada belli ki çok sıkı bir maç olmamış. Ve çok gollü bir mücadele izledik. Diğer taraftan Bran Hamkam karşısında 1-0 önde. Hamkam'ın 10 kişi sürdürdüğünü söyleyelim bu mücadeleyi. Derken Başakşehir şimdi sağ taraftan Feyzullayev'le gelmeye çalışıyor. Ceza sahasında 4 oyuncu, şimdi bir orta içeride. Hala o doğru pozisyonu bulamayan oyuncular var. Şimdi içeriye bir orta. Bir vuruş gelir mi? Geldi ama savunmaya da çarptı. Yani bırakırlarsa korner olacak. Israrla hayır, avutmuş. Evet, ben sanki çarptı diye düşündüm ama avut geldi pozisyonda. Kendisine çarpmış. Bertu Yıldırım'ın şutu. Bertu da bir türlü kendini geliştiremiyor. Hani boy var, pos var, endam var maşallah ama hani şurada gelişine, güzel bir voley vuracağına tam böyle belinin üst tarafına çarpıyor. Pozisyon alamadığı için önemli bir pozisyonu kaçırdı Başakşehir. İkinci gol fırsatını değerlendiremedi. Devam edelim. Bran Hamkam karşısında 1-0 önde. Burada bir Bran galibiyeti bekliyoruz. Molde Tromsø karşısında 2-1 mücadele önde götürüyor. Sadece bu maçı merak ediyorum. İlk yarı ne olmuş? 1-0 bitmiş. Evet, burada ilk yarı karşılıklı gol var olabilir mi diye düşündüm ama olmamış. Sarpsborg 0-8-1. Sandefjord 2. Burada da dakikalar 64'ü gösteriyor. Sevgili dinleyiciler. Bakıyorum. Evet, başka da majör maç yok diyelim. Gözüm Santander Villarreal maçında. Bu maçta deplasmandan bir gol bekliyoruz. Çok geç kalmasın. Bir an önce gelsin. Sevgili Can Bey Ankara'dan, diş hekimimiz. Sevgili Can Bey'e sevgiler. Stada gidiyorum demiş. Hadi bakalım sevgili Can Bey. İyi seyirler. Keşke öncesinde buraya gelseydim, bir kahvemiz aslında yolun düşse hala gelebilirsin. Bir kahve isteydik sevgili Can. Tanışsaydık kısmet diyelim ama hala gelebilirsin bu arada. Vaktim var 9.30'a kadar. Şu anda saat 7.30, 2 saat var. Hani 20 dakika falan gelirsin sevgili Can'a da sevgiler. Kendisi diş hekimimiz. Erenköy'den sevgili Yusuf Bey merhaba, iyi yayınlar demiş. Caner Bey kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Kim demiş? Sevgili Tekin abimize de sevgiler. Bu arada çok korner oldu Başakşehir Kocaeli Spor maçında. Mutlu Bey Aydın'dan yazmış. Seviliyorsunuz, çok teşekkürler. Bu arada bizi bu kadar mı kişi dinliyor ya şu anda? Daha fazla olması gerekmiyor mu? Bir merhaba deyin. Ücretsiz merhaba demek. Bursa'dan Turgut Bey. Bu arada çok tehlikeli geldi. Başakşehir ceza sahasına bir orta, bir kafa, ikinci kafa ve top ağlarda. Başakşehir'in ikinci golü, dakikalar 27'yi gösteriyor. Selçuk'dan, hocadan büyük itiraz var. Sanki ben pozisyonda faul gördüm ama bir daha bakalım. Ceza sahasına bir orta, büyük bir karambol ve sonrasında ikinci kafa vuruşu top ağlara gitti ama bir daha bakalım sanki... Emin Bayram attı bu arada golü sevgili dinleyiciler. Kaleciye yapılan bir faul vardı, öyle gördüm. Bir daha bakalım. Kaleci burada yerde kalıyor. Tekrar bir, acaba kendi oyuncusu mu müdahalede bulundu? Evet, kaleci çıkarken yerde kalıyor.

0: Acaba burada Operi'nin bir müdahalesi var mı? Şimdi vardan inceleyecekler. Ben çok göremedim ama bir müdahaleye yine de bakarız. Şimdi gol geçerli gibi gözüküyor. Yani bir müdahale görmedim ben. Bakalım hakem. Özür diliyorum. Vardan inceleyecekler mi? Birazdan muhtemelen bir inceleme tavsiyesi gelir ya da gelmez. Sanki bir şey yok gibi. Bakalım. Evet, hakem şu anda VAR'ı dinliyor. Bakalım. Bu sene çok şey bekliyorum sevgili Mehmet Türkmen hocadan. Biliyorsunuz bir dönem çok yükseltildi. Sonrasında bir anda tırnak içinde söylüyorum yok edildi. Bir süre kendisini hiç görmedik. Ve şimdi tekrar piyasaya çıkmaya başladı. Umarım da kalır ve güzel maç yönetir. Evet, şu anda VAR'ı dinliyor. Tamam dedi bir şey için ama ne için tamam dedi. Hala dinliyor. Düdüğünü çaldı ve VAR'a gidiyor Mehmet Türkmen. Yani sanki kendi oyuncusuna çarpıyor gibi ama Operi'nin müdahalesine bakmak lazım. Yani arkadaki görüntüye bir bakmak lazım. Çünkü kaleci çıkıyor topa doğru, topu yumruklamak için. O sırada Operi engellemeye mi çalışıyor? Gidiyor kaleciye doğru. Yani bir hamlesi var. Ama o hamle yok. Kaleciye faulden önce Kocaelisporlu oyuncu bir faul var. Zaten eğer burada o faulü vermezse o zaman penaltı vermesi gerekiyor. Golü iptal ediyor olması lazım. Evet, gol iptal. Doğru karar. Çünkü Operi öne doğru bir adım atıyor. Doğru. Buna bir şey söylemiyorum. Ama o sırada adım atarken de önündeki oyuncu iki elle itiyor. İki elle itince de oyuncu eliyle dokunuyor ve kontrolsüz bir şekilde topu ancak hani eline çarpıyor. Emin Bayram da boş kaleye topu ağlara gönderdi. Buradaki karar doğru var. Hakemini tebrik ediyorum. İyi incelemiş. Evet, bu arada Selçuk Hoca da sarı kart gördü ama yani çok gereksiz bir sarı kart. Hakem zaten VAR'a gidiyor. Hani VAR'ı incelemek için Mehmet Türkmen koşmuş. VAR monitörün önüne gelmiş. Selçuk Hoca neredeyse hakemin üzerine yürüyecek. Tamam, zaten golü iptal etmek için oraya geliyor ya da pozisyonu tekrar inceleyip doğru kararı vermek için oraya geliyor. Hani bari doğru kararı vermek isteyen hakemin üzerine yürümeyelim ya da böyle şiddetli bir tepki göstermeyelim. Mehmet Türkmen de sarı kartını gösterdi haklı olarak. Çok gereksiz bir itiraz. Yani dediğim gibi çok gerekli değil. Sevgili Turgut Bey, sevgiler, saygılar. Gayis gol atsa da iyi olacak. Ama olmamış. Evet, bakalım, umarım atar Gayis. Sevgili Turgut Bey. Bu arada yine ortalık karıştı. Tayfur Bingöl sarı kart gördü pozisyonda az önce. Tabii Selçuk Hoca'nın, bu arada yine ortalık karıştı mı diyeceğim. Hayır, oyun başlamış. Acaba ortalık tekrardan mı karıştı dedik ama olmadı. Muharrem Bey selamlar sevgiler Samsun'dan demiş. Efsane Samsunlu. Ayrıca yine mesaj yollamış. Ona da sevgiler Samsun'a. Sevgili Cengiz Bey merhaba, buradayız demiş. Beylikdüzü taksiden. Sevgili Sertan Bey, doçent doktorumuz, ona da sevgiler, saygılar. Dinlemedeyim efendim demiş. Sevgilerimizi iletelim. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.
1: Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Şimdi King Selayta yerini alıyor. Safkanlar box içinde hazır. Start verildi ve dördüncü koşu başladı. Rakiplerinin 6-7 boy gerisine ancak başlayabildi. 6 numaralı Atomic Force. Koşunun liderliğini 8 numaralı bahisçi üstlendi. En dıştan dolandı. 3 numaralı King Selay aradaki açığı kapattı ve liderliği alan 3 numaralı King Selay şimdi her önde. Bir boy gerisine 8 numarada Bayisçi vardı. Onun dışına da 1 numarada Wheat Wheat geldi. Bir boy geride 9 numarada Iron Will, yanında 2 numaralı Skydive. Bir boy kadar geride 4 numarada Angel On The Right. Yarım boy gerisine içeride 5 numarada Two Line'a. Onların 1,5 boy gerisine 7 numarada Barry. Bir boy kadar gerilerine doldurup geldi. 6 numarada Atomic Force. Safkanlar 1000 startından çıktı. Liderlik 3 numaralı Kingzelay'da. Yarım boy kadar gerisinde ikincilikte 2 numaralı Skydive dışta belirdi. Hemen yanında 1 numaralı Wheat Wheat var. Bariyer dibinde 8 numaralı Bayisçi. 1,5 boy geride 9 numaralı Iron Will. Dışında 4 numaralı Angel On The Right. İçeride 5 numaralı Tulayna, yanında 9 numaralı Iron Will. Hemen dışında 7 numaralı Barry. 2,5 boy gerilerinde 6 numaralı Atomic Force sırasıyla safkanlar son 600 metreye ulaşmak üzere. Liderlik 3 numaralı King Selay'da. İkincilikte 1 numaralı Wheat Wheat var. Üçüncülükte 8 numaralı Bayisçi. Dördüncülükte 4 numaralı Angel On The Right sırasıyla. Safkanlar son düzlükte lider 3 numaralı King Selay. 1 numaralı Wheat Wheat son 400'den sonra ataklarını artırdı. King Selay ile olan arayı azaltıyor. 2 boy kadar geride dışarıda 4 numaralı Angel On The Right da var. Son 200 metreye girilmek üzere. Orta kulvarda 1 numaralı Wheat Wheat liderliği aldı. Dışarıdan da 4 numaralı Angel On The Right. İçeriden tekrar 3 numaralı King Selay gelmeye çalışıyor. 3 safkan arasında kıyasıya mücadele. Dışarıda 4 numaralı Angel On The Right hakim oluyor ve koşuyu da kazanıyor. 1 numaralı Wheat Wheat ikinci, 3 numaralı King Zela 3. 8 numaralı Bayisçi 4. 5 numaralı Tulayna da yarışı 5. olarak tamamladı. 4 numaralı Angel On The Right Ömer Faruk Özen'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Drago Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Başakşehir az önce yine gole yaklaştı. Sol taraftan gelişen atakta sert bir vuruş geldi ama kaleci bir pozisyonda başarılı ve ikinci gole izin vermedi. Kısa bir reklam aramız daha var. O zaman gidip gelelim, yapacak bir şey yok.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
4: Reklam.
1: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
4: Reklam.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Evet, rejimiz izin verirse teknik yönetmenimiz, yayın yapacağız. Kısa reklam, uzun reklam, sürekli bir reklam. Eminim ki bunu diyorsunuzdur yani. Ya daha şimdi geldi reklam. Hani neden yeniden reklama gidiyor, ama yapacak bir şey yok. Sonuçta reklama gitmek zorundayız. Biz de gittik geldik. Neyse, buradayız. Evet, şimdi... Bir dinleyicimiz demiş ki bu akşam için sevgili Ümit Bey Samsun'da bu akşam için sağlam iki maç verir misiniz? Birazdan bakacağım, önereceğim akşam için. Sevgili Ümit Bey, seviliyorsunuz demiş. Bugün az seven var bizi sevgili Ümit Bey. Çok az mesaj geldi. Demek ki sevgide biraz hafta sonları, pazar günü tatil, diğer halde biraz azalma oluyor. Hafta içi daha fazla sevenimiz var. Hafta sonu bu biraz azalıyor. Buraya bir çözüm bulmak lazım diyelim. Teşekkür ediyorum size mesajınız için. En azından siz vazgeçmemişsiniz sevmekten. Peki, teşekkürler. Sevgili Caner, kolay gelsin. Beşiktaş maçında Orkun 3 ve 4 isabet. Orkun gol atar, bekliyorum. Aydın abi yazmış. Aydın abi bütün maça Orkun oynamayacak herhalde, değil mi? Başka oyuncular da şut atacak yani. Onlara da bir ara ara bak. Ama bu sene Orkun'a hani Orkun yanıltmaz diye tahmin ediyorum. Biraz daha kaleye yakın oynuyor. Biraz daha sorumluluk var. Bir de şu anda takımın lideri. Ben de bu konuda aynı düşüncedeyim. Bakacağım ama. Maça kadar güzel bir ikili Orkun'la beraber. Güzel bir ikili bahis önereceğim. Bakalım oranı kaç olur bilmiyorum ama düşünüyorum. sevgili Aygün abi. Mutlaka da paylaşacağım sizlerle. Şu Santander-Villarreal maçından deplasmanın bir

golünü bekliyoruz. Oradan bir gol getirelim, sonrasında bakacağız. Hangi maça ne oynayacağız diye. Selamlar Caner Bey, kolay gelsin demiş. Kim yazmış? Sevgili Hüseyin Bey, dün Fenerbahçe beni yaktı, bugün acısını çıkartmak istiyorum. 3 maçlık bir kupon önerebilir misin? Saygılar, saygılar bizden olsun. Hemen söyleyeyim madem öyle. Bir dakika. Söylüyorum. Siz beni sevmeseniz de biraz demagoji yapayım. Ben kupon paylaşımı yapacağım. Paris Lens karşısında deplasmanda kazanır. Bu birincisi. Bunu hemen söyleyeyim. Peşinden söyleyeyim. Paris'in kazanmasını bekliyorum. İkincisi, bir dakika, hemen şöyle bir iddia.com açalım. Biliyorsunuz Başaran İddia sponsorluğunda hazırlanıyor. Çok rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Haliyle kral oranlar var. Şimdi kıymetli dinleyiciler, gözüm maçta. Bir şey olursa haber edeceğim. Hemen şöyle bir oynanan maçlara bakalım. Tabi biraz geç başlayacak, haliyle erken saatte değil ama biraz daha geç saatlere önerilerim olacak. Yani saat 21 civarına. Şimdi maçları şöyle bir işaretleyeyim. Üzerine konuşalım. Şimdi Beşiktaş Eyüp Spor maçını işaretledim. Sonrasında umarım bu maç hani güzel bir şekilde vardır. Saat 21.45'te, tamam, o maçı da hemen şöyle bir alalım. En azından bu iki maçı nasıl sömürebiliriz? Sevgili Aydın abinin dediği gibi. Nasıl bu iki maçtan? Şimdi Paris, Lens Paris mücadelesinde handikaplı değil. Üst oynayacağız bu mücadeleyi. Ya da Paris kazanır diyeceğiz. Oran 1.49. Tamam, bunu bir alalım. Beşiktaş Ahmet mücadelesinde de özel bahisler önereceğim. Onu söyleyeyim. Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesinde. Ahmet Erzurum mücadelesinde beraberlik beklediğim için oraya bir bahis vermeyeceğim. Ama hani ikili böyle yüksek bir şey olsun istiyorum. Beşiktaş mücadelesinde eğer kapatmamışsa iddia risk merkezi, bir dakika, hemen güzel bir bahis önereceğim size. Biraz yüksek olacak oranı ama bahsin zaten amacı o. Biraz risk alabilmek. Eğer geliyorsa güzel bir şekilde gelir diye tahmin ediyorum. Şimdi bir dakika. Bakıyorum, kornere bakıyorum da. Neden korner yok, var. Var. Yalnız bu biraz düşük değil mi ya? Evet, 0-15 dakika arasında iki korner kullanılır Beşiktaş. Eyüpspor mücadelesinde ilk 15 dakikada iki köşe vuruşu kullanılmasını bekliyorum. Birincisi bu olsun. İkincisi de Paris'in kazanmasını bekliyorum ama yok. Ya oraya da bir özel bahis olursa daha iyi olur diyorsanız da o zaman hemen o mücadelede bir bakalım. Şöyle oradan ne önerebiliriz? Tabii oraya önermek için keşke daha iyi bir şey yapsalar. Daha iyi olurdu da neyse. Şimdi herhalde bulacağız. Şimdi buradan korner aldık. Paris mücadelesinde bol bol şut olabilir. Bir dakika. Şöyle o mücadeleyi de bir alalım önümüze. Olacak. Neden olmuyor? Çok kolay ya. Burada bir açılır pencere. Evet, şimdi oldu. Şimdi Paris mücadelesinde şöyle bir açalım. Orada yine oyuncu bahsi anlamında ne alabiliriz? Oyuncu bahisleri var daha çok orada. Muhtemelen bugün Dembele Bey oynayacak. Yani 9 gibi bu bahisler daha değerli olabilir. Öyle tahmin ediyorum. Burada özel bahisler yok. Yani az önceki korner vesaire yok. Sadece oyuncu bahislerine bakacağım. Kıvara'nın gol atabileceğini düşünüyorum. 2-12 var ama başka bir başlıklara bir bakalım. Evet, başka da seçenek yokmuş burada. Burada eğer Kıvara oynarsa yine Kıvara'nın gol atmasına ben oynarım diye tahmin ediyorum. Ya da bu mücadelede direkt Paris düz kazanır. Oynarsanız da oran gayet cazip. Beşiktaş maçıyla beraber 3.34 oran var. 2 maçlık bir kombine bence değerlendirilebilir. Yani günün akşamda

korner toplam için ne dersiniz? Devamı gelir mi? Bence gelir. Yani burada Kocaeli sporlu oyuncular kornere gönderiyor. Bir de bol şutlu bir mücadele. Kocaeli spor ikinci yarı biraz daha risk alacaktır. Bu riskle beraber korner sayısı artar. Şu anda hemen şöyle bir istatistiklere bakalım. Kaç köşe vuruşu var? Yanlış hatırlamıyorsam 7 falan oldu. Değil mi? Evet, 7 köşe vuruşu olmuş. Ben ikinci yarıda da en az bir 7 yani toplam diyorum 13-14 korner olur diye düşünüyorum. Hani Kocaeli Spor'da bir yerde risk alacaktır. Daha fazla risk alacaktır. Bu da özellikle kanatları da etkili kullanıcı ki onlardan birisi inanılmaz bir gol kaçırdı bu arada Kocaeli Spor. Yani offside yoksa yok. Çok tartışılabilir. Ama çok net bir pozisyon. Iska geçti. Kocaeli sporlu forvet oyuncusu. Yani akıl alır gibi değil. Bence gelir. Sevgili Orhan Bey, İzmir'e de selamlar ve sevgilerimizi iletelim. Evet, dakikalar 44 ve mücadelede 1-0 Kocaeli, Başakşehir'in üstünlüğü devam ediyor. Başakşehir'in üstün oyunu da devam ediyor ama Kocaeli spor biraz dengeledi diyebiliriz şu ana kadar. 0.78 gol beklentisi üretti Başakşehir. %50 topa sahip oldu. 7 şutu var, ikisi isabetli. Büyük şansı 1. 5 köşe vuruşu kullandı yine Başakşehir. %85 pas başarısıyla oynadı. 179 isabetli pası var. 211 toplam pas denemesi var. 213 hatta 180 oldu. Devam ediyorum. İsabetli şut gol beklentisi 0.79. Toplam şut 7 idi zaten. Ceza sahası içinden 5 şutları var. İkisi ceza sahası dışından. Büyük şansları 1'di. Rakip ceza sahasında topla buluşma 10 Başakşehir adına. Yine uzun pas %53, 19'da 10. 3. bölgede rakibin, yani Kocaeli Spor'un 1. bölgesinde topla buluşma 22, 31 denemeden 22'si başarılı ve %71 pas başarısıyla oynamış. Bence önemli. 10'da orta yapmışlar ve 3'ü başarılı. İlk yarı itibariyle Başakşehir adına bunlar önemli ve hemen şöyle bir bakıyorum. Kocaeli Spor'a da bir bakalım. 0.18 gol beklentisi, %51 topla oynadı Kocaeli Spor. 4 şutu var, 3'ü isabetli. 2 köşe vuruşu var, %81 pas isabetiyle oynayarak 188 pas yaptılar. 231 denemeye karşı böyle bir başarısı var. Yani Tayfur sarı kart gördü. İsabet şutunu söylemiştim. Ceza sahası dışından daha çok deniyor Kocaeli Spor. 3 şutu var. Ceza sahası içinden de 1 şutu var. Ki onların da 3'ü isabetliydi zaten. Korner ikisi, 2 köşe vuruşu kullandı. Rakip ceza sahasında 6 kez topla buluştular. 2 kez offside'e düştüler. Uzun pas sıkça denediler. 26'da 9. Çok fazla denediler ve başarılı da olamadı Kocaeli Spor. Biraz taktikleri bunun üzerine gibi gözüküyor. %35 başarıyla oynadılar. İlk yarı itibariyle daha henüz bitmedi ama artı 3 oynanacak bu arada. 45 artı 1 oynanıyor. 3. bölgede Kocaeli Spor'un Başakşehir yarı sahasında, yani 1. bölgesinde sadece %52 isabette 26 pas yaptığını söyleyelim. Tabi uzun paslarla oynadıkları için, yani orada doğru kontrol sonrasında oyuncuların geriden gelmesi, atağın olgunlaşması gibi birçok şey var. Bunları çok yapamadılar ilk yarı itibariyle. Biraz geçiş denediler diyelim, çok da başarılı olduklarını söyleyemem. Asist beklentisi de Kocaeli Spor'da 0.19 iken Başakşehir'de de 0.78 gözüküyor. Sevgili dinleyiciler, mücadelede Kocaeli Spor 5 faul yaptı şu ana kadar. Başakşehir'in de 3 faul yaptığını söyleyelim. Taç bekleyenler için de Kocaeli Spor 7 taç kullandı. Başakşehir'de 10 taç kullandı. Dakikalar 45 artı 2'yi gösteriyor. Yani 2 dakikalık bir süre, 1 dakikalık bir süre kaldı. Şu ana kadar da Başakşehir kalecisi Muhammed'in 3 kurtarış yaptığını ve

0: Kocaelispor kalecisinde bir kurtarış yaptığını söyleyelim. Yani kurtarış sayısını merak edenler için de toplam 4 kurtarış yapıldı. 3'ünü Muhammed, birisini de Serhat yaptı Kocaelispor adına. Ve şimdi Kocaelispor sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Bakalım ceza sahasına. Evet, Muhammed çıktı ve kontrol etmeyi başardı. Başakşehir'in hani ne kadar da topa az sahip gibi olduğunu düşünsek de aslında oyunun kontrolünü elinde bulundurduğu bir mücadele olarak izledim şu ana kadar. TFF1'de maçlar vardı. Sevgili Sertan beni yazmış. Beşiktaş ve Paris maçları için önerilerinizi oynayacağım. Bir de Orkun Frikik'ten gol atar oynayacağım. Oran 10. Sevgiler Caner Bey demiş. Sevgili hocam gelemedim ama geleceğim. Hakkımdasınız. Ya bir türlü aksilikler bitmiyor. Sürekli böyle bir işte malum iki çocukta olunca bir şekilde onların ihtiyaçları, okulları, kırtasiyeleri, kitapları vesaire. Şimdi böyle küçük çaplı bir sağlık problemimiz var. Onları inşallah halledeceğiz. Çocuklarla alakalı önümüzdeki hafta. Ama ligler bitmeden sevgili Sertan hocam sizi mutlaka hastanede ziyaret edeceğim. Sözüm söz. Orkun Frikik'ten gol atar. İddialı bir tahmin ama tabii hani iddiada bunları denemekte fayda var. Bu arada Villarreal Santander maçı gerçekten 2-2 devam ediyor. İlk yarıda 4 gol, ikinci yarıda 0 gol. Bakalım Villarreal bu mücadeleyi kazanabilecek mi ya da kayıp mı edecek? Artık umut dolu son 2 dakika izliyoruz. Kayserispor ikinci gole gidiyor. Ceza sahasına girmeden oyuncu Cardozo yanlış görmüyorsam bir plase ve top ağlardı. Kayserispor 2, Sivasspor 0. Sabahki yayını dinleyenler hatırlayacaktır. Kayserispor'un içeride kazanmasını bekliyorum dedim ısrarla. Günün güzel maçlarından birisiydi benim adıma. Ve Kayserispor 2-0 öne geçmeyi başardı. Sanırım Cardozo mu yanlış mı gördüm? Benzetiyor da olabilirim. Değiştiririz. Karıştırdıysak bakalım birazdan yazar yayıncı kuruluş. Öyle tahmin ediyorum. Offside yok. Alakası yok. Ve topu dağlara gönderdi. Güzel bir gol bu arada. Kayserispor 2-0 öne geçti. Keçiören Gücü de kendi sahasında Pendikspor karşısında 2-1 ilk yarıyı önde kapattı. Orada da gollü bir maç oynanıyor. Bu sabah yine söyledim. Keçiören Gücü'nün oynadığı her maç gollü geçer bu sezon. İkinci maç, ilk maç 4-3'tü. Yani 7 gol oldu Antalyaspor mücadelesinde. Bu mücadelede de şu ana kadar 3 gol oldu. Henüz oynanmamış koskoca bir 45 dakika var. Kayseri'nin golünü söyledim sevgili Yunus abi. Yunus abi demiş ki Kayserispor'un stadının zemini bizim Galatasaray'ın stadının zeminden daha güzel demiş. Eyvah eyvah. Sevgili Yunus abi. Şimdi böyle dedin Ali Cemal kesin yazacaktır. Efendim yapmayın yönetimin bir bildiği vardır deyip hemen şimdi beni suçlayacaktır şimdi. Hep senin yüzünden diyecek böyle. Kayserispor'un zemini evet. Kayserispor'un zemini güzel bu arada. Ben de beğendim. Ama tabii hani işte Galatasaray'ın stadından güzel falan demiyorum. Her stadın tabii zemini güzel. Kötü olanlar da var. Hani çok alıcı gözüyle bakmadım yani hangisi daha güzel. Öyle bir kıyaslama yapmıyorum ama bayağı güzel. Mevsim. Şu anda iyi bakmışlar. Kayserispor'un gelmesi gerekiyor bu sene. Bir şekilde ki söyledim zaten birkaç gündür söylüyorum. Ligin iddialı takımlarından birisi Kayserispor. Hani gelirse de benim için sürpriz olmayacaktır. Evet mesajlarınızı 0538-052-1487 Başaran iddia sponsorluğunda yapılıyor. Sevgili dinleyiciler bu da benim son yayınım diyelim. O yüzden bugün bol bol mesajlarınızı alalım diyelim. Evet. Sevgili Yunus abi ne demiş? Gerçekler ortada. Üzme abi şimdi Galatasaraylı dostlarımızı üzmeyelim. Sevgili Ali Cemal başta olmak üzere seviyoruz Galatasaray'ı ve yani zaten transfer yapmadıkları için büyük bir Galatasaray taraftarı stres altında. Bir de stadın zemini kötü falan şeylere hiç girmeyelim. Bir polemik konusu olmasın abi. Galatasaray'ın stadı güneş görmüyor diyor. Peki görür ya, niye görmesin? Geçmiş olsun ufaklıklara, üniversitelere, ne demiş? Üniversiteme beklerim, hastanede değilim biliyorum. Bahis sadece eğlence amaç, eğlence okuyamadım ya. Eğlence amaçlı oynuyorum. Çok düşük miktarlarda demiş. Bir Beşiktaşlı olarak maçı izlerken daha keyifli bir hale getirmek için kendi adıma böylesi fantastik bahisler yapıyorum. Mantıklı. Biz de bugün Villarreal'e kazanır ve 4,5 gol üstü 7 orandan oynadık. İlk yarı 2-2. Hani bir gol atsa zaten 5 gol olmuş olacak ama atmıyor. Kalbimizi kırıyor. Villarreal diyelim. Peki şimdi biz kısa bir reklam arasına gideceğiz sevgili dinleyiciler. Yunus abi diyor ki ben de Galatasaraylıyım ama gerçekler acıdır diyor. Evet, birazdan tekrar burada olacağım. Yaklaşık bir 5-6 dakika sonra ve yine sohbete devam edecek. Sizler 0538 052 1487'den soru, görüş, önerilerinizi yazabilirsiniz diyelim. Şimdi kısa bir reklam arası.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
1: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Sezonun en heyecanlı anlarına tribünden ortak olmak, her maçta takımının yanında yer almak için kombineni şimdi bu biletten al. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeleri kombine alımlarında %10 indirim avantajından yararlanabiliyor. Anadolu Efes Spor Kulübü tüm basketbol severleri Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki maçlarını bekliyor.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Çalışır içeriden 7 numarada Taş Demirhan temposunu artırdı. Lider Yalı farkı yarım boya kadar çıkardı. 5 numarada Japoncan ikincilikte. 1 boy kadar geride 2 numaralı Waltz V Dreams. Hemen dışında 4 numarada El Kimiko. 1,5 boy geride 3 numarada Cherokee. 2 boy geride 1 numaralı Chapney. Dışında 6 numaralı Unseen Power sırasıyla safkanlar son 600 metreye doğru koşuyor. 7 numarada Taş Demirhan süratli. Önde liderliğini sürdürüyor. 5 numaralı Japoncan takipte. 1 boy kadar geride 2 numaralı Waltz V Dreams. Dışında 4 numaralı El Kimiko. 2 boy geride de 1 numaralı Chapney içinde 3 numaralı Cherokee 3 boy kadar geride 6 numaralı Unseen Power sırasıyla safkanlar son düzlüğe çıktı. 7 numaralı Taş Demirhan son düzlüğe lider çıktı. Orta kulvardan 5 numaralı Japoncan ataklarını artırdı. İçeriden 2 numaralı Waltz V Dreams'in dışarıdan 4 numaralı El Kimiko'nun gayretleri var. Son 200 metreye girildi. Orta kulvarda 5 numaralı Japoncan şimdi liderliği aldı. İçeriden 7 numaralı Taş Demirhan tekrar atakları var. Bariyer dibinden 2 numaralı Waltz V Dreams'in de gayretleri var. Cherokee de onlara katılıyor. 5 numaralı Japoncan 4 rakibini de gerisinde tutuyor. Fotoya süzülen 5 numaralı Japoncan kazanıyor yarışı. 3 numaralı Cherokee ikinci, 2 numaralı Waltz V Dreams üçüncü, 7 numaralı Taş Demirhan dördüncü, 4 numaralı El Kimiko da 5. oldu. Yarışı 5 numaralı Japoncan Ömer Faruk Özen'le kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
6: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler.

0: 300-314 Başaran Nida'nın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Bendeniz Caner Aydar. Sevgili Ahmet Bey'e sevgilerimizi iletelim. Evet, son yayın diyelim. ama altında bir şey var. Nedir o? Altında bir şifre var. Yani son derken neyi kastediyoruz onu bilmiyorum. Birazdan söylerim. Şaka yapalım istedik size. Sponsorumun bugün son yayını başaran iddianın. O yüzden iddia oynayanlara söylüyorum. Sadece başaran iddiadayız. Ben, sevgili James Kiss, Analiz Bankocu, Rainman, Burak Alaca, iddia bilir Şükrü Öğüttü, çok kıymetli yazarlarımız ve fenomenlerimiz var. 300-314 koduyla iddia.com'dan sizler de başaran iddiaya üye olabilirsiniz ve kuponlarımızı paylaştığımız gruba, ücretsiz gruba gelebilirsiniz. Bunun için de 0531-618-1631'e merhaba demeniz yeterli olacaktır. Sizleri detaylı olarak bilgilendirecek oradaki arkadaşlarımız 0531-618-1631. Bakalım bundan sonraki sponsorlarımızı bekleyeceğiz. Peki. Bugün en güvendiğin maçı paylaşır mısın demiş. Evet, az önce inceliyorduk aslında ama yarım kaldı. Hemen tekrar bir açalım o mücadeleyi. Hangi mücadele? Tabii ki Beşiktaş maçını açıyorum. Çünkü çok fazla özel bahis var. Diğer ligler henüz açılmadığı için ya da özel bahisler olmadığı için oralara girmeyeceğim. İki korneri önermiştim. İlk 15 dakikada iki korner olur bahsini önermiştim. Güzel bir oranı vardı. Dileyenler bunu oynayabilir. Hatta söyleyeyim oranını. 2.24 Beşiktaş mücadelesinde. İlk 15 dakikada iki korner olur. Şimdi bitti mi bitmedi. Devam edelim yine bu mücadeleden. Neyle devam edelim? Oyuncu bahislerine bir bakalım. Tabii kadroyu göreceğim ama kadro öncesinde yine bir bakacağım. Eğer Çerni oynarsa Çerni gol ve asist yapar ya da asist yapar. 3.20 bence güzel. Gol ve asist yapar. 5.30 ama oraya girmeyeceğim. Orkun Kökçü gol ve asist yapar. Veya olsaydı hemen atlayacaktım ama veya olduğu için buraya geçelim. Kaleyi bulan şut çeker. Şöyle bakalım kimler var burada. Yine kadroyu gördükten sonra ben Orkun'a yöneleceğim. 2 isabetli şutuna 2-10 oran var. Özür diliyorum. Öncelikle bunu bir önereyim. Orkun oynarsa eğer muhtemelen bir 60-70 dakika falan sahada kalır diye tahmin ediyorum. Ataklar genelde onun üzerinden şekilleniyor. Merkezi çok fazla kullanılıyor. Orkun'un 3 isabetli şutuna da 4.5 oran verilmiş. Bu da çok güzel. Yani denenebilir mi? Kesinlikle denenebilir. Çünkü hani free kick de kullandığı için Orkun penaltı olursa muhtemelen penaltıyı kullanacak. Hani burada artık ne kadar çok duran top o kadar Orkun'un şut atması demek ya da tehlikeli yerden serbest vuruş kullandığı ya da olması belki Orkun'un kaleyi bulan şutu anlamına geliyor. Bunlar denilebilir. Bir de şuta bakacağım. Hani orada Orkun'un düz şutuna ne veriyor? 5 şutu var. 5 şutuna 2.30 oran veriyor. 5'te 3 isabet fena olmaz. 5'te 2 olur ama 3 biraz zor. Ama denenebilir. 4.30 orandan bence denenmeye değer. Kadroları bir görelim. Üzerine uzun uzun konuşuruz. Evet, ikinci yarı başladı. Başakşehir ilk kere 1-0 önde kapattı. Kocaeli Spor karşısında üstün bir oyunu vardı. Başakşehir'in yani pozisyon anlamında daha iyiydi. Ama bunu ikinci golle süsleyemediler. Bakalım Kocaeli Spor dengeyi sağlayabilecek mi? Dakikalar 49'u gösteriyor. Mücadelede 1-0 üstünlüğü var. Başakşehir'in erken buldu golü biliyorsunuz. Dakikalar 14'ü gösterirken Christopher Operi golü attı ve Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. Aynı şekilde de skor devam ediyor. Yine TFF 1'de bu arada bekleyenler için söyleyeyim. Villarreal maalesef ilk yarı 2-2, maçta 2-2 bitti. Beni de çok üzdü, 7 orandan maalesef gelmedi. 3,5 gol üstü bahsimiz geldi ama gelin görün ki 7 orandan maç sonucu 2 ve 3, 4,5 gol üstü oynadık. Yani öne geçse maçı da bitirecek muhtemelen. Ama atamadılar ikinci golü derken Başakşehir şimdi sol taraftan çok tehlikeli gidiyor. Ceza sahasında Feyzoğlu ceza sahasında bir orta vuramadı. Başakşehir'de gördüğüm kadarıyla Şomuradov çok net bir fırsatı değerlendiremedi, vuramadı. Feyzoğlu'dan güzel bir orta ceza sahası içinde penaltı noktasına yakın bir noktada burada Kocaelispor'lu oyuncunun da yatarak pozisyonu engellediğini, bozmaya çalıştığını söyleyebiliriz. İkinci gol fırsatıydı ama Başakşehir bu fırsattan yararlanamadı. Maç başında tabii Başakşehir'in galibiyet oranı fena değildi. Ki biz de zaten bunun üzerine konuşmuştuk. Başakşehir kazanır diye söylemiştik. Şu andaki görüntüde de Kocaelispor'un daha fazla çıkacağını, daha fazla risk alacağını düşünürsek sanki bu senaryo gerçek olacak gibi gözüküyor. Ama tabii futbol bu, belli de olmaz. Bakarsınız ikinci yarı Başakşehir oyundan düşer. Ne bileyim fizik kondisyon açısından zorlanır. Girdiği pozisyonları değerlendiremez. Birçok şey olabilir ve sonunda da Kocaelispor gelir kazanır. Buna da bir şey diyemem. Bunu da bekleyip göreceğiz malum. Futbolda bu tarz şeyler oluyor. Kayseri Spor, Sivas Spor maçının ikinci yarısı da başladı. 2-0. Kayseri Spor'un üstünlüğü var. İlk yarıda bulmuşlardı golleri. Güzel de bir oyun vardı ilk yarıda. Çok da ciddi bir seyirci var. Hatırı sayılır bir taraftar var Kayseri'de. Bunu hep şöyle söyledim. Yani üst ligdeyken mümkünse takımlarınızı destekleyin diye geçen sene hatırlarsanız neredeyse yalvarıyorduk. Ama tabii ki takım düştü ligden. Şimdi ciddi bir ilgi var. Belki de bilet fiyatlarıyla doğru orantılıdır. Bu da olmuş olabilir. Sevgili Cengiz Bey ne demiş? Bu kuponun gelme şansı var mı? Bakalım. Çok fazla maç var sevgili Cengiz Beyciğim. Başakşehir Kocaelispor deplasman 0,5 gol üstü. Kayserispor Sivas Spor deplasman 0,5 gol üstü. Aruca Morense mücadelesinde maç ilk yarı sonucu 1. Çok zor ya. Espanyol Levante ilk yarı sonucu 1. Sadece İspanyol'un golü var. Diğerlerinden henüz gol sesi çıkmadı. Biraz deplasmanlara oynamışsınız diyelim. Hadi bakalım. Bol şanslar. Sevgili Cengiz Bey'e de selamlar, sevgiler. Dakikalar 51'i gösteriyor. Mücadelede 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Başakşehir'in şimdi Kocaelispor çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Ben ikinci yarıda sevgili dinleyiciler bu mücadelede 2 gol daha bekliyorum. Artık kim atar bilmiyorum ama şöyle 2-1 falan biter. Kocaelispor mutlaka risk alacaktır. Başakşehir'de hızlı oyuncuları var. Kontra ataklardan gol bulabilir. Şimdi Kocaelispor için beraberlik şansı kaleyi tam karşıdan gören bir nokta. Dakikalar 51'i gösteriyor. Topun başında gördüğüm kadarıyla göremiyorum. Evet, sert bir vuruş geldi ama top üstten avuta gitti. Bir daha bakalım. Evet, kalenin yanından gitti. Üstten diyorum ama kalenin yanından gitti. Güzel bir vuruştu. İyi defansı verdi oyuncu ama Selçuk Hoca tam böyle kendi stilini andırır bir vuruş olduğunu gördü diye tahmin ediyorum. Bu vuruş yapan oyuncu da yanlış görmediysem Rivas ve top da yandan avuta gitti. Evet, kısa bir reklam arasına gidelim sevgili dinleyiciler. Birazdan tekrar buradayız.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda

0: tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Başaran İddia'nın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattı. Soru, görüş ve önerilerinizi, şikayetlerinizi yazmayın. Soru, görüş ve önerilerinizi yazın sadece lütfen. Sonuçta biz şikayet merci değiliz. Yani değil mi? Böyle bakmak lazım. Soru, görüş ve önerilerinizi, maçlarla ilgili fikirlerinizi, takımlarımızla ilgili yine düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Evet, dakikalar 54'ü gösteriyor. Kocaeli Spor kaçırdı. İyi bir fırsattı. Penaltı noktasında voleyle vurdu oyuncu ama şovun vuruşu. Top kalecinin üzerine geldi. Merhabalar demiş dinleyicimiz. Hocam çok uzun olmamış mı sevgili Gökhan Bey? Neyse. Antalya üst, Beşiktaş üst gelirse çok ciddi bir oran tutturuyorum. Kuponum umarım gelir. Hadi bakalım, bol şanslar. Bu arada iyi bir Fenerbahçeli olarak dün ilk 11'imizi görünce puan kaybedeceğimiz içime doğdu. Bence rakibi çok hafife alarak çok ciddi bir ders aldı İsmail Hoca. Rotasyon konusunda yıllardır futbol oynamış biri olarak çok karşıyım. Çıkarsın, maçı garantilersin, sonra as olan oyuncuları oyundan alırsın demiş. Peki as oyuncuların maç kurtarması için sahaya atmak çok vizyonsuzluk göstergesi gibi geliyor. Fenerbahçe ne demiş? Bir not: Fenerbahçe sezona mağlubiyetle başladı. Birçok yılda şampiyon oldu. Tek duamız bu kadro ile artık bu sene o sene olsun. İyi yayınlar, kolaylıklar diliyorum demiş sevgili Gökhan Bey. Yani Gökhan Bey tabi hani vizyonsuzluk vesaire konusunda hani bir yorum yapmayayım ama dün de ben bu konuda fikirlerimi söyledim. Özellikle

maçı garantileyip sonrası oyuncuları yedeğe alma fikrine kesinlikle katılıyorum. Yani maça siz az oyuncularınızla başlarsınız. 1'e 2 neyse sizin için artık geri dönülemez skoru alırsınız. Sonrasında rotasyon mu yapıyorsunuz? Genç oyuncuları mı oynatıyorsunuz? Kimse bunun derdinde değil. Kimse bunun da peşinde değil. Kimse sizi eleştirmenin de peşinde değil. Yani genelde böyle oluyor. İşte bir mağlubiyette hemen teknik direktörler ya da o kulübün profesyonelleri. Efendim bizi aşağı çekmek için zaten herkes bir kıvılcım bekliyor. Yok canım, kimse sizi aşağı çekmek için uğraşmıyor ya. Önce sizin profesyonelleriniz sizin kazanmanız için doğru şeyleri yapsınlar. Ha, bu arada hani tamamen tarafsız olarak değerlendiriyorum. Ben Mert'in pozisyonunu görmedim dün maçı anlatırken ya da yayıncı kuruluş dakika dakika yani defalarca göstermedi. Malum bazen öyle işte bir oyuncu şut çekiyor. Aynı şutu 27 defa gösteriyorlar. Yani sanki özel bir şey aramamız gerekiyor o şutta gibi. Halbuki aslında bir şut. Altı üstü bir şut yani ama hani dün böyle bir pozisyon var ama çok göremedik. Talisca'nın pozisyonu herkes penaltı dedi. Bence de penaltı verilebilirdi. Yani Fenerbahçe kötü oynamadığı ama hani bitiremediği bir mücadelede hocanın da zaten söylediği gibi teknik ekip olarak bize yazar dedi. Bana demedi bu defa, bize dedi. Ben de maçtan sonra zaten öyle söyledim. Yani bu mağlubiyet tamamen İsmail Hoca yazar. Kimse kusura bakmasın. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim Gökhan Bey. Muhtemelen katılmayacaksınız ama yani şunu anlayamıyorum. Ya yani ligin birinci haftası ne rotasyonundan bahsediyoruz ya? Ya gerçekten anlayamıyorum. Bugün bir yayıncı arkadaş şunu söyledi. Yani futbolcular rotasyon yapıyorsa o zaman hani inşaatta çalışan işte ne bileyim çok daha ağır işlerde çalışan insanlar ne yapsınlar dedi ya. Yani bu nasıl bir iştir? Yani daha sezonun başı ilk hafta takımdan 6 oyuncu yok. Hadi birisi sakat o yüzden yok. Geri kalan ilk 11'den 5 oyuncu yok. Rotasyon. Ya tamam anladık. Yani rotasyonu yine yapın. Madem siz bu oyunculardan faydalanacaksınız ki onun için götürmüşsünüz Ankara'ya. Başlarsınız ilk 11'de alırsınız skoru ya da alamazsınız. Alamazsanız zaten şu ilk yani maça başlangıç 11'indeki oyuncuları oynatacaksınız. Ama siz ana planınızı bir en formda oyuncularınıza göre ya da birbiriyle daha çok oynayıp uyum sağlayan oyuncularınıza göre yapın. Olmuyorsa ondan sonra dönüp dersiniz ki ya az kadromla çıktım olmadı. Ben buna karşıyım yani ve bunu da eleştiriyorum. Yıllardır da eleştiriyorum. Rotasyona karşı değilim ama bir kere de şunu görelim ya. Yani rotasyonu gidişata göre yapın. Skorun verdiği avantaja göre yapın. Yapmayın demiyoruz. Şimdi bugün Beşiktaş'ın mücadelesi var. Değil mi? Şimdi ilk maç 3 büyük puan kaybetmiş. Mesela Beşiktaş'ın kadrosu dar. Doğru mu? Doğru. Şimdi her şey doğru ama 4 maç oynadılar ya. Ya çok da böyle at da deve değil yani çok da gözümüzde büyütmeyelim yani 4 maç oynadılar. Tamam seyahatler yorucu birçok şey söyleyebilirsiniz ama onların da işi o. Ben de buraya gelirken 2,5 saat yol gidiyorum haftanın 5 günü. Hiç yoruldum efendim bugün yayına geç geliyorum geldim o yüzden dediğimi gördünüz mü? Yok her gün işimin başındayım. 2 saat 2,5 saat önce çıkıyorum buraya gelirken. 2 saat yayın için hafta içinde 5 saat yol gidip geliyorum. Ya sadece kendim için söylemiyorum ben. Yani benim gibi yüz binlerce insan var büyük şehirlerde. Yani sadece futbolcular mı yoruluyor? Ben onu merak ediyorum. Yani bu kadar iyi bir hayat yaşıyorlar. Tabii ki daha çok kimsenin gözü yok. Kazançlarında ya da yaşam şekillerinde kimsenin de bir itirazı yok. Ama mümkünse de yorulmasınlar ya. Daha sezon başı yani 40. maçlarını oynamıyorlar. 34. maç oynamıyorlar ya. Daha birinci maç. Ya ben bu anlamda İsmail Hoca'nın yaptığı tercihleri dün de eleştirdim. Bugün de aynı fikirdeyim yani. Yani sezon başında olmaz bu. 7. haftada yaparsınız. Avrupa Lig. Diyorum tersin ki evet ya. Daha 2 ay oldu sezon başlayalı. Biz 20 maç oynadık. Mecburum dinlendirmeyi anlayabilirim. Ama daha sezon başı daha takım birbiriyle uyumlu değil. Daha yeni yeni kaynaşıyorlar. Yeni yeni birbirini tanımaya çalışıyorlar. Birçok yeni oyuncu var. Rotasyon. Yani bunu kim yaparsa yapsın bu arada. Ben çok doğru bulmuyorum. Sezon başı itibariyle tekrar söylüyorum. Sizinle birçok konuda aynı fikirdeyim sevgili Gökhan Bey. İzmir'e de sevgiler.
Sevgili Atilla Bey ne demiş? Beşiktaş Eyüpspor maçı 3,5 gol üstü demiş. Oo, çok iddialı bir tahmin sevgili Atilla Bey. Kaç kaç biter peki skor? Kim kazanır? Nasıl bir yani 4-0 mı bekliyorsunuz? 3-1 mi bekliyorsunuz? 2-2 mi bekliyorsunuz? 3-1'e ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor? Bari skor tahmini de verin. Sevgili Caner Ahmet ben Kanada'dan biliyorum sevgili Ahmet Bey. Türkiye'deki futbol kaosuna ara ver ailecek misafir mi olun demiş. NBA buz hokeyi maçlarına gideriz. Valla umarım bir gün Kanada'ya, Amerika'ya, işte Almanya'ya, Hollanda'ya yolumuz düşer. Çünkü çok dinleyicimiz var yurt dışında. Beni de çok dinliyorlar, çok da seviyorlar. Çok teşekkür ederim hepsine. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Herkes bir yerden çağırıyor ama biz daha Edirne'nin ötesini göremedik. Malum eşim de çalışıyor. O da uluslararası bir çok büyük, yani dünyanın en büyük firmalarından birisinde çalışıyor. Bir içecek markası öyle diyeyim artık. Başka bir detay vermeyeyim. Ben de burada çalışıyorum. Ve güzel de yani yıllardır çalışıyorum. Büyük de keyifle çalışıyorum. Tabii ki yıllık izinlerimiz olacak ama o izinde de ancak işte bir gidip şöyle bir 3-5 gün telefonumuzu kapatıp bir tatil yapmak istiyoruz. Bu sene böyle bir planımız var. Ama ölmezsek sağ kalırsak ilerleyen yıllarda neden olmasın? Oğlumuz küçük daha 11 yaşında. İlkokul değil ortaokul 2'ye geçti. Haksızlık yapmayalım çocuğa. Kızımız da anaokuluna gidiyor. O yüzden çok küçük daha. Hani bu kadar uzun bir yolculuk çekemeyebilir Ahmet Bey. Çok teşekkür ederim nezaketiniz için ve güzel davetiniz için. Ama şimdilik rendedeyim. Ama haklım saklı kalsın. Kanada'ya gelme hakkım saklı kalsın sizde. Ama şimdilik değil. İlerleyen yıllarda biz de sağlıklı kalırsak inşallah tekrar bu konuda görüşürüz sizinle. Çok teşekkürler. Ama haklısınız yani burada ciddi bir rotasyon diyorum. Nedir o kaos var. Zaten dün onu söyledim ya sevgili Ahmet Bey hatırlıyor musunuz? Kaosu özledik, açıklamaları özledik. Bakın maçtan sonra Fenerbahçe As Başkanı açıklamalarda bulundu. Önemli açıklamalarda da bulundu. Başladık yani dün hatta Cuma günümüz, Cuma söyledim. Özledik bunları. Açıklamalar, varlar, yoklar, hakemler, yıkarız, yakarız, yok ederiz, her şeye hazırız, ne gerekiyorsa yaparız. Bu arada bütün kulüpler için söylüyorum. Sadece Fenerbahçe, yani dünkü açıklamadan paralel söylemiyorum. Üçüncü haftada başka takımlarda başlayacak ya da ikinci haftada. Emin olun. Ben %100 eminim çünkü zaten bunun olmaması imkansız. Yani olmazsa ülkede bir şeyler değişiyor demektir ama futbol anlamında söylüyorum. Bu pek mümkün değil. O yüzden seviyorlar açıklamaları. Haksız demiyorum yani yaptıkları açıklamalar ama ya futbol iklimimiz maalesef böyle. Hani yapılanlar yapılmayanlar o açıklamayı zaruri hale getiriyor. Şimdi mesela dünkü açıklamalar olmasa Fenerbahçe taraftarı diyecek efendim hakkımız yendi. İki penaltımız verilmedi. Çıkıp niye açıklama yapmıyorsunuz? Masaya yumruğunuzu vurun diyorlar. Haliyle yöneticiler de çıkıp açıklama yapmak zorunda kalıyor. Biraz bu iklimin verdiği bir durum maalesef. Tekrar selamlar. Rotasyon konusunda haklısınız. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Bunlar bu işi yapıyorlar ve buradan hayatlarını kazanıyorlar. Kesinlikle her maçta en iyisi olan çıkmalı ve hep en iyisini vermek zorundalar. Amaç Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bakın 18 sene sonra ben götürdüm demek için yazık oldu ilk maçtan. Ya işte evet onu da çok anlayamıyorum. Yani Sayın İsmail Kartal çok tecrübeli bir teknik direktör. Fenerbahçe'de dördüncü kez görev yapıyor. Daha önceki 3 sezon hani kağıt üstünde şey diyebilirsiniz ya efendim 99 puan toplamış çok başarılı bir teknik direktör. Sonuç lig ikincisi. Benim için ikincilik başarısızlıktır. Herkes için başarısızlıktır. Zaten kendisi de bunu kabul edecektir. Çünkü diğer türlü görevden alınmazdı. Ya da başka bir teknik direktöre Fenerbahçe yeni sezona başlamazdı geçmiş yıllarda. Demek ki başarısız olmuş. Şimdi Fenerbahçe 18 senedir ya da 17 sezondur, 18 sezondur Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor ama ligde de 13 sezondur şampiyon olamıyor. Yani bu ligi önemsiz hale getirmez. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne girmeniz sizin oyuncularınızın kapasitesini, oyuncularınızın kalitesini daha iyi sergileyebilecekleri bir yer.
Ama hani bunu da

0: Sadece bunu düşünüp böyle bir rotasyona da gitmezsiniz. Lyon güçlü bir takım ama elenmeyecek bir takım değil. Fenerbahçe'nin kadrosu en az Lyon kadar kaliteli. Daha fazlası var bence. Bakın en az diyorum. Ki ben demiyorum bu arada bunu. Lyon teknik direktörü Fonseca söyledi. Dedi ki Fenerbahçe başka bir seviye dedi bize göre. Yani biz de iyi bir takımız ama Fenerbahçe bizden daha iyi bir takım dedi. Bunu ben söylemiyorum. Rakibin teknik direktörü söylüyor. Hal böyleyken de önce tabii ki lige iyi bir başlangıç yapsaydı daha iyi olurdu. İsmail Hoca eğer Lyon maçını düşünerek böyle bir şey yaptıysa büyük hata. Ki eminim ki onun için yaptı. 2-2 ya da 3-2 iki tarafa da. Peki sevgili Atilla Bey böyle bir tahminde bulunmuş. 2-2'lik ya da 3-2 Eyüpspor ya da Beşiktaş kazanır demiş. Ama maçta en az 4 gol olur demiş sevgili Atilla Bey. Çok emin olamadım. Ben Orkun'un şutundan bahsediyorum. Peki. Şöyle bakalım. Evet sevgili Kerim Öztürk. Bugün Radyo Spor programcısı maçta olacak. Onu da Beşiktaş maçından önce bir yayını almaya çalışırız. Stat'taki durumu bizlere aktarır diyelim. Evet. Ne olmuş? Bakalım. Evet. Evet sevgili Kerim eğer müsait olursa yayını alırız diyelim. Merhabalar Ankara'dan selamlar Ahmet Bilaloğlu. Şu 99 puanla niye takılıyor herkes? 99 puan aldı sezonda ligde kaç takım varmış? Böyle bir durum var. Evet yarışa gidelim sonra devam edeceğiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Kaptan Paşalı yerini aldı. Son safkan itaatsiz. Beş numaralı itaatsiz. Şimdi kulvarına yaklaştırıldı. Geriye çıktı. Tekrar box'a doğru yaklaştırılacak itaatsiz. Yeniden kulvarına doğru yönlendiriliyor. Ve şimdi İtaatsiz de yerini alacak. 10 Arap atı start alacak. 2000 metre mesafede kumpiste giriş hazırlıkları devam ediyor. Son safkan itaatsiz. Start ilgilerinin yardımıyla itaatsiz kulvarına yaklaştırılacak. Şimdi kulvarına girmek üzere itaatsiz.

0: 5 numaralı itaatsiz de baksa çok yakın. Ve itaatsiz de yerini aldı. Start verildi ve 6. koşu başladı. 10 numaralı Foto Roman iyi başlayamadı. 4 boy geride. Yarışa lider başladı. 7 numaralı Kaptan Paşalama Rölanti aldı tempoyu. Gerideki safkanlardan 8 numaralı Anka Ateşi ve en dış kulvardan çıkan 5 numaralı İtaatsiz öne doldurdular. Liderliği 5 numaralı İtaatsiz aldı. Yarım boy gerisindeki 8 numaralı Anka Ateşi de liderlik için yoğun çaba sarf ediyor. Tempo arttı bu noktalarda. 1600 startı geçildi. 4 boy kadar gerilerinde 7 numaralı Kaptan Paşalı, onun dışında 3 numaralı Yeni Bey var. Öndeki 2 safkanda liderlik için didişmeye devam ediyor içeride. 8 numaralı Anka Ateşi dışında 5 numaralı İtaatsiz hala liderlik net değil. 4 boy kadar gerilerinde 3.lükte 3 numaralı Yeni Bey var. Yarım boy kadar geride 7 numaralı Kaptan Paşalı. 2 boy geride 2 numaralı Tahsin Sefa. Hemen dışında 6 numaralı Kaşe Mumkara. Bu ikilinin 1.5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Son İzci. Onun da 4-5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Ber Kemal. Onun da 2 boy kadar gerisinde ortada 9 numaralı Güçlü Prens. 3 boy kadar geride 10 numaralı Foto Roman sırasıyla atlar 1000 metre start yerine varmak üzere. 5 numaralı İtaatsiz liderliği aldı. Rakibinden kurtulduktan sonra 1.5 boy farkla yarışı sürüklüyor. İkincilikte 3 numaralı Yeni Bey var. 1.5 boy geride 7 numaralı Kaptan Paşalı. Yanında 6 numaralı Kaşe Mumkara. 1 boy gerilerinde 2 numaralı Tahsin Sefa. Hemen önüne geçti 1 numaralı Son İzci. 2.5 boy gerilerinde 4 numaralı Ber Kemal sırasıyla. Safkanlar 800'den çıkıyor. Liderlik 5 numaralı İtaatsiz'de. Yarım boy gerisinde 3 numaralı Yeni Bey var. 1 boy kadar geriden orta kulvardan 1 numaralı Son İzci atak yaptı. Dışında 6 numaralı Kaşe Mumkara. İçeride 7 numaralı Kaptan Paşalı. Bir boy gerilerinde 2 numaralı Tahsin Sefa sırasıyla safkanlar virajı dönmek üzereyken 3 numaralı Yeni Bey tempoyu artırdı ve liderliği aldı. Düzlüğe çıkılırken ikinciliğe de 1 numaralı Son İzci yerleşti. Onun dışında da 2 numaralı Tahsin Sefa çıktı. Safkanlar son düzlükte. Orta kulvardan 1 numaralı Son İzci, dışarıdan 2 numaralı Tahsin Sefa geliyor. Dışarıdan gelen 2 numaralı Tahsin Sefa liderliği aldı rakiplerinden. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Son İzci de yeniden atağa kalktı. Son 150 metre girildi. 2 numaralı Tahsin Sefa önde, içeriden 1 numaralı Son İzci tekrar gelmeye çalışıyor. Tahsin Sefa lider. Rakibinden şimdi kurtuldu. 3 boy kadar da fark yaptı. Tahsin Sefa kazandı. 9 numaralı Güçlü Prens son hatayla ikinci oldu. 1 numaralı Son İzci üçüncü. 4 numaralı Ber Kemal dördüncü. 7 numaralı Kaptan Paşalı da yarışı 5. olarak tamamladı. 2 numaralı Tahsin Sefa Ömer Faruk Özen'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı

0: Geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Sizle birlikte olmadığımız dakikalarda Eldor Shomuradov farkı 2'ye çıkardı. Bugün gol anlatamadık. Çok ilginç. Çok ilginç gerçekten. İstesem denk gelmez. Geçmişte zaman zaman bunu yaşıyorduk ama umarım bundan sonra eğer gol gelirse anlatma şansına sahip olurum. Yani futbolun meyvesi gol. İki gol oldu ama biz anlatamadık. İkisinde de birinde reklam arasında, diğerinde de yarış arasındaydık. Kısmet. Büyük bir şanssızlık. Evet sevgili Ahmet Bey demişti ama sonrasında mesaj yollamıştı. Okumuştuk ama tekrar okuyayım. Reklama gitmiştik. Bu arada Başakşehir 3. gol için geliyor. Penaltı bekledi. Mehmet Hoca yok dedi. Mehmet Türkmen sonrasında sert bir şut. Oyuncu da yerde kaldı. Kalktı, devam ediyor. Ahmet Bilaloğlu ne demişti Ahmet Bey Ankara'dan? Ankara'mıza da selamlar, sevgiler. Oradan bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizi. 99 puana niye takılıyor herkes? 99 puan aldı sezonda. Ligde kaç takım varmış? Ya burada 99 puan önemli değil. 75 puan olsun bu Ahmet Bey. Yani bu kadar büyük puan topladık. Yine de ikinci olduk. Şeyleri var ya, klişeleri artık ben biraz orayı konuşuyorum. Yani istediğiniz kadar puan toplayın. Sonuçta eğer şampiyon olamadıysanız bu durumda başarısızsınız demektir. Ki bunun bir sonucu olmuş ve siz de görevden alınmışsınız ya da sizinle devam edilmemiş. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben kendi adıma İsmail Hoca'nın geçmişten biraz değil bayağı bir ders çıkarması gerekiyor. Dünkü açıklama da öyle bir. Hani biz bir yıllık bir görev süremiz var ve ne gerekiyorsa yapacağız dendi. Ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Madem bir yıllık bir görev var ki İsmail Hoca'yla da bir yıllık bir sözleşme yapıldı değil mi? Haliyle hata yapma lüksü yok. Dün Fenerbahçe Genel Sekreteri Sayın Mahmut Ustun'un açıklamaları vardı zaten biliyorsunuz. Ondan bahsediyorum. Madem bir yıllık bir görev süresi ve şampiyon olmak için ne gerekiyorsa yapacağız ise hedef, o zaman birinci hafta rotasyona gitmezsiniz Sayın Hocam. Gittiğiniz senaryoda da herkes sizi eleştirir. Bu eleştirileri de kabul ediyor olmanız lazım. Zaten söyledi, hata bizde dedi. Bu teknik ekibe yazar. Bize dedi. Bakalım bundan sonraki ben özellikle dikkat edeceğim. Hani yine bize mi olacak yoksa hani başarısızlıkta bize, başarıda bana mı olacak? Geçmiş yıllarda çok eleştirildi İsmail Hoca. Sürekli hani ben yaptım, ben başardım gibi söylemleri vardı biliyorsunuz. Ama dün bize dedi. Demek ki ekibini de bu işin içine koyuyor. Ne umarım böyle hani biz olur. Ben de kalmaz. Evet. Sevgili Ahmet Bey demiş ki öğrendiğim şeylerden birisi de şu. Hiçbir mazeretin başarının yerini tutmayacağıdır. Yani doğru. Ben de kabul etmiyorum zaten. Yine söylüyorum. Eğer siz o zamanki durumda şampiyon olamadıysanız bunun da aslında yine sizin tercihlerinizin olduğunu unutmamak lazım. Ben o zamanki bazı maçları hatırlıyorum. Yine burada yayındaydım. Yine birkaç hafta öncesinde ya da o maçlardaki kayıplardan sonra İsmail Hoca'nın tercihlerini eleştirmiştim. Umarım aynı şeyleri bu kez yapmaz. Çünkü çok büyük bir şans. Yani gerçekten çok büyük bir şans. Fenerbahçe'nin tekrar İsmail Hoca'ya gitmesi. Yani herkese nasip olmaz bu büyük kulüpler. Hele bir de dördüncü

kadarını 2-3 oyuncusunu kaybetmiş ve geçen sene ligde kalan kadroya sadece İrfan Can'la Eribayat takviyesi yapmış bir takımdan bahsediyoruz. Tabi haliyle insanların hani hayal kırıklığı yaşaması ve sizi eleştirmesi kadar doğal bir şey olamaz. Yani dünkü mağlubiyet teknik ekibe değil, ben direkt İsmail Hoca'ya yazar diyorum. Kendi adıma değerlendirmemdir. Buradaki tersleri sonuçta teknik ekip değil, İsmail Hoca yapıyor. Son kararı veren odur. İstediği kadar teknik ekip desin ki efendim bu maçta rotasyon yapacağız. İsmail Hoca hayır dedikten sonra hayırdır, bitti. O yüzden ben mesela dün de hani sorumluluk bende demesini beklerdim mesela. Hani bizde değil, çoğul bir konuşmadan ziyade daha tekil bir konuşma beklerdim. Çünkü patron kim? Teknik direktör Sayın İsmail Kartal. Bitti. Evet, dakika 85'i gösteriyor. Bu arada Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kocaeli Spor karşısında çok pozisyonlu bir mücadele değil, Başakşehir'in daha fazla pozisyona girdiği bir maç. Ve 2-0 önde, günün önemli maçlarından birisiydi. Başakşehir'in kazanmasını bekliyorduk. Sabah da bunu ısrarla sizlere aktarmaya çalışmıştım. Keçiören Gücü'nün maçları gollü olur dedik ve 4-1'e getirmiş Pendik Spor karşısında. Tam da beklediğim şekilde bu sabah söyledim. Keçiören Gücü'nün oynadığı bütün maçlar gollü olur. Bundan sonra da muhtemelen aynısını göreceğiz. Benzer maçları yine göreceğiz. Bakalım. Gerçekten biz mi yanılacağız yoksa gerçekten olacak mı goller? Ama iki maçta toplam 7. golü buldu Keçiören Gücü. İlk maçı 4-3 kaybetse de ikinci maçta 4-1'lik bir galibiyete uzanmak üzere. Artık orada da 85. dakika oynanıyor ve Kayseri Spor'da Sivas Spor karşısında 2-0 önde üstünlüğünü de devam ettiriyor. Murat Paluli kırmızı kart gördü Sivas Spor'da. Yani o kadar bir türlü anlayamadım, kırmızı kart mı? Sert bir hareket. Ama sanki kırmızı kart biraz ağır gibi. Alişan Salan Vardan da dinledi ama daha ağırını, yani daha ağır basmaları Süper Lig'de izledik ve bazen sarı kart gösterilmediğini de gördük. Ama burada Murat Paluluy Sivas Spor'da kırmızı kartta oyun dışında kaldı. İşte aslında benim yıllardır itirazım buna. Yani hadi bu pozisyona kırmızı verelim ama o zaman daha fazla oyuncunun ayağı sanki yerde gibi. Ama kırmızı karttan oyun dışı kalıyor Sivas Spor. Mücadeleyi 10 kişi sürdürecek. 84. 85. dakika oynanıyor. Biraz ağır bir karar oldu ya sanki. Ben öyle düşünüyorum. Var da iptal etmedi, ilginç. Var yani, bir basma var ama önden bir müdahale. Kavala da gelmiyor. Sanki böyle biraz daha aşağıya sert bir müdahale ama kırmızı sanki ağır oldu ya. Alişan Salan'ın kararı bu yönde. İspanya'da Levante karşısında 2-0 önde, dakikalar 73'ü 43'ü gösteriyor. Düzeltiyorum. Hemen Portekiz'e gidelim. Maruca Moreirense karşısında 2-0 önde, 45. dakika oynanıyor orada da. Belçika'da Standard Liège deplasmanda Mechelen karşısında 2-1 önde. Ve Lommel Charleroi maçı da 0-0 devam ediyor. İspanya 2'de Burgos Cordoba karşısında 2-1 önde, dakikalar 45'i gösteriyor. Girona'da diyenler var. Hadi biz Girona diyelim. Girona Leganes mücadelesi 0-0 devam ediyor sevgili dinleyiciler. Dinleyicimiz demiş ki evladınızın, yani Teo'nun, Abdullah Teoman Aydış'ın atamızın, ya yani atamın, benim atam Teoman'ın olimpiyatlardaki başarısı devam ediyor mu? Evet, yani bu sene 7. oldu, Türkiye 7.'si oldu. Ama çok ilginç, sanırım dikkatsizlik diye tahmin ediyoruz. Çünkü yanlış yaptığı 3 soruyu gösterdik ve 1 dakika içinde çözdü. Çok ilginç, cevabını söylemeden. Yani herhalde sınavda ya heyecan yaptı, ya stres yaptı, ya da
Dikkatli

0: okumadı. Yani full çekebilirmiş. Ama 3 yanlış yaparaktan Türkiye yedincisi oldu. İnşallah seneye bakalım. Hedefi 1. 4 yıldır birinci olacağım baba diyor. Olsun, söz veriyor. Sonuçta hala devam ediyor. Sözünü tutmak için de çabalıyor. Önemli olan bizim için o. Hani burada birinci, ikinci, beşinci olması tabii ki kendisi için belki değerli olabilir. Ama bizim için hani o stresi değil ama o heyecanı yönetmesi, o stresi yönetmesi daha önemli. Sonuçta o sınava girmesi bile benim için bir başarıdır. Bizim için bir başarıdır. Dediğim gibi kaçıncı olması çok da önemli değil. Sadece şöyle bir sıkıntımız var. Birinci olsaydı annesine bir hediye alacaktı ama her sene o hediyeyi ben almak zorunda kalıyorum oğlamadığı için. Çünkü beyefendi kumbarasından ya da harç biriktirdiği paralardan da kuruş vermiyor. Öyle de bir sıkıntımız var. Bu sene bakalım, umudumuz var. Sene başında bir kampa gireceğiz. Çok teşekkürler bu arada. Saygılar, çok teşekkürler. Bakalım, bekleyip göreceğiz. İlk sınavda bu arada full çekmişti. Yani 20'de 20 doğru ya da 24'te 24'tü doğru yanıt ama ikinci sınavda 3 yanlışı vardı. Neyse, o da nazarlık olsun. Önümüzdeki sene bakacağız. Gelecek maçlara bakacağız diyelim. Bu da bizim hatamız. Biz de rotasyon yaptık herhalde. Kızla biraz fazla ilgilenince oğlanı ihmal ettik herhalde. Sonrasında da böyle bir şey oldu. Ya, o kadar dikkat edilmesi gereken bir süreç ki burada evladı olanlar anlayabilir. Biraz gündem bir şey oldu ama maç bu arada 2-0 devam ediyor. Bir şey olursa mutlaka kesip hemen bağıracağım zaten. Hani böyle örnek veriyorum, kız daha küçük tabii, 4 yaşında. Hani kızı öpüyorsunuz, bakıyorsunuz yan yan bakıyor böyle. Hani mecbur kalkıp onu da öpmek durumunda kalıyorsunuz. Kıza güzel bir şey söylerken belki hiç dinlemiyormuş gibi yapıyor ama aslında eminim ki onu bir şekilde kendi içinde içselleştiriyor. Yani annem babam hani artık ben yokmuşum gibi davranıyor diye düşünebilir. Hemen kalkıp belki onunla da ilgilenmeniz gerekiyor. Zor yani evlat sahibi olmak, onları birlikte büyütmek, hele bir de bu tarz şeyleri dikkatli bir şekilde yönetmek çok da kolay değil. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bakalım, umarım daha da iyisini yaparız diye umut ediyorum. Evet, dakikalar 90 artı 1'i gösteriyor. Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ama az önce birazcık labali davrandılar, tırnak içinde söylüyorum. Çünkü 3. golü çok rahat bulabilecekleri bir pozisyondu. Kocaeli Spor öne doğru gelirken, yani hücum ederken kaptırdılar. Sonrasında 4-5 oyuncu ile gidecekti Başakşehir ama gitmedi. Gitmeyince de kaptırdılar ve Ömer Ali Şahiner sarı kart gördü mesela. Hani boşu boşuna bir sarı kart gördü kendi arkadaşları. Halbuki öne doğru bir ara pas atsa bir anda 3 kişi kaleciyle karşı karşıya kalacak. Hani sen mi atarsın, ben mi atarsın, buyur efendim sen at modelinden sarı karta dönen bir pozisyon oldu. Evet, 2-3 gol daha olur diye düşündük ama Kocaeli Spor maalesef karşılık veremedi. 2-0. Başakşehir'in üstünlüğü var, artık son dakikalara girmiş bulunuyoruz. Hatta son saniyeler artık. Ben de maçın bitimiyle beraber reklam arasına gideceğim. Ve sonrasında da Beşiktaş'ın da kadrosu belli oldu. Sevgili Kerim Öztürk statta olacak. Saat 9'u biraz, belki 9-10'dan sonra sevgili Kerim Öztürk'ü hatta alacağız. Dolmabahçe'deki atmosferi, oradaki ilgi alakayı bir bize anlatmasını isteyeceğiz. O da çünkü maçta olacak. Ve yerinden tespit ve analizlerini bizlere aktarıyor olacak. Nasıl bir maç bekliyor onu da sevgili Kerim Öztürk'ten birazdan dinleriz. Bu arada Burgos-Kordoba maçı da 2-2'ye gelmiş. Biz hemen şöyle bir bakalım. Keçiören Gücü 4-1 önde Pendik Spor karşısında. Kayseri Spor'un da 2-0 üstünlüğü devam ediyor dediğim sırada da İstanbul'da Fatih Terim Stadyumu'nda, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele 2-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi. Başakşehir ligi galibiyette başladı sevgili dinleyiciler. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosu belli olmuş. Hemen sizlere aktarayım. Sonrasında reklam arasına gideceğim. Ve müthiş bir rotasyon. Evet, kalede Nübel var. Agbadu, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Thiago Jallo, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior, Ulaytan, Vaslav Çerni, Leandro Trossard ve Semih Kılıçsoy ilk 11 ile izleyeceğiz. Siyah beyazlı takımı, ciddi bir rotasyon var diyelim. İstanbul, daha doğrusu İsmail Hoca için yaptığımız eleştiriyi burada da herhalde birazdan maçın sonucuna göre yapacağız diye düşünüyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında tekrar burada olacağız.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
6: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Birazdan yarışa gideceğiz. Sevgili teknik yönetmenimiz böyle istedi ve biz de yayına başladık. Dediğim gibi birazdan hazır olduğu zaman yarışı da yine sizler için yayınlıyor olacağız. Evet, birazdan Necip Uysal'a da tabii bir veda mücadelesi olacak. Bugün bir video yayınladı ve 22 yıl hizmet ettiği kulübünden bir şekilde ayrıldı. Başka bir kulüpte oynamadığı Necip Uysal, Orkun Kökçü de kendisini ve eşini, ailesini çiçek takdim etti. Şimdiki kaptan Orkun Kökçü, Necip Uysal. Necip Uysal'ın küçük yavrusu kucağında ve yine sanırım kızı, evet o biraz daha büyük, diğer futbolcularla beraber Necip Uysal fotoğraf çektiriyor. Güzel bir görüntü tabii ki. Umarım futbolun içinde kalır. Ve hizmet etmeye devam eder. Beyefendi bir kişilikti. Ve öyle de kalmasını temenni ediyorum. Türk futboluna güzel hizmetler de bulunur Necip Uysal. Beyefendi bir gençti. Necip sonrasında olgun Necip oldu. Yaşlandı, artık Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen oyuncularından birisi olarak tarihte yerini aldı Necip Uysal.

0: kapısından girdi. Kulüpte de futbola veda etti. Gerçekten çok büyük bir başarı. Yani şöyle, tabii sürdürülebilirlik anlamında söylüyorum. Hani bir yıl bir takımda 20 yıl, 22 yıl oynamak çok da kolay işler değil. Bunu kendimden de biliyorum. Daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Ben de bir kulüpte diyorum, bir şirkette 22 yıl çalışıp sonrasında ayrılmıştım. Çok kolay işler değil. Bugün Necip Uysal da söylemişti. Her yıl yeni bir meydan okuma, yeni bir belki başlangıç ve her yıl o motivasyonla çalışmak çok da kolay işler değil. Tebrik ediyorum ben. Kendisini tebrik ediyorum. Çok başarılı oldu, başarısız oldu kısmında değilim ama uzun yıllar Beşiktaş'ın formasını terletti. Gururla giydiğini bugün yine söyledi. Bugün de şimdi statta taraftara da teşekkür ediyor. Ben de derim ki diğer kulüplerimizde de böyle iyi hizmetlerde bulunan futbolcular ödüllendirilsin. Ne olursa olsun, iyisiyle kötüsüyle bir şekilde hizmet ettiler. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Box'ın gerisinde tek bir isim var, Clemson. O da yerini alınca yarış başlayacak ama Ağam Şahin'in de tam manasıyla yerini alması için uğraş gösteriyor start ilgileri. Sıra Clemson'a gelecek. O da yerini alınca yarış başlayacak. Ağam Şahin geriye alındı. Clemson deneniyor bu kez de. Papa Clem tayı Clemson yerine yaklaştırılacak.

Clemson kulvarına çok yakın. Ağam Şahin daha geride. Clemson'ın hazırlığı devam ediyor.

şimdi yerini aldı Clemson. Ağam Şahin, son safkan. Ağam Şahin de startteki yerini alacak.

0: Yeniten kulvarına doğru hamle yaptı Ağam Şahin. Bir kez daha deneme yapıyor. Bu kez çok daha yakın ve artık yerini olmak üzere. Ama yine geriye attı kendini. Şu anda da jokeyini üzerinden indirdi. Kontrol dışı ama start gerisinde. Evet, siyah bayrak sağlandı. 2 numarada Ağam Şahin start almayacak. 2 numarada Tahir koşudan çıkarıldı. Değerli yarışseverler, bu koşuda 2 numaralı Ağam Şahin start almayacak. Altılı Ganyan favorisi 1 numaralı Asian Power. Start verildi ve 7. koşu başladı. Yarışın liderliğini iç kulvardan yaptı ataklarıyla 8 numaralı Serenity Cat aldı. 1 numaralı Asian Power ikincilikte konumlandı. 1,5 boy kadar geride. 3. sırada 6 numaralı Midnight Phantom var. Dışında 9 numaralı Cidefire. Onun dışında 3 numaralı Belmondo. 1 boy geride 4 numaralı Brave Ares. 5 boy geride 7 numaralı Wind River Sosan. Onun da 1 boy kadar gerisinde son sırada 5 numaralı Clemson sırasıyla safkanlar son 600 metreye doğru yaklaşıyor. Liderliği 1 numaralı Asian Power aldı. Yarım boy gerisinde 3 numaralı Belmondo geldi. 1 boy kadar geride 3.lükte 8 numaralı Serenity Cat var. Ondan 1 boy geride 6 numaralı Midnight Phantom sırasıyla Tyler artık düzlüğe çıkmak üzere. 1 numaralı Asian Power düzlüğe lider çıktı. Dışında ikincilikte 3 numaralı Belmondo var. İçeriden 8 numaralı Serenity Cat'in dışarıdan 6 numaralı Midnight Phantom'un ataklarıyla son 400 metreye girildikten sonra 3 numaralı Belmondo koşunun liderliğini 1 numaralı Agent Power'dan aldı ve yeni lider 3 numaralı Belmondo oldu. Farkı da 2 boya kadar çıkardı. Orta kulvarda ikincilikte 1 numaralı Agent Power var. Geriden dıştan 6 numaralı Midnight Phantom'un yanından 8 numaralı Serenity Cat'in atakları olsa da liderlik 3 numaralı Belmondo'da fotoya doğru 4 boy kadar fark yaptı. 3 numaralı Belmondo kazandı. 6 numaralı Midnight Phantom 2. 1 numaralı Agent Power 3. 8 numaralı Serenity Cat 4. 4 numaralı Brave Ares de 5. oldu yarışı. 3 numaralı Belmondo Mustafa Çiçek'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
8: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler maç merkezine ve hattımızda Radyo Spor programcısı sevgili Ajans Spor yazarı sevgili Kerim Öztürk var şu anda statta. Kerim merhabalar.
9: Merhaba Caner, iyi yayınlar, kolay gelsin.
8: Nasılsın, iyi misin?
9: İyiyim, sen de iyisin inşallah.
8: Ben de iyiyim, gayet iyiyim. 2 saati bitirdik, kaldı 3 saat. Şimdi 2 saatte maç da gidecektir.
9: Sonrasında... Allah kolaylık versin.
8: Güzel bir pazar günü geçiriyoruz. Evet, ilk 11'i gördüm. Dün tabii İsmail Hoca'yı çok eleştirdik rotasyon nedeniyle ama bugün de Beşiktaş'ta çok ciddi bir rotasyon var. Şöyle
9: Caner,
8: bakıyorum.
9: Araya giriyorum, kusura bakma. Takımın rotasyonu ve kadrosunu konuşmadan önce Necip'e yapılan töreni bir konuşturarak başlasak.
8: Olur, olur. Için uygun olur. Olur, daha da iyi olur. Az önce ben yayında söyledim. Beşiktaş Necip Uysal'a veda etti, daha doğrusu teşekkür etti. O da bugün bir sosyal medyadan açıklama, video yayınladı. Çok da anlamlıydı. İzlemişsindir. Çok da evet, duygusal bir konuşmaydı. Biraz geç oldu ama tam oldu. Güzel oldu. Sen ne diyeceksin?
9: Ben bununla ilgili söylemek istediğim şey şu. Özellikle bu konuyla başlamak istediğim, zira senin de yayın akışını böldüm. Lütfen kusura bakma.
8: Estağfurullah, yok.
9: Şimdi Necip Beşiktaş'ta uzun yıllar boyunca çoğu zaman eleştirilen ama hiçbir zaman Beşiktaş için oynadığı hiçbir maçta hani terinin son damlasına kadar, gücünün son raddesine kadar kullandığından kimsenin şüphe etmediği bir futbolcu. 22 yıllık Beşiktaş kariyeri oldu. Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakıldığında devre arasında Mert Günok gibi, o da Türkiye'de

0: birçok takıma transfer yapabilirdi ki kendi açıklamasında da vardı. Bu yıl bile hala bir transfer yapılma ihtimali, transfer görüşmeleri, teklifleri olduğunu söyledi ama o Beşiktaş'ın çocuğu, Beşiktaş'ın Necip olarak futbolu bırakmayı tercih ettiği yönünde açıklama yaptı. Seveni var, sevmeyeni var, eleştireni var. Futbolculuğun anlamında birçok noktada ayrı düşüren insan var ki ben de futbolculuğu konusunda zaman zaman eleştirmişimdir ama Beşiktaşlığından ve Beşiktaş duruşundan asla ödün vermeyen bir futbolcuydu. Anlamlı bir hareketti bugün yapılan. Neden bunun anlamlı olduğunu söylüyorum. İlk defa Beşiktaş'ta birleşmeyi görmeye başladık. Evet. Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ta hep bir ayrışma durumu söz konusuydu. Sen oncusun, sen buncusun, sen Ahmetçisin, sen Mehmetçisin, sen şu başkancısın, sen şu teknik direktörcüsün, sen bu futbolcusun falan. İlk kez Sayın Serdal Adalı ve yönetimi geçtiğimiz sezon farklı sebeplerle, sebebin ne olduğunu bilmiyoruz, onunla ilgili bir açıklama yapılmadı ama kadro dışı bırakılmış olan bir futbolcu adına şanına yakışır bir veda töreni düzenledi. Bu veda töreninde benim en çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi Necip'in tribüne çıkması oldu. Bilmiyorum televizyona evet. Bu durum ne kadar yansıdı ama.
1: Çok Necip, yansımadı ama biraz gördük sadece.
0: Necip bütün artık o seremoni diyelim bittikten sonra Orkun Kökçü kaptandan kaptana bir çiçek alışverişi oldu. Sayın Başkan Necip'e 20 numaralı formanın olduğu bir plaket verdi falan. Her şey bitti, tam fotoğraflar çekildi. Necip ve ailesi ortadan ayrılacakken Kuzey Açık tribün ısrarla Necip'i çağırdı. Israrla çağırdı. Biz de basın tribününde izlerken gidecek, bir üçlü çektirecek, dönecek diye bekliyorduk. Necip öyle yapmadı, gitti tribünün içine girdi. Hatta ben bu an dedim iyi cesaretmiş yani. Bir futbolcusun, o kadar taraftarın arasına bir anda giriyorsun. Bankete çıktı, takımla birlikte tezahürat yaptırdı. Yani bir amibo gibi. Orada son üçlüsünü de çektirdi ve Beşiktaş'a veda etti. Ben hem Necip'e yakışan bir hareket, Necip'in geçmişine yakışan bir hareket yaptıkları için Beşiktaş yönetimini tebrik ediyorum. Hem de Necip'i önünde hiçbirimizin hayal edemeyeceği kadar paraları kazanabileceği en azından bir iki sezon daha vardı. O paraları da elinin tersiyle edip Beşiktaş Necip olarak kaldığı için Necip'e de ayrıca bir saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bunlar bu konuyla alakalı.
1: Evet, ağzına sağlık. Güzel özetledin. Bence de bir vefa olması gerekiyor. Yani özellikle Beşiktaş taraftarı bunu çok kullanır. Vefa sadece bir semt ismi değildir. Bu arada ben de sana katılıyorum. Yani takımın da iyi gitmesi, belki oradaki profesyonellerin, sayın başkanın, belki Önder Özen'in telkinleriyle, belki bazı taraftarların beklentisinde yerine getirdi. Bu arada hani 22 yıl bir yere eğer hizmet ediyorsanız bir plakette bir teşekkür edilmesi gerekiyor. Yapılmaması kesinlikle büyük ayıptır bence, kim olursa olsun. Beşiktaş'a da yakışan buydu. Necip de hatırladığımız kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla yani çok beyefendi bir kişilik. Ki bugün videosunda gördüm, ben hiçbir zaman Beşiktaş'ta bir para pazarlığı yapmadım hiçbir dönemdeydi. Bu bile bence ne kadar anlamlıydı. O yüzden vallahi teşekkür ederim. Ben de az önce yayına başlarken zaten söylemiştim. Peki hazırsan o zaman geçelim rotasyonlu kadroya. Yani Fenerbahçe'yi dün eleştirdik. Semih var, Trossard var. Şöyle bakıyorum. Gerideki dörtlünün üçü ilk kez bir arada oynayacak. Nasıl değerlendiriyorsun? Hani bu kadro bu maç özelinde zorlanır mı? Ya da işte bir süre devam eder sonra yedekteki as oyuncuları sahaya sürer mi? Murillo da bu arada yok. Ne diyorsun? Nasıl bir maç bekliyorsun? Yani 3 büyüklerin puan kaybettiği bir dönemde siyah beyaz takım bugün kazanır mıydı olur mu?
0: Diyorsun. Evet. Bu risk alınır mıydı diyorsun? Ben işte senin dediğini öyle özettiğimi, öyle anladığımı söyleyeyim. Şimdi Caner, hoca zaten buraya gelmeden önce de, yani Beşiktaş'ta sözleşme imzaladığı ilk anlarda, ondan öncesinde de rotasyonlu kadrolarla sürekli oynadığı biliniyordu. Hocayla ilgili analiz videoları çekildi, işte herkes bir şeyler yaptı. Bu tabii hocaya soruldu. Hoca da dedi ki ya ben haftada 3 günde bir maç oynayacağım. 3 günde bir oynayacak olduğum maç benim tempomda, benim istediğim tempoda bazı oyuncuların dinlenmesi gerekeceği bir durum olacak. Hatta hatırlarsın daha önce yaptığı açıklamalarda şey de vardı, yani bazı oyunculardan sadece 60 dakika 70 dakika yararlanacağım. Çünkü oyuncular 90 dakikaya çıkarırlarsa bir sonraki maçlarda oyunculardan yararlanma ihtimalim düşer minvalinde açıklamalar yaptı. O yüzden hani rotasyonlu bir kadroyu görmek beni şaşırttı mı? Şahsen şaşırtmadı. Ama bu kadar büyük, yani çok sayıda bir rotasyonun olmasına ben de şaşırdım. 4 tane yeni oyuncu var. Sen de söyledin az önce. Evet. Agbadu, Semih, Taylan ama zaten 4. kişi Trossard ama Hani onu saymamak lazım. Trossard'ın formu, Emre Bilgin zaten, Emre Bilgin diyorum çok özür dilerim. İlhan Pakalı formayı zaten emaneten taşıyordu sol açıkta. Trossard gelip o formayı alacaktı. Nitekim bugün o da 11'deki yerini korumuş oldu. Bu kadar yapılan rotasyonun ben aslına bakarsan ligin ilk haftası için senin de gördüğüm gibi biraz riskli gören taraftayım ama riskli görürken de şunu unutmuyorum. Eyüpspor geçtiğimiz sezon ben yanılmıyorsam düşme hattından son anda çıkan takımlardan bir doğru tanesi. Hafızam beni yanıltmıyorsa. Onun üzerine işte bir teknik direktör değişikliğine gitti, yeni oyuncular aldı. Bir de ben internette araştırdım, bilmiyorum benden kaçmış olabilir, lütfen öyleyse düzeltin. Son 3-4 haftada hazırlık maçı bile yapmamış bir takımdan söz ediyorum.
1: Yani ben de görmedim, doğru.
0: Yani 3-4 haftada son haftalarda hazırlık maçı yapmamış takımın ne denli birbirleriyle uyumlu olduğu belli değil. Öte yandan Beşiktaş'ta en azından ön alanda oturmuş bir sistem var. Defans hattı da Beşiktaş'ın son işte oynadığı Avrupa maçlarında çok büyük işler düştü mü? Birkaç tane büyük iş düştü. Orada da zaten Nübel devreye girdi ve gerekeni yaptı. Burada da ben hani ev karşısında kendi evinde bu riski alıp hocanın ya olmuyorsa ilk yarının sonunda değişiklikler yapabileceği kanaatindeyim ama ben bu takımın da işte Taylan, efendime söyleyeyim Agbadu, ki Agbadu yani Jalon'un önüne alınmıştı hatırlarsan geçen
1: sezon. Tabii.
0: Yani Jalon'un önüne alınıp o yedekte kalan bir oyuncu oldu. Taylan oynadığı maçlarda bugüne kadar hiç sırıtmadı. Semih son girdi, oynadığı maçta sonradan girdi. Tesadüfte belki ama doğru yerde olduğu için golünü attı. Ve Trossard'ı zaten saymıyorum dediğim gibi. O yüzden ben çok zorlanacağını da zannetmiyorum. Bunu geçen seneki Eyüp'ü bilerek konuşuyorum. Yani Eyüp'ün ne olduğunu, nasıl bir yapıda olduğunu şu anda bilmediğim için sözlerimde yanılma ihtimalinde elbette ihtimal dahilinde vardır.
1: Yani biraz sanki maçı izledikten sonra biz de anlayacağız. Çünkü birçok oyuncu var. Yeni bir teknik direktör var. Dediğin gibi nasıl bir oyun oynayacaklar bilmiyoruz. Ama Beşiktaş'ın tabii hafta içinde de önemli bir mücadelesi var.
0: Zagris, yani işte onu da düşünüyor hoca.
1: Evet, biraz onu da, orayı da düşünüyor. Zaten Avrupa garanti ama konferans garanti. Eminim ki Avrupa Ligi'ne gitmek istiyor. Peki şimdi mesela burada orta sahadan vazgeçmemiş. Aslında takımın hani beyni dediğimiz işte organizasyonların... temeli orta sahadan vazgeçememiş.
0: Benim de anlatmaya çalıştığım oydu. Yani ön alanda çok fazla bir değişiklik yok. Sadece işte son vuruşu yapacak adam Semih değişmiş. Orada da yani işin doğrusunu söylemek gerekirse da Semih de formaya emaneten taşıyorlar. Şurada 2-3 hafta içerisinde bile o iş gelecek ve formasını alacak çok büyük bir aksilik olmazsa. Veya Semih de o çok büyük başarılar elde etmezlerse o bile o için yedek kalmayacağını hepimiz biliyoruz bu takımda. Ya orada yapılan bir değişiklik yok. Aslında hoca şunu düşünmüş belli ki. Ben bu orta sahayla oyunu tutarım. Ön tarafta bir şekilde golü bulurum. Bu Semih'le olur, Trossard'la olur. İşte son maçta Çerni'yle oldu, Çerni'yle olur. Ortul'la olur. Ben bir şekilde golü bulurum. Defans hattında da dinlendirebildiğim kadar o özellikle Mourinho çok efor sarf ediyor biliyorsun.
1: Evet.
0: Dinlendirebildiğim kadar dinlendireyim demiş. Hatta ben ilk yarıda alınacak spor ve skorlara göre ikinci yarıda daha böyle orta sahadan da işte Ortul'un Olaytan'ın da böyle dinlenmeye çekilebileceğini, maçın ikinci yarısına mutlaka işte 60'tan 70'ten sonra Trossard'ın yerini İlhan'a bırakacağını düşünen taraftayım.
1: Evet, ikinci yarıda da bence de değişiklik olabilir ama skorların tabii ki etkisi önemli ya da skorun etkisi önemli. Peki taraftar nasıl? Ben çok net göremedim ama dolu mu stat?
0: Şöyle ben Necip'in seremonisi başladığında maçın başlamasına yarım saat vardı. Ben bugün Beşiktaş tarafından değil Taksim tarafından geldim. Evet. Ben hala stada doğruyurken ki ben saat 9'a 5 kala 10 kala civarı falan stada girdiğimde daha Taksim çevresinde işte metrodan yeni inen hala oradaki mekanlarda oturan çok sayıda taraftar vardı. Yanılmıyorsam 40-42 bin kişi falan stadı doldurur. O seremoni esnasında da stat full'e yakındı. Yine sen de geçen maçta buradaydın. Evet. Krolevo maçında. Orada olduğu gibi coşkulu bir taraftar grubu şimdilik gördüm maçın başında. Özellikle o Necip'e yapılan veda töreni esnasında ama bu maça nasıl yansıtır, nasıl etki eder bilmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Isınma anında bütün oyuncuları çağırdı taraftar. Hiçbirini ayırmadan. Yani peki, o önemli bir detaydı benim açımdan.
1: Peki sana bir soru daha soracağım. Son sorum olsun. Biraz da maç başlayacak. Ben de reklam arasına gideceğim. Hoca,
0: ben de yerime geçeceğim.
1: Evet, Krolova maçından sonra dedi ki ben hayatımda ilk defa böyle bir taraftar gördüm dedi. Buna ne diyorsun? Yani hoca bayağı bir etkilenmiş ki buna istinaden de açıklama yaptı. Yani biz mecburuz daha iyisini yapmaya bu taraftar varken dedi.
0: Şimdi Caner şöyle bir detayı da vermek lazım hocanın bu açıklamalarına verirken. Beşiktaş taraftarı dünyanın desibel rekorunu kırmış bir taraftar.
1: Evet.
0: Yani bunu başarmış. Bir futbolcuya devre arasında ben burada top oynayamıyorum diyerek kulaklık taktırmış bir taraftar grubu. Coşkulu bir Beşiktaş taraftarı, takımını destekleyen, bölünmemiş, bu çok önemli bir detay, bölünmemiş. İşte bir taraftan her yerden çatlak seslerin çıkmadığı bir Beşiktaş taraftarının büyüklüğü zaten dünyada kanıtlanmış bir gerçek. Hoca da bunu gerçekle yüzleşince doğal olarak buna yer ayırmak istedi ki şu anlamda çok iyiydi hocanın açıklaması, senin dediğin gibi. Biz bu taraftar, bu adamlar bunu yapıyorsa daha iyisini yapmamalıyız diyerek hırslanacaktır ki hoca zaten çok hırslı bir adam. Yani İtalyano'nun, sen de bir önceki maçta canlı olarak izlemişsindir. Ben çoğunlukla Hedef Kulübesi'ni izledim o maçta. Çok kez baktım. Ben iddia ediyorum hocadan daha az koşan oyuncu vardı. Kaleciler hocadan daha az hareket etmişti. Bak bundan iddialıyım.
1: Yani Kerim yani, ben bir ara saha içine girip kademeye girecek falan zannettim.
0: Evet, yani hocada ben geçenlerde Aygün abiyle de konuştuk yayında. Orada evet, söyledim. Yani kaleciler hocadan daha az hareket etmiştir o maçta. Bu kadar iddialıyım. Yani.
1: Tabii doğru.
0: Çünkü çok maçın içinde çok böyle heyecanlı, çok coşkulu, çok zaten hırslı bir adam. Bu hırsa taraftarın desteğini de kendine hırs olarak eklediği zaman ben önünde durulması zor bir hoca olarak görüyorum. Bak takım değil, hoca performansı olarak görüyorum. Nitekim ligin ilk haftası başladığında işte bizim büyük takımlarımızda evet birçok şey eleştirildi ama en çok eleştirilenlerin başında İsmail Kartal, Fatih Tekke ve Okan Buruk vardı. Bugüne kadar henüz eleştirilmedi hoca. Bundan sonra da ben çok böyle çok tabii ki hatalar yapacaktır. Tabii ki yanlışları olacaktır onun da. Tabii ki hatalı seçimleri ve tercihleri olacaktır. Ama hoca performansı olarak lige damga vuracağına inanıyorum İtalyan'ın.
1: Evet, ben de şu ana kadar en azından hep doğruları yaptığını gördük. Hepimiz de aynı şeyi söylüyoruz. Kerim ağzına sağlık. Sana da iyi görevler bu
0: çok
1: arada.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sana.
1: Çok teşekkürler. Evet, iyi seyirler. Sevgili Kerim Öztürk bizimle birlikteydi. Radyo Spor programcısı, Ajans Spor yazarı, ayrıca Radyo Trafiği'nde yine yayıncılarından sevgili genel yayın yönetmeni sevgili Kerim Öztürk maçı bizler için statta izledi ve oradaki izlenimlerini aktardı. Italiano son yaptığı açıklamayla bence taraftarının gönlüne de girdi tam anlamıyla. Evet, Beşiktaş maçını değerlendirmemi isteyen dinleyicilerimiz vardı. Orkun 2 isabetli şut atar. İlk 15 dakika 2 köşe vuruşu olur. Paris mücadelesinde de Paris'in galibiyetini bekliyorum. Onur Bey de sormuş. Onur İzmir'den, Onur Bey de selamlar, sevgiler. Buradaki tahminim bu. Yine ayrıca sevgili dinleyicimiz nereden yazmış? Hüseyin Bey de İstanbul'dan herhalde yazmıştı. Paris Saint Germain'in kazanmasını bekliyorum. Orada da Dembele Bey'in yine şutları alınabilir. İsabetli isabetsiz ama bol şut atar. Kıvara gol atabilir. Eğer kadroda varsa Kıvara'nın golüne oynanabilir. Onu da söyleyeyim diyorum. Birazdan Beşiktaş, Eyüp Spor ve Ahmet Spor Kulübü, Erzurum Spor mücadelesi var. Bu arada Diyarbakır'da da müthiş bir ambiyans var. Stat full Diyarbakır Stadyumunda. Orada da güzel bir maç izleriz diye umut ediyorum. Keyifli maç olur. Üçlü savunmayla oynayacak Ahmet Spor. Besnik Hasi, daha önce Anderlecht'te de görev yapan Kosovalı teknik direktör. Ahmet Spor'un başında Orban, yine önemli bir transfer. Gift Orban. Cagne, Mbaye Cagne yine geçen seneki kadrodan. Bakalım bu sene Ahmet Spor ligde nasıl bir performans gösterecek? Biz de dikkatle takip edeceğiz sevgili dinleyiciler. Evet, birazdan mücadele başlayacak. İstanbul'da Beşiktaş Eyüp Spor mücadelesi Dolmabahçe'de ve Diyarbakır'da Ahmet Spor Kulübü, Erzurum Futbol Kulübü maçları oynanacak. Süper Ligi bugün itibariyle en azından son maçlarını aktaracağız. Yarın da biliyorsunuz Samsun Spor Göztepe mücadelesi var 21.30'da. Ben yine yayında olacağım yarın. Ama maçın sadece ilk yarısını sizlere aktarabileceğim. Şimdilik bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle araya gitmeden tabii yönetmenime de bir bakayım. Evet, onun izniyle malum araya gidiyoruz. Neyse, birazdan gidelim dedi. Evet, Dolmabahçe'de şu anda İstiklal Marşımız okunuyor. Yine aynı şekilde Diyarbakır'da da. Birazdan mücadele başlayacak Süper Lig'in pazar gününün kapanış maçları. Tabii biz biraz daha Dolmabahçe'de olacağız. Oradaki maçın önemli anlarını yine sizlere aktarıyor olacağız. Diyarbakır'dan dakika skor ve yine goller olursa ya da penaltı olursa sizlere bu bilgileri de veriyor olacağız. Bakalım gollü maçlar izleyebilecek miyiz? Diyelim. Yine TFF 1'de 21.30'da Mardin 1969 Spor, Antalya Spor ve Muğla Spor, Bandırma Spor maçları var sevgili dinleyiciler. O maçlarında yine dakika skorunu sizlere aktarıyor olacağız diyelim. Peki birazdan yarışla beraber kısa bir aramız olacak. Sonra maçı yine sizlere aktarıyor olacağız. 21.45'te Lens Paris mücadelesi var. Oraya bir bakalım. Kim var? Evet, Dembele yok. Değil mi? Göremedim. Doğru. O zaman Kıvara'nın gol atmasını bekliyorum. Soran dinleyicilerimiz için Kıvara'nın isabetli şutu olabilir. İki isabetli şutu olabilir. Golü olabilir. Problem değil ama Kıvara Bey bugün bir şeyler yapar. Çünkü Dembele yedekler arasında ya da Dezire Duen'in şutuna oynayabilirsiniz. Yine o da şut atan bir oyuncu. Bu arada Hollanda'da da Ajax 2-0 önde olduğu mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve Herenveen'de 2-2 berabere kaldı. Sevgili dinleyiciler, Ajax da puan kaybetti. Böylelikle ilginç bir lig istiyoruz. Feyenoord Go Ahead Eagles karşısında 2-0'dan yakalandı. Ajax yakalandı. Değil mi? İlginç bir hafta olmuş Hollanda'da diyelim. Evet. Dolmabahçe'de ve Diyarbakır'da mücadele başladı. Ahmet Spor Kulübü, Erzurum Futbol Kulübü mücadelesinde iki takıma da başarılar ve Dolmabahçe'de de mücadele birazdan başlayacak. Beşiktaş Eyüp Spor mücadelesi. Burada da yine iki takıma başarılar diliyoruz. Umarım seyir zevki yüksek bir maç izletirler bizi. Hakem için de güzel bir maç olur. Bu arada yine bu bilgiyi vereyim. Diyarbakır'da Halil Umut Meler görev yapacak. İstanbul'da da yani Beşiktaş Eyüp Spor maçında da Oğuzhan Çakır görev yapacak. Sevgili dinleyiciler, evet, mücadelede başladı. Beşiktaş Eyüp Spor mücadelesi. Bakalım bu mücadelede gol veya goller izleyebilecek miyiz? Dün puan kaybetti biliyorsunuz Fenerbahçe ve Trabzonspor. Cuma günü Galatasaray'ın beraberliği vardı, puan kaybetti. Haliyle Beşiktaş bu maçı kazanıp ilk hafta itibariyle en azından galibiyetle başlamış olacak. Avrupa mücadelesi sonrası ve öncesi, yani kazandığı maç sonrasında galibiyetle tanışmış olacak. Lige galibiyetle başlayacak. Avrupa mücadelesi öncesinde galibiyet alıp moral ve motivasyonunu yükseltecek. Hani bu anlamda Beşiktaş adına önemli bir mücadele diye düşünüyorum. Şimdi tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak siyah beyazlı takım. Orkun'a yapılan faul sonrasında Orkun yine serbest vuruşu paslaşarak kullandılar Trossard'a. Trossard'dan tekrar mı Orkun'a? Hayır. Trossard boşta bir arkadaşını göremeyince geriye dönmek zorunda kaldı. Bu arada Erzurum, Diyarbakır'da Erzurum Spor tehlikeli geliyor. Ceza sahasına bir vuruş ve top ağlarda. Erzurum Futbol Kulübü, Ahmet Spor Kulübü karşısında 1-0 öne geçirdi geçti Diyarbakır'da. Erzurum Spor, Ahmet Spor 0, Erzurum Spor 1. Dakikalar 2'yi gösterirken Erzurum Spor kontrataktan golü bulmayı başardı. Offside yok savunmada. Hata. Sonrasında harika bir gol geldi sevgili dinleyiciler. Gerçekten müthiş bir gol. Haftanın golüne aday bir gol izledik diyebiliriz. Çok çapraz bir pozisyondan çok sert bir vuruş. Ve top dağlara gitti. Maçın hemen başında Erzurum Spor. Ki yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Spor'un eski oyuncusu olabilir mi diyeceğim ama. Evet, doğru. Erzurum daha önce Ahmet Spor'da forma giyen, bu arada pozisyonda bir şey var mı bir bakalım, el falan olabilir. O yüzden bir var kontrolü falan olabilir. Eren Tozdu şimdi itiraz ediyor. Sarı kart çıkacak. Halil Umut Meler sarı kartına başvuracak. Birinci dakika oynanırken sakin ol diyor. Kime diyor? Ahmet Spor'a mı bir sarı kart gösterdi? Evet. Ahmet Spor'dan kime gösterdi? Çok anlayamadım. Tekin Direktör'e mi gösterdi? Bilemedim. Evet. Gol iptal. Elle oynadığını söylüyor. Burada. Bu arada Beşiktaş tehlikeli geliyor. Şimdi ceza sahasında bir orta. Bir vuruş savunmaya çarptı. Korner. Beşiktaş köşe vuruşu kazandı. Dakikalar 2'yi gösterirken sevgili dinleyiciler, offside var mı? Çerni'ye bir pas. Çerni Olaytan'ı topla buluşturdu. Olaytan'ın hayır, Taylan'ın içeriye çevirdiği top avutmuş. Özür diliyorum. Şöyle avut oldu. Peki biz bir yarışa gidelim. Yarıştan sonra tekrar buradayız.

0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: 9 numaralı Three Letter'da starting box'taki yerini alacak. Şimdi kullarına daha yakın Three Letter. Kapakları kapanmak üzere Three Letter'ın ve şimdi Three Letter'da yerini aldı. Son koşu için safkanlar hazır. Start verildi ve 8. koşu başladı. Rakiplerinin 2 boy gerisinde başladı yarışa. 8 numaralı Little Battler. Koşunun liderliği için 2 isim öne geldi. 7 numaralı Shadow of Art ve içeride 4 numaralı Chamli. Bu iki safkan süratlendirdi yarışı. İçten gelen 4 numaralı Chamli liderliği alıp 1,5 boy kadar fark yaptı. 7 numaralı Shadow of Art ikincilikte 3 boy geride. 2 numaralı Mancunian Bay dışında 9 numaralı Three Letter. 1,5 boy kadar geride dış kulvarda 6 numaralı Megidya var. Megidya'nın yarım boy gerisinde 10 numaralı True Reflection. 2 boy kadar geride 5 numaralı Starfighter yanında 3 numaralı Engintron sırasıyla 1200 metre start yerini ilerliyor safkanlar. Liderlik 4 numaralı Chamli'de fark 3 boy kadar. 7 numaralı Shadow of Art ikincilikte. 3 boy geride 2 numaralı Mancunian Bay dışında 9 numaralı Three Letter ilerliyor. 1,5 boy kadar gerilerinde dış kulvarda 6 numaralı Megidya var. Onun 1 boy gerisinde orta kulvarda 10 numaralı True Reflection hemen önüne geçti. 5 numaralı Starfighter Mancunian Bay ile birlikte 1 boy gerilerine 1 numaralı King Çağdaş geldi. Onun hemen dışında 3 numaralı Engintron sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. 4 numaralı Chamli yarış lideri 800'den çıkılırken de 3 boy farklı önde. 7 numaralı Shadow of Art ikincilikte. 2 boy geride 2 numaralı Mancunian Bay dışında 6 numaralı Megidya. 1,5 boy kadar geride 10 numaralı True Reflection dışında 3 numaralı Engintron. 1,5 boy geride 1 numaralı King Çağdaş sırasıyla safkanlar son 600 metreye girdi. 2 numaralı Mancunian Bay tempoyu artırdı. 4 numaralı Chamli'den liderliği aldı ve düzlükte 2 numaralı Mancunian Bay yarışın lideri ikincilikte 1 numaralı King Çağdaş girdi ve hızla araya azaltmaya başladı. Son 400'den sonra 1 numaralı King Çağdaş liderliği aldı. Son 300 metreye girilirken pistin ortasında 1 numaralı King Çağdaş koşunun lideri. Farkı 3 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Mancunian Bay de ikincilikte. Son 100 metreye girilirken 1 numaralı King Çağdaş birinciliğe doğru koşar adım ilerliyor. Fark kendiliğinden açılıyor. 1 numaralı King Çağdaş 7-8 boy farkla kazanıyor. 2 numaralı Mancunian Bay de ikinci oldu. 3 numaralı Engintron 8 numaralı Little Battler ile üçüncülük için fotoyu beraber geçti. 10 numaralı True Reflection da 5. oldu. 1 numaralı King Çağdaş Muhammed Mir Bilgin'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Reklam.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
8: Devam ediyoruz. Golsüz eşitlikler devam ediyor. Beşiktaş 0, Eyüpspor 0 ve Ahmet Spor 0 Erzurumspor 0 sevgili dinleyiciler. Henüz gol sesi çıkmadı. İki mücadele dedi. Bakalım ne zaman gelecek goller? Goller gelecek mi? TFF 1'de Mardin 1969 Spor Antalya Spor maçı yine 0-0 devam ediyor ve Muğla Spor Bandırma Spor maçı da 0-0 devam ediyor. Beşiktaş Olay Tan'la geliyor. Olay Tan'ın vuruşu. Hayır, özür diliyorum. Orkun'un vuruşu. Olay Tan Orkun'a bıraktı. Orkun'un sol ayakta şutu az farkla avuta gitti. Olay Tan da burada çekilmiş. Burada evet, son anda kaçıyor. Toptan Olay Tan'ın vuruşu az farkla avuta gitti. Dakikalar 8'i gösteriyor. Hatta 9'u gösteriyor ve mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Henüz iki takımında önemli bir pozisyonu yok. Oğuzhan Çakır saydı. Sonrasında kaleci hemen kullandı tabii avut atışını. Şimdi öyle bir durum var biliyorsunuz. Bir şekilde yeni kurallar gereği kalecilerin daha hızlı kullanması gerekiyor. Kale vuruşunu, şu andaki görüntü bu. Hakemlerimiz bu kurallara uygulamaya çalışıyor. Dakikalar onu gösteriyor. Şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Beşiktaş sağ taraftan etkili olamadı. Eyüpspor bakalım hızlı çıkabilecek mi? Şimdi çıkmaya çalışıyorlar. Salih. Evet, Oğuzhan Çakır'ın faul düdüğü var. Salih Özcan da özür diledi rakibinden. 11. dakika oynanıyor. Mücadelede golsüz eşitlik devam ediyor. Bu arada 2 korner bekledik ama henüz rakip kaleye kimse gidemediği için tabii bu korner bahsi de şu ana kadar gelmedi. Henüz bir köşe vuruşu kullanmadı iki takımdan herhangi birisi. Eyüpspor rakip yarı sahaya çok geçmedi. Beşiktaş da şu ana kadar geldiği ya da gerçekleştirdiği ataklarda tehlikeli bir pozisyon bulamadı diyelim. Sevgili Levent abi ne demiş? İyi akşamlar sevgiler. Evet, yapıldı sevgili Levent abi. Tabii ki yapıldı. Devam ediyoruz. Dakikalar 11'i gösteriyor. Mücadelede 2 maçta da 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyiciler. Eyüpspor'da bir oyuncu yerde. Bakalım. Tabii tedavi gördükten sonra biliyorsunuz yani çok da böyle sert bir müdahale yok. Bir çarpışma var Orkun ve Eyüpspor'lu oyuncu arasında. Gördüğüm kadarıyla az önce ama Orkun'un bir faulü vardı. O hakem onu, o pozisyonu devam ettirdi. Bence bir dahaki eğer benzer bir faul olursa sarı kartına başvurabilir ya da uyarabilir. Biraz sert bir hareketti çünkü. Beşiktaş gelmeye çalışıyor. Olay Tan son anda kaybetti. Sonrasında kaptırdığı topu kazandı ama Oğuzhan Çakır buna da faul verdi. Bu arada bence pozisyonda bir şey yoktu. Gördüğüm kadarıyla. Bir daha bakalım. Evet, tamamen topa bir hareket ama Eyüpsporlu oyuncu yerde kalmış. Az önce vermediği pozisyon verdiğinden daha net faaldi. Evet. Bir faul daha sevgili dinleyiciler. Dakikalar 13'ü gösteriyor. Üst üste fauller. Eyüpsporlu oyuncular da itiraz etti.

Beraberlik var. Bakalım. İlk gol hangi stattan gelecek? Merak ediyorum. Durgun başladı. İki maçta durgun başladı. Gerçi Diyarbakır'da gol vardı ama VAR'dan iptal oldu o gol biliyorsunuz. Şimdi Eyüpspor gelmeye çalışıyor. Ceza sahasına girecekler. Yerde kaldı Eyüpsporlu oyuncu. Bir şey yok bence. Hakem de vermedi zaten. Devam ettirdi. Biraz fazla faul olmaya başladı. Trossard yerde kaldı. Bakalım. Evet, yani ikili mücadelede de faul bekliyor oyuncular. Ne demiş? Mesai saati. Dergileri paketlerken dinliyorum sizi demiş sevgili Cesur Bey. Çocuk dergisi var mı Cesur Bey? Bir ara konuşmuştuk herhalde. Var sizde, varsa böyle güzel bir dergi. Kızıma bir hikaye dergisi olabilir. Başka bir şey olabilir. Hayret, pozisyonda olsan hoca faul vermedi. Yani 14 dakikada full faullü bir mücadele. Çok fazla faul oldu. Bilmiyorum yani maç nasıl devam eder. 8 faul olmuş 14 dakika itibariyle. İnanılır gibi değil. Diyarbakır'a bakalım. Orada da 8 faul olmuş. Evet. Yani bu ortalamayla maç sonunda herhalde bir 45 faul falan göreceğiz. Eğer maç böyle devam ederse, böyle faullü maçlar oynanmaya de daha doğrusu maç bu şekilde faullü oynanmaya devam ederse ya da hakemin standardı bu olursa faul kararlarında herhalde bu sayı çok daha yukarı çıkabilir. Beşiktaş şimdi evet temaslı bir mücadele izliyoruz. Bol bol iki takım da birbirine temas ediyor. Eyüpspor'da çok böyle atletik oyuncular var. Beşiktaş'ın dikkatli olması gerekiyor bence. Hani yiyeceği bir gol bir anda o skoru çevirme anlamında sıkıntı yaşayabilir. Bu arada Orkun'la gelmeye çalışıyor. Siyah beyazlar Rıdvan geriye döndü. Calo sağ tarafta Çerni var. Şimdi Çerni'ye döndüler. Çerni etkili gelebilir. Çerni'den içeriye bir orta. Semih'ten önce bir kafa ama atak devam edecek. Rıdvan Yılmaz, Agbadu sonrasında Olaytan şimdi bıraktı, kaleye vurabilir. Öyle tahmin ediyorum. Orkun yüzünü dönemedi. 3 Eyüpsporlu oyuncu sonrasında da yerde kaldı ve bir faul daha. Bu kez de Salih faul yapan oyuncu. Yani sarı kart yine ağır olur. Eyüpspor'un ceza sahasının önünde bir faul. Ama Eyüpsporlu oyuncular sarı kart bekledi pozisyonda da. Oğuzhan Çakır da sakin olun diyor. Neredeyse maçın başından itibaren bir itiraz ediyor Eyüpsporlu oyuncular. Faullerde hani sarı kart beklentileri var bazı faullerde. Tabii oradaki hani çok da tekrar olmadığı için faulün şiddetini çok anlayamıyoruz ama burada yani herhangi bir sarı kartlık bir faul değil. Yani şey diyebilirsiniz işte tehlikeli bir hata kesmeye yönelik bir faul olduğu için belki verilebilirdi ama Eyüpspor'un ceza sahası hemen önünde olan bir pozisyondan bahsediyoruz. Evet, şimdi kaleci Nübel'e bir faul. Topa vurduktan sonra Eyüpsporlu oyuncu Nübel'e faul yaptı. Nübel de oyuncuya haliyle üzerine doğru yürüdü. Dediğim gibi çok gergin bir maç oynanıyor. Hakemin de bence etkisi var ama yani Oğuzhan Çakır'ın da şu ana kadar sakin olun diyor. Şimdi Eyüpsporlu oyuncuya sakin ol diyor. Bir daha bakalım. Nübel topu uzaklaştırdı. Sonrasında evet sağ ayağıyla Nübel'in destek ayağına doğru vuruyor Eyüpsporlu oyuncu. Yani burada Nübel'in sanki isyanı, itirazı Abdullahi bu arada faul yapan oyuncu. Dakikalar 19. Mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Diyarbakır'da yine 0-0'lık beraberlik var. Ahmet Spor Kulübü Erzurumspor arasında oynanan mücadelede Erzurum daha etkili, ceza sahasında bir orta.
uzaktaştırıldı. Sonrasında 3 oyuncuyla

0: baskıya geldi Erzurum Spor ama baskıdan sonuç alamadı. Diyelim bu arada tekrar Dolmabahçe'ye dönüyorum. Orada da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Uzun bir top ama Nübel çıktı ve kontrol etmeyi başardı ve hemen eliyle oyunu başlattı. Trossard şimdi 4 oyuncuyla geliyor. Beşiktaş 6 oyuncuyla savunuyor. Evet, bu arada Trossard'a faul yapıldı. Verkaç yapmak isterken. Bu arada Eyüp Spor'da 2 numara kim, gerçekten merak ettim. Trossard'ın yerde kaldığı pozisyonda. Caligari Eyüp Spor'da sürekli itiraz ediyor. Kaptan mı diye bakıyorum. Sanki değil gibi, değil mi? Kolunda pazubant göremedim. Neredeyse her pozisyonda. Bu arada Ahmet Spor çok tehlikeli geldi. Ceza sahasında bir vuruş. Top ağlardı ama öncesinde offside var. Offside bayrağı kalktı. Biraz da tartışılabilir mi bilmiyorum ama bakalım şimdi birazdan. Ahmet Spor Kulübü golü buldu ama öncesinde offside bayrağı kalktı. Bir bakalım. Evet, olabilir. Orkun'la tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak siyah beyaz takım. Ceza sahası kalabalık, kaleye mi vuracak? Hayır, orta yaptı. Bir kafa ve korner. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. İyi bir orta gelmedi bu arada Orkun'dan. Çok yumuşak bir orta. Belki daha sert bir orta yapabilirdi ceza sahasına. Şu ana kadar henüz tehlikeli bir pozisyonu yok Beşiktaş'ın. Tehlike yaratamadığı Eyüp Spor kalesinde birazdan 20 dakika itibariyle oluşan istatistikleri de sizlere aktarıyor olacağım. Bu arada ceza sahasında yine bir mücadele, yer kapma mücadelesinde hakem Oğuzhan Çakır uyardı İki takım oyuncularında. Şimdi Orkun ceza sahasında ortaladı arka direğe. Çerni'den önce müdahale var mı? Yok. Salih ve Çerni birbirine bıraktı ve top Davut'a gitti. Diğer kanattan dakikalar 21, mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Şu ana kadar gol beklentisi yok denecek kadar az. İki takımın da Beşiktaş'ın 0.08, Eyüp Spor'un 0.02, Beşiktaş'ın 3 şutu var. %55 topa sahip oldu ve 3 şut attı. Bu 3 şuttan henüz isabetli şut sağlayamadı. Haliyle tehlikede yaratamadı. Gol beklentisi de üretemedi. Sadece bir köşe vuruşu var. Şu ana kadar bu arada Trossard'a uzun bir pas Salih'ten, aniden yön değiştirdi Beşiktaş Salih'le beraber ama Trossard'ın kontrolü iyi değil ve sonrasında Eyüp Spor savunması uzaklaştırdı. Beşiktaş'ın 86 pasına karşılık Eyüp Spor'un 73 pası var ve %87 pas isabetiyle oynadı siyah beyaz takım. Eyüp Spor %84 pas isabetiyle oynadı. İsabetli şut XG'si yok. Neden yok? Çünkü isabetli şut atamadı Beşiktaş. Bu arada Olaytan top kaybı yaptı. Beşiktaş hücum ederken top kaybı yaptı. Sonrasında Eyüp Spor bakalım hızlı çıkabilecek mi Salih? Evet, Eyüp Spor'la oyuncu arasında bir ikili mücadele. Hakemin kararı faul. Bakalım ne verdi buradan? Touch mı verdi? Faul mü verdi? Çok anlayamadım ama Italiano çok itiraz etti bu pozisyona. Yoksa hakeme değildi, kendi oyuncusuna mı itiraz etti, çok anlayamadım. Evet, Beşiktaş şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Daha iyi bir atak organizasyonu gerçekleştirebilirdi ama burada biraz acele etti Semih Kılıçsoy. Sonrasında da Salih kontrol edemedi ve top da taca gitti. Kısa bir reklam arasına gideceğiz sevgili dinleyiciler. Birazdan tekrar buradayız.
1: .300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken

0: biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Hem Dolmabahçe'de hem de Diyarbakır'da henüz gol sesi çıkmadı. Aslında ilginç olan pozisyon da yok. Beşiktaş iyi futbol oynamıyor benim gördüğüm kadarıyla. Şu ana kadar en azından iyi organize olamadı. Semih ayrı bir kopuk bu arada. Şimdi pozisyona girdi. Černý bir vuruş ve top ağlarda. Vaslav Černý. Dakikalar 26'yı gösterirken Olaytan'ın asistiyle koşu gösterdi. Olaytan savunmanın üzerinden aşırtma bir pasta Černý'yi buluşturdu. Černý de gelişini çok böyle durdurmadan gelişini vuruşta topu ağlara gönderdi. Offside yok. Evet, tek vuruş Černý'nin sevdiği pozisyonlardan birisi. Olaytan'ın asisti ve Černý'nin golü. Dakikalar 26'yı gösterirken bu arada Olaytan'dan çok iyi bir pas ve Černý de gelişine ayak içiyle topu ağlara gönderdi. Sonrasında da gol sevinci yaşadı ve Olaytan'ı da bir önceki maçta da biliyorsunuz yine Olaytan'ın asistiyle Černý golü atmıştı Avrupa mücadelesinde. Kralyova maçında benzer bir durum yine burada da Černý gol atmayı başardı. İlk önemli fırsatta ilk tehlikeli pozisyonda da gol atmayı başardı. Vaslav Černý bu arada o da Beşiktaş adına tabii hani kalacak mı gidecek mi soru işaretleri var. Performansı zaman zaman eleştiriliyor ama şu ana kadar da herhalde sadece bu maç üzerinde değil. Yani bu kadar eleştiriye rağmen yine de gol ve asistleri asist yapan oyuncularından birisi Beşiktaş adına. Olaytan biraz daha ön plana çıkmaya başladı birkaç maçtır. Biliyorsunuz onun da işte hani oraya daha böyle yaratıcı bir oyuncu düşünüyor siyah beyazlar. Ama Olaytan şu ana kadar bence iyi performans gösterdi. Evet, Olaytan offside'deydi ama ben mi yanlış gördüm? Hayır. Bu arada Olaytan çok sert vurdu ama savunmadan döndü. O da isabetli bir şut atamadı. Černý kaçmıştı ama Černý atamadı o pası. Şimdi siyah beyazlar gelmeye çalışıyor. Sağ tarafta Taylan, ceza sahası kalabalık. İçeriye bir ortak. Kaleci son anda tokatlamayı başardı. Çok tehlikeli bir pozisyonda ama Beşiktaş bu pozisyonda, daha doğrusu Eyüpspor kalecisi önemli bir kurtarışa imza attı. Uçtu ve Moldovan arka direkteki iki Beşiktaşlı oyuncunun önünden topu uzaklaştırmayı başardı. Dakikalar 28'i gösteriyor. Tabii izleyiciler ya da statta tribündeki taraftarlar Trossard'ı da izliyor. İlk kez ilk 11'de başladı. Ve hani bayağı böyle büyük bir mücadele etti. Bu arada sarı kartı da gördü. Sağ kanat oynayan Eyüpspor'da. Yanlış görmediysem Costa. David Costa sarı kartı gördü. Yaptığı faulden dolayı değil, faulden sonra yaptığı şiddetli hakeme itirazdan dolayı sarı kartı gördü. Dakikalar 28'i gösterirken artık cebinde stoperde oynayan Costa'nın sarı kartı var Eyüpspor'da. Orkun Kökçü serbest vuruşu kullanıyor. 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor Diyarbakır'da. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Paslaşarak kullandı. Şimdi Rıdvan'dan bir orta. Ceza sahasına kimse dokunamadı. Çok tehlikeli bir orta. Kaleye paralel gitti kale çizgisine ve hiç kimse dokunamadı. Top da diğer sağ taraftan köşe gönderine yakın bir yerden avuta gitti. Gerçekten ilginç bir pozisyon. Yani kime dokunsa gol olabilecek. İlginç bir

orta. Ama bu pozisyonda hiç kimse dokunamadı. Evet, Černý de çok sevindi. Vlahovic'te bu arada statta, o da golden sonra takım arkadaşını alkışladı. Černý'nin golünden sonra sevinç yaşadı orada. 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor. Tabii Eyüpspor'un oyun planı bozuldu. Şimdi bundan sonra biraz daha belki önde oynamak zorunda kalacaklar. Beşiktaş tempoyu iyi ayarlarsa, o boşlukları iyi değerlendirirse farkı açabilir kendi adına. Şu ana kadar Eyüpspor'u da neredeyse hiç getirtmedi kendi yarı sahasına. Bu da bence önemli. Bu arada Trossard tekrar Orkun'a dönmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Bu arada prese devam ediyor. Leandro Trossard hala devam ediyor ve kapmayı da başardı. Öncesinde faul. Oğuzhan Çakır'a Orkun'dan itiraz. Yani çok sonrasında faul çaldı ya hocam. Yani avantaj değil çünkü başka bir oyuncu devam ediyor. Oyunu devam ettirdi. Sonrasında ilginç bir faul. Orkun'da neden oradaki pozisyonda vermedin diyor. Şimdi Orkun'u anlatıyor. Oğuzhan Hoca konuşuyorlar. Dakikalar 29'u gösteriyor ve 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. Diyarbakır'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ahmetspor biraz daha kontrataklarla, savunma arkasına atılan toplarla tehlike yaratmaya çalışıyor. Erzurumspor ilk dakikalarda ön alanda çok ciddi bir baskısı vardı ama o baskıya da karşılık vermeye çalıştılar. Bu arada Calo ve Abdullahi mücadelesinde topun Calo'dan çıktığını işaret etti. Yan hakem ve köşe vuruşu kullanacak şimdi Eyüpspor. Eyüpspor az geldi, öz geldi ama köşe vuruşu kazandı. Bir daha bakalım. Net şekilde out yani pozisyon ama yan hakem bu pozisyonda korneri işaret etti bakalım. Hayır, out verdi. Evet. Sanırım VAR'dan bir uyarı geldi. Out verdi. Çok ilginç. Bu arada net bir out. Ben görür görmez anladım. Çünkü savunma oyuncusu hani dokunsaydı ayağı biraz daha yerde olduğu için daha yumuşak gidebilirdi ama ayağı havada olan Abdullah'a dokundu ve top çok sert bir şekilde. Yani topun gidiş şiddetine göre kimden çıkabileceğini tahmin ettim ve nitekim kenardan gelen uyarıyla bu korner iptal oldu. Artık yeni kurallarda bu da var biliyorsunuz. Güzel. Yani en azından bir şeyler uygulanıyor diyelim. Evet, dakikalar 31'i gösteriyor. Beşiktaş şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Trossard topla buluştu. Ceza sahasında 4 oyuncu var. Leandro Trossard korner. Orkun'la paslaşmaya çalıştı. Aldı, driplikte gitti ama sonrasında Orkun'a pas atmaya çalıştı. Ama o arada pas arası yapılınca da top da kornere gitti. Şu ana kadar siyah beyazlar özellikle golden sonra biraz daha ritmi artırdılar. Gördüğüm kadarıyla tempoyu artırmaya çalışıyor. Özellikle rakip sahada bulunmaya çalışıyor. Beşiktaş 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Köşe vuruşu kullanacak. Şimdi sol taraftan Rıdvan Yılmaz da köşe vuruşunu kullanacak. Beşiktaş ceza sahası kalabalık, içeriye falsolu bir orta. Černý kaleci ikinci müdahale, tekrar Černý mi? Hayır. İnanılmaz bir kurtarış bu arada kaleciden ama sonrasında ikinci müdahalede de çok başarılıydı. Beşiktaş sol taraftan yine gelmeye çalışıyor. Trossard boşta bir arkadaşını bulamadı, tekrar sola döndü. İçeride 3 siyah beyazlı oyuncu ama Rıdvan'ın ortası başarılı değil ve şimdi Calo kıyasıya bir mücadeleye girdi. Sonrasında içeriye bir orta. Semih vuramadı. Düzeltiyorum. Orkun Kökçü vuramamış. Bir anda olay tam. Hadi orayı da düzeltelim. Yalnız burada Černý'nin kafa vuruşunda Moldovan çok önemli bir kurtarışa imza attı. Çok yakın mesafeden bir orta. Trossard'ın burada Orkun yerde kalmış. Acaba bir penaltı beklentisi mi var? Bu arada Olaytan gerçekten olağanüstü oynuyor şu ana kadar.
Topu kaptı. İki sporlu oyuncuya rağmen kaptırmadı. Sonrasında Orkun'a müthiş bir orta yaptı ama Orkun'a göre biraz yüksek bir ortaydı ve top da taca gitmişti. Dakikalar 33. Ahmet Spor Kulübü 0. Erzurumspor 0. Dakikalar 34. Beşiktaş 1. Eyüp Spor 0. Sevgili dinleyiciler, Vaslav Černý Beşiktaş adına golü kaydeden oyuncuydu. Dakikalar 25'i gösterirken. Evet, şu ana kadar Dolmabahçe'de siyah beyazların bu arada Beşiktaş yine tehlikeli gelmeye çalışıyor. Trossard yerde kaldı. Trossard oyun devam ediyor. Sonrasında bir vuruş ama öncesinde faul. Trossard'ın hareketine faul verdi Oğuzhan Çakır. Yerde kaldı aslında iki oyuncu. Trossard topla beraber hareketlendi. Sonrasında Eyüpspor'da bir oyuncu yerde kaldı. Hakemin de kararı faul. Şu ana kadar etkili, maçın herhalde en etkisiz oyuncusu Semih Kılıçsoy. Hiç topla buluşamadı. Çok az buluştu. Birazdan istatistikleri sizlere aktaracağım. 0.51 gol beklentisi. Beşiktaş'ta Eyüpspor'un 0.02, yok denecek kadar az bir gol beklentisi var. Çok gelemediler Beşiktaş'ın üstüne. Bu arada Nübel'e uzun bir geri pası. Sonrasında Taylan olay tanına verkaç yaptı ki yapsaydı verkaçı bir anda bomboş gidecekti ama yapamadı. 5 şutu var, ikisi isabetli. 2 büyük şansı var. 2 köşe vuruşu var siyah beyazların. %84 pas isabetiyle oynadılar. 136 başarılı pasları var 161 denemeye karşı. İsabetli şut gol beklentisi 0.53. İsabetsiz şutu da 3. 5 şutun ikisi isabetli. 3'ü isabetsiz. Ceza sahası içinden 2 şutları var. Dışından 3 şutu var Beşiktaş'ın. Büyük şansları 2. 2 köşe vuruşu var. Rakip ceza sahasında 7 kez topla buluştu. Derken Eyüpspor şimdi sol taraftan tehlikeli gelmeye çalışıyor. Ceza sahasına bakalım. Bir şut pozisyonu yakalayabilecekler mi? Yakaladı. Bir vuruş kaleci Nübel. Kaleci Nübel yattı ve Eyüpspor'un tehlikeli atağında gole izin vermedi sevgili dinleyiciler. Dakikalar 36'yı gösterirken Eyüpspor adına maçtaki ikinci şuttu ve şu ana kadar henüz bir isabetli şutları var. Bu arada Beşiktaş şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Semih'ten Trossard'a, Trossard Orkun'a bırakmaya çalıştı, olmadı. Sonrasında Semih tekrar pozisyonun içinde. Semih çok ağır gerçekten. Yani bu geçen sene değil, bir önceki sene yediği antrenmanlar ya da ağırlık çalışmaları, özellikle ağırlık çalışmaları Semih'i bayağı bir hantal hale getirmiş. Yani şu pozisyonda atıp çok rahatlıkla gidebileceği bir pozisyonda ne gidebildi ne top sürebildi bilmiyorum ama bir çabukluk çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, şimdi tekrar Semih'le oynuyor. Yine kontrol edemedi. Yerde kaldı. Öncesinde faul olacaktı ama hakem Oğuzhan Çakır devam ettirdi ve şimdi sağ taraftan sol tarafa atak yönü değişti. Trossard ceza sahasına baktı. Bir çalım. Oyuncu ısrarla karşısında kalmaya devam etti Trossard. O da geçemedi bu arada ve geriye dönmek zorunda kaldı. Şimdi Agbadu sağ tarafa, Černý'ye bu kez döndü. İçeride 4 oyuncu var. Taylan pas arası yaptı. Aslında olay tanına verkaç yapmaya çalışıyordu. Gördüğüm kadarıyla Černý ama Taylan araya girince pozisyonda olmadı. Sonrasında Trossard kaptırdı mı? Hayır. Tekrar top siyah beyazlı takımdan. Tabii Trossard'ın fiziksel olarak biraz daha zamana ihtiyacı var ama tabii bunu biraz daha oynayarak aşması, yani maç temposu kazanması gerekiyor. Ve şimdi sağ taraftan Taylan'a geliyor Beşiktaş. Taylan eksen etrafında döndü, geriye bıraktı ve o geriye bırakırken de pas hatası yaptı. Şimdi Eyüpspor bakalım hızlı çıkabilecek mi? Yine uzun bir pas ve isabetsiz bir pas. Eyüpspor'dan kaleci Nübel'e kadar geldi bu topta. Evet, ne dedik? 2 korner var, 2 büyük şansı var. İsabetli şut gol beklentisi 0.53. Siyah beyazlarda Eyüpspor'da bu oran 0.04 derken, bu arada çok heyecanlı bir maç. Neden? Çünkü sürekli Beşiktaş atak yapıyor. Şimdi Trossard ceza sahasına girdi. Trossard vurdu kaleci.

Kaleci Moldovan uzaklaştırdı. Gerçekten ilginç bir pozisyon. Çok çaprazdan vurdu Trossard. Ama Moldovan açıyı iyi kapattı ve izin vermedi bu pozisyonda. Ve Beşiktaş şimdi köşe vuruşu kazandı. Yine uzun bir top. Trossard'a Orkun'dan sonrasında Eyüpsporlu oyuncular topu kornere gönderdi. Üçüncü köşe vuruşu olacak dakikalar 38'i gösterirken. Ve Eyüpspor'un biraz daha önde olması gerekiyor. Oynaması gerekiyor. Çok geride karşılıyorlar. Ki dediğim gibi atletik oyuncuları var. Aslında Beşiktaş'ı geriye koşturabilirler ama şu ana kadar başaramadılar. Köşe vuruşu kullanılıyor. Ceza sahası kalabalık. Mücadelede 1-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Ceza sahasında 4-5 oyuncu var. Oğuzhan Çakır yine uyardı ceza sahasındaki oyuncuları. Temasta bulunmayın diyor. Birbirinizi itmeyin diyor. Kavga etmeyin beyler diyor. Bakalım. Tabii yani ceza sahasında olacaktır. Hani bu itmeler, yer kapmalar değil mi? Şöyle sarılmalar olacaktır. Orkun köşe vuruşunu kullanıyor. Ceza sahasında bir orta kafalardan seken top. Atak devam edecek şimdi. Semih dönüp vurmaya çalıştı. Başarılı olamadı. Sonrasında Trossard girdi mi araya? Hayır, giremedi ve Eyüpspor savunması uzaklaştırdı. Karambol oluştu ama o karambolde siyah beyazlar başarılı olamadı ve top da kaleci Nübel'e kadar geldi. Evet, bir Diyarbakır'a dönelim. Ahmetspor 0, Erzurumspor 0. Çok pozisyonlu bir mücadele değil. Çok da gergin değil. Neden? Çünkü Halil Umut Meler çok fazla izin vermedi gerginliği. Maçın başında disiplini bir şekilde sağlamaya çalıştı. Dediğim gibi şu ana kadar çok gergin bir maç izlemedik. Genel beklenti çok gergin bir maç olur gibi söylemler vardı ama şu anda bir gerginlik göremiyorum. Diyarbakır'da da müthiş bir taraftar var. Ahmetspor kulübünü desteklemeye gelen stat neredeyse tamamen dolu. Muharrem Bey yazmış. Muharrem Bey sevgiler. Maç yorumlarınızı beğendim diyor. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim belki. Sevgilerimi iletiyorum sevgili Muharrem Bey'e. Yani dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Yorumlamaya çalışıyorum. Beşiktaş tabii geçen seneden farklı olarak bir şeyi farklı yapıyor ve şu ana kadar da 4 maçta bunun fazlasıyla yaptı. Nedir mesela bu? Yani diğer takımlarımız da tabii yapıyor ama Beşiktaş'ta daha fazla görmeye başladık. İtalyano geldikten sonra. Örneğin sağ tarafta Çerni şu anda oyunu kurmaya çalışıyor. Bir anda merkeze dönüyorlar hızlı bir şekilde ve sol tarafa en ivedi şekilde, yani paslaşarak değil de uzun bir şekilde sol tarafta kim varsa artık, Rıdvan Yılmaz o anda pozisyon gereği ya da Trossard, öncesinde İlhan Fakalı gibi oyunculara uzun bir pasla bir şekilde atağın yönünü değiştiriyorlar. Bu aslında şu demek, hani takım sağ taraftan atak gerçekleştiriyor diye sağ tarafa kaydığı için sol tarafta sayısal olarak eksiklikler oluyor. Bu arada şimdi Semih de gelmeye çalışıyor. Beşiktaş sol tarafta bir eksiklik var. Rıdvan ceza sahasına baktı. İçeriye bir orta. Taylan'dan önce bir kafa. Evet, yani atağı olgunlaştıramadılar. Şimdi tekrar sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Şimdi Çerni mesela aldı. Kimseyi bulamayınca muhtemelen en sola dönecekler. Dönemediler. Yani o pas trafiğini iyi yönetemediler. Hızlı bir şekilde yapamadılar. Şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Agbado kendisi attı gitti ama gittiği noktada herhangi bir oyuncu yok. O da görev bölgesine tekrar dönecek. Şimdi Orkun'dan Trossard mıydı? Hayır. Evet, atak devam ediyor. Eyüpsporlu oyuncular faul bekledi ama hakemin kararı devam ve şimdi sağ taraftan Çerni ile gelmeye çalışıyor. Çerni ceza sahasına girecek. Boşta bir arkadaşını arıyor. Offside yok. Hala yok. Çünkü offside'den çıkmıştı oyuncu Taylan. Yani geriye dönmese, yüzünü dönse rakip kaleye bir anda gol pozisyonuna girecekti Beşiktaş ama geriye dönmeyi tercih etti. Beşiktaş ısrarla kanatları kullanmaya çalışıyor. Yoğun da bir baskı yapıyor. İkinci gol için gelmeye çalışıyor diyelim. Sevgiler sağ olun demiş. Yani

Şimdi genelde bizde malum biliyorsunuz. Tabii ben maçı tamamen anlatmıyorum. Hani önemli anlarını aktarmaya çalışıyorum. Genelde biliyorsunuz spikerlerimiz hani maçı anlatıyor. Çok yorum yapmamaya çalışıyor. Ben tabii yorum yapmaya çalışıyorum. Bu arada Orkun yerde kaldı. Değil, düzeltiyorum. Semih yerde kaldı ve çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Şimdi Beşiktaş muhtemelen Orkun topun başına geçecek. Kaleye yaklaşık 23-24 metre mesafeden Trossard da vurabilir. Öyle tahmin ediyorum. Semih de vurabilir. Semih diyorum. Orkun da vurabilir. Ama tehlikeli bir nokta. Beşiktaş için ikinci gol fırsatı tabii Orkun gelince herkes gitti. Trossard da şu anda Moldovan. Kaleci Moldovan'la sohbet ediyor. Eyüpspor kalecisi Moldovan. Onunla sohbet ediyor. Orkun Kökçü kaleye bakıyor. Dediğim gibi kaleye 23-24 metre mesafe uzaklıkta. Kaleyi tam cepheden gören bir pozisyon. Orkun'un da sevdiği pozisyonlar. Barajın üzerinden aşırabilirse, istediği falsoyu verebilirse gol olma ihtimali yüksek bir pozisyon. Eğer iyi bir vuruş yaparsa, düşürebilirse topu. Şu anda tüm taraftarlarda tabii çekim yapıyor. Orkun Kökçü dakikalar 44. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Objektifler Orkun'un üzerinde. Hakem Oğuzhan Çakır işaretini verdi. Kalede Moldovan dikkatli. 5 kişilik bir baraj. Orkun hala kaleye bakıyor. Şimdi Orkun geldi. Barajdan döndü. Dönen top. Bir vuruş daha yine barajdan döndü. Üst üste baraja nişanladı Orkun Kökçü. Önemli bir pozisyondu. Sonrasında ofsayttan kaçamadı ama sağ tarafta Çerni bomboş elini kaldırmış. Evet, ofsayt olduğunu ben görüyorum ama Semih sanırım görmedi. Hakemin işareti Oğuzhan Çakır devam avantaja bırak devam ettirdi. Ve Eyüpspor bakalım etkili çıkabilecek mi ilk yerin artık son saniyeleri ama derken kaptırılan top ve şimdi Beşiktaş sol taraftan Rıdvan'la gelmeye çalışıyor. Ceza sahasında 3 oyuncu var. İçeriye bir orta Çerni öncesinde bir müdahale. Rıdvan özellikle Trossard'ın boşalttığı noktalarda Rıdvan bir şekilde o bölgeyi doldurmaya çalışıyor. Şu ana kadar da başarılı oldu derken ilk yarının da son düdüğü geldi sevgili dinleyiciler. 1 dakikalık bir uzatma ve ilk yarı sonunda Beşiktaş'ın soyunma odasında 1-0 önde gittiğini söyleyelim. Hemen sizlere şöyle bir bilgileri aktaralım. Sonra kısa bir reklam aramız olacak. Bir nefesleneceğiz. Beşiktaş ilk yarıda 10 şutu var. 0.56 gol beklentisi %67 toplu oynadı. 3 isabetli şutu var. 2 büyük şansı var. 3 köşe vuruşu kullandı siyah beyazlar. %88 topla oynadılar. Düzeltiyorum. %88 pas isabetiyle oynadılar. İfademi yanlıştı çünkü düzelteyim. 281 pas denemesi yaptılar. Bunlardan 246'sı başarılı. Bu da %88'e tekabül ediyor. Onu söyledim. Gol beklentisi 0.58'de %0.62'ye çıktı. İsabetli şut gol beklentisi 0.58. Büyük şansı 2 idi. Ceza sahası içinden 3 şutu var. Dışından 7 şutu var. Rakip ceza sahasında 15 kez topla buluştu ilk yarı itibariyle. 3 kez ofsaytta kaldı siyah beyazlı oyuncular. %71 pas, uzun pas isabetiyle oynadılar. 24 kez denediler ve 17'si başarılı oldu. Rakibin birinci bölgesinde yani Eyüpspor'un birinci bölgesinde kendi üçüncü bölgesinde Eyüpspor yarı sahasının kalesine yakın olan taraftan bahsediyorum. Belki 3. bölge derken neden bahsediyorsunuz diyenler için. 91 isabetli pasları var. Yani 119 denemede 91'i başarılı oldu. %76 pas isabetiyle oynadılar. 14 orta yaptılar ve sadece biri başarılı. %7 çok başarısız bu departmanda ve asist beklentisi de 0.61 olarak gerçekleşti sevgili dinleyiciler. Eyüpspor'da birçok istatistik 0. Hemen söyleyeyim 0.04 gol beklentisi %33 topa sahip oldular. 2 şutları var. Birisi isabetli. %75 pas isabetiyle oynadılar. 111 pasları var. 148 denemeye karşılık. Şöyle bakıyorum.
Başka ne okuyabilirim? Kornerleri yok. Rakip ceza sahasına sadece iki kez girebildiler. Topla buluşabildiler yani. Evet, uzun pas denediler. Bol bol 22 kez denediler. Ve sadece 4'ü başarılı. Beşiktaş'ın birinci bölgesinde, yani Beşiktaş'a tehlike yaratabilecekleri birinci bölgede sadece 8 pas, isabetli pas yapabildiler 12 denemeye karşı. Yani ilk yarı Eyüpspor adına aslında kocaman bir yokları diyebiliriz. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Şimdi biz kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Bir 4-5 dakikalık bir nefeslenme, bir papatya çayı aramız var. Sonrasında tekrar birlikteyiz.

0: Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
0: Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
2: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
5: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
6: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
7: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
7: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
9: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
0: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
9: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi

0: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı 0538-052-1487'den yazabilirsiniz. Evet, maç yorumlarımızı başka beğenen var mı? Sevgili Muharrem Bey yazmış, beğendim demiş maç yorumlarınızı. Var mı başka beğenen? Beğenenler yazsın diyelim. Bir dakika, ben de bir şey deneyeceğim. Hadi bakalım, bulabilirsem güzel olacak. Neyi bulabilirsem hemen söyleyeceğim. Şöyle maçla alakalı başka istatistikler varsa onları da size aktarmaya çalışacağım. Bir papatya çayı içtik geldik, evet. Sevgili Ali Cemal bana çok önerir papatya çayını. Çok sever. Sanırım kendisi de çok seviyor. Bize de öneriyor abi için diye. Bize sağ olsun, kırmıyoruz. Dinleyicilerimizden gelen bu tarz böyle faydalı şeyleri dikkate alıyoruz. Ve onları kırmamaya çalışıyoruz. Nitekim de kırmadık zaten kendisini ve papatya çayı içtik geldik. Umarım iyi olur. O genelde öyle söyler. Bana tavsiye eder. Ben de kendisine teşekkür ederim. Seviyorum gerçekten papatya çayını. Evet, ilk yarıda siyah beyazların üstünlüğü vardı. Bu arada ama spor Erzurumspor maçında da çok ciddi bir denge vardı. Yani iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı. Net bir şekilde bunu söyleyelim. Sevgili Ali Cemal de bu arada sağ olsun yazmış, mesaj göndermiş. Seviyorum sizi demiş. Papatya çayınızı da seviyorum demiş. İçmenizi de seviyorum. Evet, Erzurum, daha doğrusu Ahmet Spor Kulübü, Erzurum Futbol Kulübü arasındaki mücadelede ilk yarıda sadece 4 şut var. İki takımın da attığı, yanlış anlamayın. Bu şutların hiçbiri kaleyi bulmadı. İki takımın gol beklentisi 0.013. Yani yok denecek kadar az. Toplam 4 korner var. çok böyle istatistiği olmayan bir mücadele ilk yarı itibariyle. Bakalım ikinci yarıda umarım değişir bu. Daha fazla gol izleriz. Temennim bu yönde, bakalım. Bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi ikinci yarıda umarım daha fazla bol gol izleriz, pozisyon izleriz. Temennim bu yönde. Hemen şöyle bir bakıyorum yine Beşiktaş Eyüpspor maçındaki, evet, durumlara bir bakalım. Neler var? İstatistiklere bakacağım. İlk yarının Beşiktaş adına ya da Beşiktaş mücadelesinde en fazla ön plana çıkan oyuncusu, en fazla reytingi alan oyuncu, maçın en fazla reytingini alan oyuncu Kim Olaytan, 7.5 reytingde zirvede gözüküyor. Rıdvan Yılmaz yine ilk yarıda çok fazla bindirme yaptı, 7.4. Çerni 7.2, gol atan Çerni 7.2 reytingde 3. sırada. Sabiri yine 7.1 reytingde, sağ bek. Eyüpspor'da bence başarılı bir performans gösterdi. Trossard'ın karşısına kaldı. Yine Salih Özcan ilk yarıda etkiliydi. O da 7 reytingde. Şu anda en fazla reyting alan 5. oyuncu konumunda sevgili dinleyiciler. En fazla isabetli paslarda en yüksek ortalamaya sahip oyuncu

gördüğüm kadarıyla kim? Agbadu gözüküyor. Bayağı isabetli paslar verdi. İzmit'ten Ramazan Bey, Kocaeli İzmit'ten yazmış sevgilerimizi sunalım. Beşiktaş'ta futbolcu Eyüpspor futbolcunun saçını çekiyor. Futbol kurallarına göre bu direkt kırmızı karttır. Hakem bunu görmezden geldi. Var bir müdahale etmedi. Lig başlamadan hakemler doğru yönetmediğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Burada bence kasti bir müdahale yok. Çünkü elini çekerken böyle çok küçük de olsa bir teması var. Evet, bir kart olabilirdi ama kırmızı çok ağır olmaz mıydı sevgili Ramazan Bey? Yani şu anda bu maçın özelinde oyuncu çok aniden bir şekilde dönüyor. Saçı çok uzun, beline kadar gelen bir saç. Muhtemelen takma saçı olabilir. Ve hani siz de bir ikili mücadeleye giriyorsunuz. Yani bunu kendi takımınız, hangi takıma destekliyorsunuz bilmiyorum ama kendi takımınızdan olsaydı acaba aynı yorumu yapar mıydınız? Ve gerçekten çok haksızlık olmazdı. Çünkü ani bir dönüş ve nis bir anda saça doğru gidiyor. Bilmiyorum ya, çok ağır bir karar olurdu. Yani çok tartışma olurdu bence. Yani kurallara göre de kırmızı kartsa verseydi o zaman hakem, ne diyeyim yani. Bence ağır olurdu ama yani sarı kart belki olabilir. Eğer bir kasti bir şey olduğunu düşünse, ki VAR'dan bir uyarı gelmedi. Muhtemelen incelemişlerdir. Yabancı var bildiğim kadarıyla bu maçta. Hemen bakalım hatta VAR kim? Beşiktaş, Eyüpspor. VAR hakemine bakalım. Değil mi? Daha iyi olur. Üzerine konuşuruz. Kimmiş? Evet, bakalım. VAR hakemi Andrew Dallas. Yani evet, huyunu soyunu bilmiyoruz. Eminim ki Beşiktaş ve Eyüpspor'u da çok ilgilendirmiyor Andrew Dallas için. Hani burada bir kasti müdahale görseydi kırmızı kartı verir diye tahmin ediyorum. VAR'dan bir uyarı gelmediyse demek ki burada bir art niyet aramadılar. Çünkü çok ani dönüyor. Saçı gerçekten uzun. Hani olabilir refleks gereği. Eğer kasti yapmıyorsanız şöyle bir eliniz gidebilir yüzüne doğru. Yani temas oyunu ya futbol. Belki o bu kadar uzun saçta bir şekilde bir konuşulmalı yani. Neredeyse beline geliyor saçın oyuncunun. Ben bilmiyorum Ramazan Bey, yani sizinle aynı fikirde değilim bu konuda. Bu sene birinci lig daha keyifli olacak. Bursa Spor, Kayseri Spor, Antalya Spor bence 6-7 takım Süper Lig'e çıkmaya çalışacak. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Devam ediyorum. Neye devam ediyorum? Bir dakika, hemen şöyle bir bakalım. Acaba oyuncu istatistikleri var mı? Onlara bir bakacağım. Evet. Göremedim ama bakacağım. Eğer görürsem sizlere aktarıyor olacağım. Peki, kaleci kurtarışı, ilk yarı kaleci kurtarışını merak edenler, sadece iki takımın kalecilerinin yaptığı 3 kurtarış var. Toplam 3 kurtarıştan bahsediyorum. Beşiktaş'ta oyuncuların genel anlamda reytingleri 7.25. SofaSpor'a skora göre söylüyorum. Flash skora göre daha farklı. Eyüpspor'un 6.39 gözüküyor. İlk yarı itibariyle şöyle bakalım. Gol beklentisini söylemiştim zaten. İsabetli şutları söylemiştim. Beşiktaş'ın hücum yönü daha çok sol taraf, Trossard ve Rıdvan'la oynamaya çalışıyor siyah beyazlar. Merkezi de kullanmaya çalıştılar ama daha çok sol taraftan gelmeye çalışıyor. Sonrasında sağ taraf daha az ağırlıkta olan da merkezden gelmeye çalışıyor. Büyük şansların iki olduğunu söylemiştim. Rakip sahada zaten fazlasıyla topla buluşmuştum. Oyun ilk yarı itibariyle paslaşmaların olduğu yeri söylüyorum size. %44 ikinci bölgede, yani iki takım içinde ikinci bölge olarak değerlendirdiğimiz orta saha ve orta sahanın rakip sahaya bakan kısmıyla kendi yarı sahasına bakan kısımdaki bölüm, iki takım içinde söylüyorum. %44. %48 Eyüpspor'un birinci bölgesinde paslaşmalar olmuş ve sadece %8 Beşiktaş'ın sahasında pas yapılabilmiş. İlk yarı itibariyle bu da bence önemli bir istatistik. Rakip ceza sahasında pas Beşiktaş'ın 90
Pası varken birinci bölgede 118'de 90 Eyüpspor'un sadece 8 pası var. Bu çok az. Uzun topu söylemiştim. Yine aktaralım. İkinci yarı bu arada başlamak üzere. Top kaybı ilk yarıda Beşiktaş 7 top kaybı yaparken Eyüpspor 4 kaybı, 4 top kaybı yaptı. Evet, ikinci yarı başladı. İki maçta da ikinci yarılar başladı. Takımlarımıza bol şanslar diliyorum. Beşiktaş 3 top sürdü. Başarı 2. Eyüpspor'da da 7 denemede 2 isabetli top sürme var diyelim. Evet, takımlarımıza başarılar. Bakalım nasıl bir ikinci yarı izleyeceğiz hep beraber. Mücadeleyi takip edelim diyelim. Sevgili Uğur Benedimiş, Çorum Spor Hocası Uğur Üçer 2 yıldır takip ediyorum. Çok iyi geliyor. Evet, ben de beğeniyorum bu arada. Ben de dün söylemiştim, ileride daha iyi yerlere gelecek. Çorum Spor bu sene çok can yakar, çok akıllı oynuyorlar ve disiplinliler. Süper Lig'e uygun güzel de transferler yapmışlar. İlk 5'te bitirirlerse şaşırmam. Yok ya, o kadar olmaz bence ama zor olur. Bence. Muharrem Bey Balıkesir'den bu arada bizlere yazmış. Balıkesir'e de sevgiler. Evet, şu anda bizler kimler beni nereden dinliyor mesajlarını gönderebilir. Hem de sohbet edelim. Karşılıklı olarak maçlarında önemli anlarını zaten sizlere aktarıyor olacağım. Caner Bey, önce Galatasaray Fenerbahçe maçı. Evet. Demiş ki daha önce böyle kararlar vardı. Ya bilmiyorum ya Levent abi, gerçekten bilmiyorum. Çok böyle şey arıyoruz ya, sanki böyle samanlıkta sanki böyle iğne deliğinden bir şeyler arıyoruz. Ya efendim, burada saçından tuttu, saçından iki tel koptu. Bak, kırmızı kart olmalı. Çok detaya giriyoruz ya. Yani futbol temas oyunu diyoruz. İkili mücadele diyoruz. Ama hani buralara takılıyoruz. Gösterseydi Oğuzhan Çakır, ne diyeyim ben şimdi? Peki, hemen şöyle tekrar bir bakalım. Yani Aşil tendonuna basıyor, kırmızı kart görmüyoruz. Ama saçına şöyle dokunuyor oyuncuya ve kırmızı kart istiyoruz. Biraz fazla popülist yaklaşıyoruz bence ya konulara. Bakıyorsun, hani bunu sosyal medyada gördüğüm için söylüyorum, işte ayağı kırılmadı ya, niye burada kart bekliyorsunuz diyorlar. Bu arada Eyüpspor tehlikeli geldi, şimdi ceza sahasına girdi Eyüpspor, ama öncesinde ne oldu? Evet, sarı kart çıktı Eyüpsporlu bir oyuncuya. Sebebini ben de anlayamadım. Bir dakika bakalım. Oğuzhan Çakır sarı kartına başvurdu. Gerçekten anlayamadım. Bir daha bakacağım ya. Ha, ayağına basmış Salih'in. Anladım. Salih Özcan'ın ayağına net bir basma var. Oğuzhan Çakır sarı kartına başvurdu. Oyuncu şaşırdı ama aslında yaptığının çok farkında. Koşarken Salih Özcan daha erken davranıp ayağını topa sokuyor. Sonrasında ayağının üstüne sert bir basma var. Haliyle Oğuzhan Çakır bu müdahaleyi görmüş ve sarı kartını gösterdi. Şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyor siyah beyaz takım. Taylan ceza sahasında bir orta, ters bir kafa vuruşu, korner. Ters bir kafa vuruşu ve köşe vuruşu kullanacak. Şimdi Beşiktaş dakikalar 47'yi gösterirken Çerni Taylan'a pasını attı. Taylan ortasında penaltı bekliyor. Trossard. VAR'dan bir inceleme gelir mi? El var diyor Trossard. Eyüpsporlu oyuncular hayır diyor ama bence de hayır. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Beşiktaş, ceza sahasında bir orta, ters bir kafa vuruşu. Yine mi korner? Hayır. Trossard kornere çıkmasını istemedi ve şimdi atak gelişiyor. Rıdvan ceza sahasına bombeli bir orta. Biraz yumuşak bir ortaydı. Sonuç alamadı. Şimdi sağ taraftan Çerni'yle yine atak gelişecek. Çerni önünde büyük bir hareket alanı, sağ tarafa bıraktı. İçeriye bir orta gelir mi? Geldi ama Eyüpspor savunması yine çok kalabalık.
Sağ taraftan gelmeye çalışıyordu. Gelemedi. Çok tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı.

Siyah beyazlı takım. Dakikalar 49'u gösteriyor. Olay tan yerde. Eyüp sporlu oyuncular hiç geri adım atmıyor. Bu arada bu pozisyonda sarı kart, az önce sarı kartı gören oyuncu, yani ikinci sarı karttan oyundan atılmalı şu anda. Normalde kurallar gereği. Eminim Beşiktaş taraftarlar da bunu söyleyecek. Net bir sarı kart. Az önce sarı kart pozisyon gördüğü pozisyonun daha şiddetlisini şimdi yaptı. Bence Eyüp Spor teknik direktörü hani başka bir pozisyon daha olmadan oyundan almalı bu oyuncuyu. Çünkü neredeyse 2 dakika arayla aynı pozisyonu ikinci kez yaptı. Peki Levent abiye sevgiler. Ne demiş? Sevgili Barış Bey bir mesaj yazmış. Birazdan okuyacağım. Diyarbakır'da şöyle bakıyorum. Ahmet Spor tehlikeli geliyor. Ceza sahasına oluşan bir karambol. Bir vuruş ve top ağlarda. Ahmet Spor 1-0 öne geçti. Dakikalar 50'yi gösterirken sevgili dinleyiciler. Ceza sahasında oluşan karambolde Ahmet Spor golü bulmayı başardı. Evet, oyuncu da gole sevinmedi bu arada. Yanlış görmediysem Orban gol atan oyuncu ama umarım yanlış görmedim. Görürsem de tekrar düzelteceğim. Çok etkili geldi ceza sahasına. Sonrasında üst üste çalımlar ve sonrasında güzel bir gole imza attı Orban. Değil mi, yanlış mı gördüm? Bir dakika bakarım şimdi. Evet, az önce Çerni ve Orkun serbest vuruşu kullandı Beşiktaş'ta. Düzeltiyorum. Sabiha golü atmış. Diya Sabiha golü atmış. Bir anda sanki Orban gibi gördüm ama Sabiha golü atan oyuncu. Evet, dakikalar 51'i gösteriyor. Beşiktaş 1, Eyüpspor 0. Sevgili dinleyiciler, Beşiktaş az önce serbest vuruşta gole yaklaştı ama ikinci golü atamadı siyah beyazlar. İkinci gol için yükleniyor. Şu dakikaya kadar Eyüpspor savunması da dikkatli. Sevgili Barış Bey, mesajınızı okuyacaktım. Neden sildiniz? Okuyacaktım mesajınızı. Derken şimdi Eyüpspor tehlikeli geliyor. Sarı kart çıkacak. Dakikalar 52'yi gösterirken Beşiktaş'ta arkadan bir çekme pozisyonu var. Net bir sarı kart. Sanırım Rıdvan, hayır, Trossard gördü pozisyonda sarı kartı. Evet. Trossard sarı kartı gördü. Çekmemiş bu arada. Elini atmış oyuncuya doğru. Sonrasında da oyuncu yerde kalınca, evet, az önce direkten döndü bu arada. Çerni'nin vuruşu. Önce kalecinin müdahalesi, sonrasında da direkt gole izin vermedi. Vaslav Çerni'nin serbest vuruşunda. Evet, Trossard sarı kartı gördü. Leandro Trossard çok da inanamadı bu sarı kartı ama artık sarı kartı gördü, yapacak çok fazla bir şey yok. Merhaba Ahmet, ben tekrardan Beşiktaş maçını ayrı bir şekilde anlatıyorsunuz demiş. Hayır, alakası yok sevgili Ahmet Bey. Bugün evlilik yıl dönümümüz, sabah yediğim fırçayı düzeltmeye çalışıyorum. Yengemizin ismini de söylerseniz sevgili Ahmet Bey. Ona da buradan selamlarımızı iletelim. Ama fırça yemek iyidir ya. Hayır, bölmezsiniz. Mesajlarınızı okuyorum. Maç sürekli anlatmıyorum zaten. Önemli anlarını aktarmaya çalışıyorum. Sevgili Barış Bey, yazabilirsiniz, mesajınızı okurum. Dediğim gibi ya, mesajlarınız önemli. Ben de zaten önemli anlarını aktarmaya çalışıyorum. Biraz istatistik bilgileri vermeye çalışıyorum. Nasıl oynadıklarını aktarmaya çalışıyorum. Yazabilirsiniz mesajınızı. Ahmet Bey, evlilik yıl dönümümüzü tebrik ediyorum. Nice mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ömür diliyorum yengemizle, eşinizle beraber. Umarım en kötü gününüz böyle olur. Ama bu arada Beşiktaş Taylan'la gelmeye çalışıyor. Taylan vurdu yanalarda. Beşiktaş Taylan'la gelmeye çalıştı. Bu arada Ahmet Spor ikinci gol için yükleniyor. Ama burada savunmanın müdahalesi var. Uzaklaştırdı Erzurumspor savunması. Her maçı şevkle anlatıyorum Ahmet Bey. Haksızlık etmeyin şimdi.
Beni de atmayın yani.

muhabbeti olacak. Geçmiş yıllarda böyleydi. Bu sene bilmiyorum nasıl bir yaptırım olacak, nasıl bir tedbir alacaklar bu konuda, ama bu konuda geçmiş yıllarda büyük problemler yaşadık. Biz de buradan hem takımların, özellikle hani çok iyi oyuncuları var birçok takımımızın, hem futbol oynamayı etkiliyor hem de sakatlık için hani çok elverişli bu sahalar. O yüzden daha iyi zeminlerin olması gerekiyor derken Eyüp Spor tehlikeli geldi ama atak sonlandıramadılar ve şimdi Nübel oyunu başlattı. Olaytan topu aldı, gidiyor. İçeride iki oyuncu var. Orkun şimdi ceza sahasına girecek. Tekrar Olaytan'la pas taştı. Olaytan, Orkun yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır pozisyonu devam ettirdi sevgili dinleyiciler. Hala yerde bu arada Orkun Kökçü. Bakalım kalkacak mı ayağa? Evet, şimdi doğruluyor mu yoksa hala mı yerde? Çok emin olamadım. Ve şimdi Eyüp Spor sağ taraftan tehlikeli geliyor. Ceza sahasına Rıdvan Yılmaz girdi araya ve tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Sonrasında da Trossard çok sinirli bir şekilde topu taca attı. Yalnız çok net bir müdahale var ya. Gerçekten çok net bir müdahale var ayağına. Yani Orkun pozisyonda penaltı değil bence, dışarıda, ama net bir faul. Oğuzhan Hoca kaçırmış bence. Sağ ayağına net bir müdahale varmış bu pozisyonda. Galatasaray Gençler Birliği Rams Park zemini. Ha, Rams Park'tan bahsediyorsunuz. Yani evet, orada sevgili Yunus abi de söylemişti. Zeminin hali kötü demişti. Ya bilmiyorum tabii, şimdi konserler falan oluyor statlarda, etkinlikler oluyor. Hani Rams Park'ta oluyor mu bilmiyorum. Mesela Beşiktaş'ın stadında yaz boyu konserler vardı. Bilmiyorum, daha iyi bakmaları gerekiyor. Yani statlarımızın daha iyi olması gerekiyor. Çünkü az önce bahsettiğim gibi ya, milyon euroluk yatırımlar yapıyorsunuz, oyuncular alıyorsunuz. Futbol daha iyi zeminde oynanır, iyi zeminde oynanır. Özellikle pas yapan takımların biliyorsunuz bu zeminler çok fazla etkiliyor. Zemin kötü olduğu zaman pas yapamıyorsunuz. Haliyle oyununuzda da ciddi değişimler olabiliyor. Bu arada çok büyük bir hata. Nerede hata oldu? Yalnız Agbodum'u pası veren oyuncu gerçekten bir anda Eyüp Spor çıkarken yakalandı. Çok büyük bir hata yaptılar ama Agbodu ikram etti bu pozisyonu. Yani gol atabilecekleri Beşiktaş'ın bir pozisyonda, şimdi kendi kalesinde korneri savunmak zorunda kalacak. Agbodu'dan çok basit bir top kaybı. Devamında da Eyüp Spor çok tehlikeli geldi ve top da kornere çıktı. Dakikalar 59'u gösteriyor. Beşiktaş 1, Eyüp Spor 0. Dakikalar 60'ı gösteriyor. Ahmet Spor 1, Erzurum Spor 0 skoru devam ediyor sevgili dinleyiciler. Selamlar Caner kardeşim, kolay gelsin, seni seviyorum demiş. Severek dinliyorum gönülden. Çok teşekkürler. Hiç tarafsız maç dinliyorum. Tarafsız maç anlatıyorsun. Ayrıca tebrik ederim. Devam dinlemeye. Trabzon'dan selamlar. Yaşar Aydın. Valla taraf olmaktan memlekette ben bıktım. Bunu zaten 7 yıldır dinleyenler anlayabilir. Bu arada Ahmet Spor tehlikeli geliyor. Bir vuruş ve top ağlarda. Ahmet Spor Kulübü 2-0 öne geçti. Yine aynı oyuncudan bahsediyoruz. Gerçekten çok güzel bir gol. Ceza sahası dışından plase bir vuruşta top ağlara gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi sevgili dinleyiciler. Evet, Ahmet Spor Kulübü 2, Erzurum Futbol Kulübü 0. Dia Sabia yine taç atışından gelen topta ceza sahasının tam dışından plase bir vuruşta, güzel bir vuruş tam köşeye ve sonrasında da büyük bir sevinç yaşadı. Evet, dakikalar 59'u gösteriyor. Trossard kaçırdı Beşiktaş'ta. İyi bir ataktı ama iyi bir vuruş gelmedi Leandro Trossard'dan.

Bu arada Agbadu gerçekten şu ana kadar Beşiktaş adına ne diyelim, en fazla hata yapan oyunculardan birisi bana göre. Hani bilmiyorum devam ederler mi ama sanki böyle çok savruk oynuyor. Beşiktaş'ta yine Semih şu ana kadar maçın en istikrarsız, etkisiz oyuncularından birisi. Orada bir tasarrufa gidecek mi teknik direktör Italiano, hep beraber göreceğiz. Gitmeli mi diye sorarsanız bence gitmeli. Ama gider mi bilmiyorum. Evet, dakikalar 60'ı gösteriyor. Bu arada 6.9 Beşiktaş'ın reytingi. Semih 6 reytingde şu anda en az reytingi alan oyuncu siyah beyazlı takımda. Hatta maçın da en az reyting alan oyuncusu olabilir Semih Galatasaray. Etkisiz demiyorum, aşırı etkisiz. Herhalde bir o hamlesi gelir diye tahmin ediyorum. Orada Eyüp Spor tehlikeli geliyor. Çok uzaklardan bir vuruş. Ve topta farklı şekilde avuta gitti sevgili dinleyiciler. 61. dakika oynanırken. Evet, Ahmet Spor Kulübü 2-0 önde Erzurum Futbol Kulübü karşısında. Dia Sabia 2 golü de atan oyuncu Yaşar abi. Trabzon'a selamlar ve sevgiler abi. Çok teşekkürler güzel mesajınız için. Güzel mesajlarınız için. Sevgili Ahmet Bey'in evlilik yıl dönümünü tebrik ediyoruz. Sabahtan beri fırça yiyorum diyor. Umarım düzeltir. Bu arada İlhan ve oyuna dahil oldu. Trossar ve Semih Kılıçsoy oyundan dahil oldu. Oyundan alındı daha doğrusu. Şu ana kadar maçta var mıydı yok muydu Semih? Çok belli değil. Hani bu maçta da yoksa hangi maçta olacak diye de insan sormuyor değil. Bakalım siyah beyaz takımda. Evet, Semih Kılıçsoy en az reytingi alan oyuncu siyah beyazlarda. Bakalım 5.6 reytingle maçı tamamladı Semih. Hemen istatistiklerini de size söyleyeyim de sonra haksızlık yapıyorsunuz demeyin. Sadece bir faul kazanmış, rakip ceza sahasında 3 kez topla buluşmuş, gol beklentisi yok, isabetli şutu yok, şutu yok. 3. bölgede isabetli pas 6'da 3, %50 isabetli oynamış. İsabetli duvar pası 0. Yani duvar olması beklenen bir oyuncu olduğu için söylüyorum. 0. Evet, olaydan yerde kaldı bu arada Beşiktaş'ta. İsabetli pas 10'da 6, düzeltiyorum. İsabetli uzun pas 2'de 1, %50. Kazanılan ikili mücadele 8'de 1, %13. İnanılmaz kötü. Yerde kazanılan mücadele 8'de 1. Atılan çalım 1. Faul 3. 3 kez faul yaptım. Top kapma 2. Başka da bir şey yok zaten. Rating de 5.6. Yani çok düşük. Evet, dakikalar 63'ü gösteriyor. Ve mücadelede 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın. Diğer tarafta Diyarbakır'da önde götürüyor mücadeleyi. Evet, Salih faul yapmadığını işaret ediyor. Ben de faul olmadığını düşünüyorum ama Oğuzhan Hoca aynı fikirde değil. Bir daha bakalım. Ya da faul var. Uzak çekimde bize öyle geldi diyelim. Dakikalar 65'i gösteriyor. Neyse, var ya da yok, önemli değil. Sonuçta mücadele başladı ve siyah beyazların üstünlüğü devam ediyor. Şimdi bu arada Orkun'la ceza sahasına girdi. Orkun vurdu, savunmaya çarptı ve korner. Orkun bir anda kaleciyle karşı karşıya kalabilirdi ki kaldı da aslında sağ taraftan ama Eyüp Sporlu oyuncu iyi geldi. Sonrasında sert bir vuruş Orkun Kökçü'den ama savunmaya çarptı ve kornere gitti. Beşiktaş şimdi köşe vuruşu kullanacak. Dakikalar 64'ü gösterirken siyah beyazlar ikinci gol için geliyor. Ama şu ana kadar başarılı olamadılar. Bu arada öndüre yapılan bir orta, bir vuruş, bir korner daha. Kaleci Moldovan kornere tokatladı.
Evet, Beşiktaş'ta Ulaytan 8 reytingte zirvede. Rıdvan yine 7.3. Çerni 7.2. Orkun Kökçü 7 reytingte. 4. sırada Salih Özcan da yine 7 reytingte. 5. sırada aynı reyting. Aynı puanla diyelim. Çerni köşe vuruşunu kullanıyor. Ceza sahası kalabalık. İlhan geriye döndü. Agbadu savunmasına döndü ve takımını da rahatlattı diyelim. Şimdi takımın sağ içindeki yerleşimini tekrar kontrol ediyorlar. Birazdan tekrar siyah beyazlar atak girişiminde bulunacak ama Nübel'e kadar döndü. Ve şimdi uzun bir pas Nübel'den Orkun kontrol etmeye çalıştı. Sonrasında iki oyuncu var etrafında. Bu arada Erzurumspor'un golü geldi ama bir faul kararı geldi. Halil Umut Meler'den. Oldukça itiraz ettiğim Erzurumsporlu oyuncular Beşiktaş'ta İlhan'la gelmeye çalışıyor. Bir taraftan oradan varı izleyeceğiz, dinleyeceğiz. Bakalım neler oluyor. Serkan Özbalta da itiraz ediyor. Herhangi pozisyonda bir şey olmadığına dair. Bakalım biz Dolmabahçe'ye tekrar dönüyoruz. Olaytan ceza sahasına Oha gönderdi o. Topuk pasıyla tehlike yaratmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Açısı çok dardı. Bu arada ne olmuş? Bir bakalım. Yani çok temiz bir gol gibi gözüküyor. Diyarbakır'da benim gördüğüm kadarıyla ama acaba kaleci arkadan mı ittiler? Çünkü göremedim ben bir faul. Sanırım kaleci hava topuna çıkarken arkadan bir itme var herhalde, öyle anlıyorum. Evet, Orkun oh yerde kaldı ve bir serbest vuruş daha kullanacak. Bu arada kırmızı kart gördü. Eyüpsporlu oyuncu. Az önce söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Ama David Costa kırmızı kart gördü. Aslında başka bir oyuncu daha vardı. Bence hani David Costa'nın şu andaki hareketini bilmiyorum. Ne yaptı? Aa, bu arada net bir basma var ya bileğe. Yani direkt ayağına. Bu arada bu yani niye bu kadar üst üste bileğe basıyorlar anlamadım. Çok gördük ya maçta. Bileğe doğru tabanıyla geliyor. Ve ikinci sarı karttan 10 kişi kaldı Eyüpspor. Eğer VAR'dan bir düzeltme gelmezse gördüğüm kadarıyla ikinci sarı kart doğru. Birazdan anlayacağız zaten nasıl bir karar olacak ya da karar düzeltilecek mi, bakacağız. Biz Diyarbakır'a bakalım. Üçüncü gol şansı. Bir vuruş ve top ağlarda. Ahmet Spor Kulübü 3-0 öne geçti sevgili dinleyiciler. Yine çok organize bir atak. Sağ taraftan gelişti atak. Ceza sahasına çok soğukkanlı bir şekilde girdi oyuncu. Merkezde tam penaltı noktasındaki oyuncuya çıkardı ve güzel bir vuruşta uzak köşeye net bir vuruş ve 3-0'a getirdi. Birazdan gol atan oyuncuyu da sizlere söyleyeceğim. Evet, David Costa ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Eyüpspor'da doğru bir karar bu arada. Net bir sarı kart. Ayağının üstüne tarak kemiğini tabanıyla bastı. Belki hani böyle çok şiddetli bir basma yok ama hani o basmanın karşılığı sarı kart, onu söyleyeyim. Az önce de başka bir oyuncu yapmıştı aslında ama ona sadece faul verdi. Aslında David Costa'dan önce başka bir Eyüpsporlu oyuncu ikinci sarı karttan gidebilirdi. Uyarmıştım az önce hatırlarsanız. Ama Oğuzhan Hoca sadece faul verdi o pozisyonda. Evet. Sevgili Levent abi demiş ki evlilik yıl dönümünü unutursan ömür boyu aldığın hediyelerle unutturamazsın bu unutmayı demiş. Tecrübe. Bak demek ki unutmuş Levent abi, değil mi? Bunu söylediğine göre evet, Orkun topun başında dakikalar 69'u gösteriyor. Orkun Kökçü bir vuruş ve kalecinin kontrolünde avut. İyi bir vuruş geldi ama Orkun bugün isabetli şut atamadı. Gerçekten bizde 3 isabetli şut atar dedik. Yani olmuyor. Yine direkten mi döndü? Bir daha bakalım. Yok, direğe çarpmamış. Evet.
Evet, teknik direktör de İtalyano da üzülmüş bu pozisyonda. Levent abi unuttun herhalde değil mi? Geçmişte bir evlilik yıl dönümü. İtiraf et abi. Çünkü tecrübeyle sabit.

0: gibi bir yorumda bulundun da hani unutursan şöyle olur, böyle olur dediğin için evet deyip spor 10 kişi sürdürecek ve şimdi Agbadu topu kornere gönderdi ve köşe vuruşu kazandı. Eyüpspor dakikalar 70'i gösterirken Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Eyüpspor'un 10 kişi sürdürdüğünü de yine söyleyelim. Mücadeleyi bakalım. Maçın bundan sonraki bölümünde gol veya goller bulabilecek mi iki takım da? Diyarbakır'da Ahmet Spor Kulübü'nün 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Evet sevgili Ahmet Bey sağ olsun Kanada'dan beni burada tüketmeye çalışıyor. Bu arada çok tehlikeli geldi. Eyüpspor ceza sahasına bir orta Agbadu uzaklaştırdı. Atak devam ediyor. Sağ taraftan şimdi ceza sahasına bir orta arka direğe gider mi? Hayır avut. Sevgili Ahmet Bey demiş ki bu arada eşinin ismi Yeliz'miş. Evet sevgili Ahmet Bey'e ve Yeliz Hanım'a nice evlilik yıl dönümleri temenni ediyoruz. Sağlıklı ve sıhhatli kalmak şartıyla çocuklarınızla birlikte, çoluğunuzla çocuğunuzla birlikte güzel ömürler diliyoruz size. Mutlu olun, mutlu kalın diyelim. Gece yayını için seni düşünüyorlar demiş. Gece 3'e kadar oldu Ahmet Bey. Yerin kulağı vardır. Aman böyle şeyler söylemeyin. Malum bir evimiz var. Çoluk çocuğumuz var. O yüzden bu temenniden öteye gitmesin sevgili Ahmet Bey mümkünse diyelim. Ya da öyle kalsın ya yani temenni bile olmasın diyelim. Burada yayın yapan kıymetli dostlarımız var. Onlar yapanlar yapanlara saygı duyalım diyelim. Ama ben yayın saatlerimden memnunum. Bu saatler gayet uygun. Daha fazlası hepimizi yorabilir diyelim. Teşekkür ederim yani almayayım ben diyelim. Saat 12'de gidiyoruz zaten 3'e kadar da kalmayalım. Evet Levent abi itirafta bulunmuş. Unuttum demiyor. Unuttuklarım eyvah eyvah. Evet Eyüpspor şimdi tehlikeli geliyor. Beşiktaş eksik yakalandı. Calo ama Eyüpspor çok yavaş hareket etti. Aslında 2-2 pozisyonda ama yine de atak devam ediyor. Sağ taraftan şimdi tehlikeli gelebilirler. Calo faul yaptı ve sarı kartta görebilir Oğuzhan Çakır. Hayır. Olaytan faul yaptı rakibine ve tehlikenin daha da büyümesine engel oldu dakikalar 72'yi gösterirken. Dinleyicimiz ne göndermiş? Ahmet Spor'dan yatarsa kuponum üzülürüm demiş. Ne oynamıştınız? 3,5 gol 6 ve maç sonucu 1. Lens Paris mücadelesine 2 ve 6, 4,5 gol 6. Beşiktaş Eyüpspor mücadelesine 1 ve 4,5 gol 6 oynamış dinleyicimiz. Ama eğer Ahmet Spor maçından yatarsa üzülürüm demiş. Peki şöyle bir 30 saniyelik bir aramız var sevgili dinleyiciler. Sonrasında tekrar birlikteyiz.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: Devam ediyoruz. Eyüpspor beraberlik golü için geliyor. Uzaklardan bir şut. Farklı şekilde avuta gitti. Fransa'dan Talip Bey demiş ki gece yayınları için imza mı toplasak acaba? Mükemmel bir ekipsiniz Radyo Spor. Çok teşekkürler. Valla imza falan toplamayın. Biz memnunuz. Saat 12. Yarın sabah da yayınımız devam ediyor ya sevgili Talip Bey. Yani 7'de biliyorsunuz Radyo Spor tekrar açılıyor ve haliyle yine yayıncılarımız var. Sevgili Mert, Elam, sevgili Ali burada yine sabah başka yayıncılarımız da oluyor. Oo, bu arada çok sert bir hareket Eyüpspor'da. Ben bir şey yapmadım diyor oyuncu. Acaba bir

VAR falan incelemesi olur mu diyeceğim ama bekleyin dedi hakem Oğuzhan Çakır. Ama sert bir hareketti. Sanırım bir şey olmayacak. Toplamayalım Talip Bey ya. Böyle iyi. Bence hepimiz şu andaki saatlerimizden memnunuz. Evet, Beşiktaş bu arada tehlikeli geliyor. Ceza sahasında bir orta. İkinci bir orta daha. Bir vuruş ama top ağlara gitmedi. Atak devam ediyor. Salih Özcan iyice baskıyı arttırdı siyah beyazlar. Ama ikinci golü bulamadılar. Hani gol beklentisini de birazdan söyleyeceğim size. Şimdi sağ taraftan Černý'ye gelmeye çalışıyor Beşiktaş. Orkun pası veren kimdi acaba? Taylan Orkun. Sorusu da çok acele etti çünkü. Şimdi merkezden İlhan'la gelmeye çalışıyor. Siyah beyazlar oha bıraktı. Ohun vuruşu savunmadan yine şutu engelledi. Eyüpspor savunması tehlikeye izin vermediler. Bu arada kim bu oyuncu bilmiyorum ama çok güçlü bir oyuncu. Evet. Sonrasında da Eyüpspor'un atağını faulle durdurdu. Salih Özcan. Evet. Net bir faul. Sarı kart da olabilirmiş bu pozisyonda. Teşekkürler Talip Bey. Fransa'ya sevgilerimizi iletelim. Radyo Spor. Evet, gerçekten buradaki ekip arkadaşlarımızı seviyoruz. Çok kıymetli yayıncılarımız var. Çok kaliteli insanlar. Öyle bakmak lazım. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. İyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sizler için diyelim. Bakalım. Dakikalar ilerliyor. Bu arada 80'i gösteriyor ve 3-0'lık üstünlüğü var Erzurum. Futbol kulübü karşısında Ahmet Spor Kulübü'nün gerçekten ikinci yarıdaki üstün bir oyun ve farklı bir skor. Bu arada 4. gol için yükleniyor. Şimdi yanalarda. Evet, İstanbul'a tekrar dönelim. Ve mücadelede 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü devam ediyor. İkinci gol fırsatları yakaladı siyah beyazlar ama değerlendiremediler. Hani bir kaza golü olursa bir anda belki sağdan beraberlikle bile ayrılabilirler. Černý oyundan alınacak. Beşiktaş'ta öyle gördüm sanki. Oyundan alınacak gibi gözüküyor. Ya da kenara bakıyor. Sanki çıkarılacak. Bir bakalım, yanlış mı gördüm? Evet. Bakıyorum. Burak Bey yazmış. Černý isabetli şut çeker dedi Genco Boran. Ben de dedim bu arada. Hani 5 çekerse 3'ü isabetli olur ama olmadı. İlginç şekilde isabetli şut Orkun'dan. Genelde isabetli şutlar olur ama bugün isabet sağlayamadı. Olmadı yani. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Beşiktaş dakikalar 79'u gösterirken bir offside daha. Kim offside'a kalmış? O. Şöyle bakıyorum. Evet, dakikalar 80'i gösteriyor. Bir gözümde Erzurum'da. Diyarbakır'da, özür diliyorum. Ve orada da 3-0'lık üstünlüğü var. Ahmet Spor Kulübü'nün Erzurum Spor karşısında. Dakikalar 80'i gösteriyor. Mücadelede 1-0'lık üstünlüğü var. Siyah beyazlar şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor. Eyüpspor mücadeleyi 10 kişi sürdürüyor. Yaklaşık bir 7-8 dakika önce 10 kişi kaldı. Ve Beşiktaş şimdi ikinci golü aramaya devam ediyor. Siyah beyazlar tabii İtalyano da stresli. Yani ikinci golü bulup tamamen rahatlamak istiyor. Bir sağdan bir soldan gelmeye çalışıyor. Sayısal olarak ceza sahasına fazla oyuncu göndermeye çalışıyorlar. Bence Beşiktaş'ta şöyle bir problem var benim gördüğüm. Yani ceza sahasına birçok oyuncu geliyor, oyunu kanatlara yıkıyor ama ceza sahasında o sayısal çoğunluğu
oluşturamıyorlar, yapamıyorlar gördüğüm kadarıyla. Yani sürekli ceza yayı ve çevresinde paslaşıyorlar. Sonrasında yay çevresinde yani tehlike orta yapıldığı zaman içeride oh oluyor, işte çerne oluyor. 2-3 oyuncu ancak sokabiliyor. Buraları biraz daha belki kalabalıklaştırması daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Diğer türlü zor. Evet, dakikalarda kaç oldu? 82 oldu ve mücadelede 1-0'lık üstünlüğü var siyah beyazların. Tehlikeli bir skor tabii, her an skora yakalanabilir. Yani Beşiktaş yakalanabilir. Caner Bey kardeşim, Ahmet'ten gol çağırma, bu skor iyi böyle kalsın demiş sevgili Tekin Bey. Bu arada Ahmet spor maçında bir gol de almasa kuponu kazanıyor. Beşiktaş tehlikeli geliyor. Sol tarafta şimdi Orkun. Ceza sahasında Orkun. Bir plase kimse yok. İnanılmaz bir pozisyon ama hiçbir Beşiktaş'ta oyuncu dokunamadı. Ve Orkun'un vuruşu da yine kaleyi bulmadı. İlhan Aldat dedi. Çapraz bir pozisyon. Orkun Kökçü. Güzel de bir pozisyon. Bir anda şöyle kaleci de bir şey yapmadı. Plaseyi yaptı ama ne Çerni ne oh ne de Eyüp sporlu oyuncular dokunamadı. Kale çizgisine paralel giden top Davut'a çıktı. Bakıyorum. Dakikalar 81'i gösteriyor. Mücadelede 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Siyah beyazların Diyarbakır'da da Ahmet Spor'un Erzurumspor karşısında 3-0'lık üstünlüğü var. Eğer maçlar böyle biterse, yarın da çok ilginç skorlar ortaya çıkmazsa, Ahmet Spor Kulübü haftayı lider olarak tamamlayacak sevgili dinleyiciler diyelim. Daha da farkı artırabilirler. Bayağı üstün oynadılar. İkinci yarıda özellikle çok üstün bir oyun vardı. Evet, Beşiktaş gelmeye çalışıyor. Şimdi oh, sağ tarafta Çerni var ama Çerni'ye vermek yerine kendisi vurmayı tercih etti. Bence doğru da değildi bu arada. Neden doğru değildi? Çünkü Çerni bomboştu ama Çerni'ye vermek yerine kendisi vurdu. Daha boş pozisyondaki bir arkadaşı varken böyle bir pozisyondan yararlanamadı. İkinci gol fırsatını değerlendiremedi. Şimdi yine merkezden gelmeye çalışıyor. Oyunun yönünü yine sola değiştirdiler. Sağa çevirdiler. Çerni Olaytan'la paslaştı merkezde. Yine iki oyuncu var. Geriye döndü. Burada Agbadu. Aslında Çerni öne doğru imelenmişken Agbadu ısrarla geriye döndü dedi. Ve atakta biraz daha geriden yine şekillendirilmeye çalışılıyor Beşiktaş adına. Erzurumspor köşe vuruşu kullanacak. Bir Diyarbakır'a gidelim. Orada da 3-0, pardon özür diliyorum, faul kullanıyor. Tehlikeli bir yerden ceza sahasına bir orta kimse dokunamadı. Evet. Bakıyorum. Şöyle. Dakikalar 84'ü gösteriyor. Bu arada yanlış görmediysem Paris'te 1-0 geride Lens karşısında. Üstelik Lens 10 kişi sürdürüyor mücadeleyi. Evet, 10 kişi sürdürüyor mücadeleyi ve Paris bakalım bu mücadelede tekrar öne geçebilecek mi? Üstünlüğü ele alabilecek mi? Eğer alırsa 1'den 2 olacak mücadele. Burada Paris kazanır dedik ama 10 kişiyle. Şu anda Lens 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. Dakikalar 85'i gösteriyor ve Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. İkinci gol arayışları da yine devam ediyor. Şöyle bir bakalım istatistiklere sevgili dinleyiciler. Neler olmuş? Evet, şu ana kadar 19 şutu var. İkinci yarıya bakalım ya da karşılaşmanın tamamına bakalım. Az önce neden bunu söyledim? Bunu şimdi tekrar herhalde daha iyi anlatacağım sizlere.

Şu ana kadar 19 şutu var Beşiktaş'ın. %66 topa sahip olduğu. 1.23 gol beklentisi üretti. Aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu kadar rakip ceza sahasında topla buluşup bu kadar şut atıp bu kadar az gol beklentisi üretmekten bahsediyordum. Tam da buydu yani. Beşiktaş'ın buralarda daha iyi olması gerekiyordu. Bu arada şimdi siyah beyazlar gelmeye çalışıyor. O istasyon oldu. Şimdi sol tarafta İlhan var. Olaytan hareketlendi. İlhan rakibin üstüne doğru gitti ama koşu yolunu kapatınca rakibi etkili olamadı. Bakalım Eyüpspor çıkabilecek mi? Onlar da çıkamadılar. Evet, Orkun'a bir müdahale. Faulü kime verdi? Oğuzhan Çakır. Orkun ben mi faul yaptım diyor. Yok Salih ben mi faul yaptım diyor. Ben anlayamadım bu faali. Eyüpspor kaptanı yerde kalmış. Pozisyonda da faul almayı başardı. Bu arada hani öyle bir sert faul göremedim ben. Ama faul hani bir tarafa verdi. İki takıma da çalabilirmiş faali. 1.16 gol beklentisi Beşiktaş'ın. Bunu söylemeye çalışıyordum. Bu kadar şuta rağmen çok az bir gol beklentisi oluştu. İsabetli şutu sadece 4. Büyük şansı ilk yarıda 2 idi. Korneri 2. 425 pası var. Yani bu mücadeledeki gol beklentisi biraz düşük kaldı siyah beyazların. İsabetli şut gol beklentisi 0.88 yine çok düşük. Daha yüksek olabilirdi. Az isabetli şut attı. Evet biz Diyarbakır'a bir dönelim. Erzurumspor tehlikeli yerden serbest vuruş kullanıyor. Doğrudan avuta giden top. Dakikalar 88'i gösteriyor ve İstanbul'da bir bu arada Oğuzhan Çakır neyi bekliyor? Kırmızı kart falan mı bekliyor? Anlamadım. Ne oldu? Gerçekten anlamadım. Hani şu anda bir VAR incelemesi var. Raşisa oyuna girecek siyah beyazlarda. Çerni oyundan alınıyor. 88. dakikada maçtaki tek golün sahibi Çerni ve Beşiktaş'ta yine Guattara oyuna dahil olacak. Rıdvan oyundan alınacak. Sanırım Orkun ve Endidi değişecek. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım. Doğru mu tahmin edeceğiz? Salih, ha Olaytan'ı çıkardı özür dilerim. Olaytan Endidi değişikliği oldu. 88. dakika itibariyle biraz daha enerjiyi yükseltti. Rakip 10 kişi ama yine de zaman zaman bu geçiş hücumlarını yememek için biraz takımın enerjisini daha yukarı seviyeye çıkardı. Dakikalar 89 Beşiktaş. Bakalım lige galibiyette başlayabilecek mi? 1-0 önde Eyüpspor. Karşısında Eyüpspor'un yaklaşık 17-18 dakikadır mücadeleyi 10 kişi sürdürdüğünü tekrarlamakta fayda görüyorum. Eyüpspor ikinci sarı karttan hatta 68 pardon 20 dakikadır mücadeleyi 10 kişi sürdürüyor. Eyüpspor Beşiktaş karşısında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü. David Costa şiddetli hareketten ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartta da oyun dışı kaldı. Yaklaşık 20 dakikadır sahada 10 kişiyle mücadeleyi sürdürmeye çalışıyor Eyüpspor kulübü. Evet, Beşiktaş'ın da enerjisi, temposu düştü. Ne yalan söyleyeyim. İlk yarıdaki o baskılı oyunu yoktu. Bu arada az önceki pozisyonu gerçekten vardan incelediler ama ne olduğunu anlamaya çalıştım. Acaba yerdeyken Salih mi bastı ayağına? Oyuncu mu düşerken Salih'e bir şey yaptı ama aslında çok temiz pozisyonmuş. Yani öyle birbirine vurma falan yok. Ama neredeyse bir dakika falan, 1,5 dakika VAR incelemesi sürdü ama pozisyonda bir şey yok. İlginç bir pozisyon. Belki oradaki işte VAR hakemi bir şey görmek ya da gördü. O gördüğü şeyi bir değerlendirmek istedi. Acaba düşerken oyuncu Salih'in bir arkadan müdahalesi var mıydı? Belki öyle bir değerlendirme yapmış olabilir de. Evet, Eyüpspor'da bir oyuncu değişikliği. Kaptan oyundan alındı. Kalegari oyundan alındı ve Arda Yavuz

oyuna dahil oldu. Bu arada maçta da gördüğüm kadarıyla birçok pozisyonun içinde vardı Eyüpspor kaptanı. 90 artı 4 oynanacak mücadelede 1-0'lık üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Az önce Taylan'ın vuruşunda kaleci Moldovan'da kaldı top. Şimdi çıkmaya çalışıyor Eyüpspor. Beşiktaş öndeki baskıyı iyi oluşturamadı gördüğüm kadarıyla. Ama sonra da topu kapmayı başardı. Aslında merkezde bomboş bir oyuncu var ama oraya çok geç döndüler. Gördüğüm kadarıyla daha iyi bir atak gerçekleştirebilirdi ama Endidi o kadar yavaş davrandı ki pozisyonda. Şimdi Eyüpspor gelmeye çalışıyor. Eyüpspor ikinci yarıda çok fazla zorlayamadı. Belki de ilk zorlayacakları pozisyonda tehlike yaratacaklar. Şimdi top oyunda tutmaya çalıştı oyuncu ama tuttu. Ve fakat siyah beyazlı oyuncularda kaldı bu top. Biraz maç bitti gibi oynuyor Beşiktaş. Tempoyu çok düşürdüler. Sonrasında da yani ikinci golü bulmayınca maçtaki tempo oldukça düştü Beşiktaş adına. Evet, Diyarbakır'da Ahmetspor'un 3-0'lık üstünlüğü ve 90 artı 3 oynanıyor. İstanbul'da 90 artı 4 oynanacak. Maçın sonuna 4 dakikalık bir uzatma eklendi. Eyüpspor'un karşılaşma boyunca ki gol beklentisi 0.07. İsabetli şutu 1. Gerçekten hiçbir şey yapamadılar. Çok etkisiz bir oyun. Yani 10 kişi kalana kadar sadece değil, 10 kişi kaldıktan sonra da zaman zaman işte çıkışlar yapıyorlar ama bu çıkışlarda çok da etkili olamadılar. Evet, Diyarbakır'da Ahmetspor 3-0 kazanmayı başardı ve şu anda şu andaki bugünkü skorlara göre liderliğe yükseldi diyelim. Yarın da tabii bir mücadele var. İstanbul'da Beşiktaş galibiyete yakın, 1-0'lık üstünlüğü var. Uzatmanın da son 2 dakikası artık, hatta 1 dakikası diyebiliriz. Siyah beyazlar ilk yarıda Çerni ile golü bulmuşlardı. Sonrasında da pozisyonda da maçta da başka bir gol olmadı. Ve mücadelede 1-0 devam ediyor. Tabii daha fazla üretmek istedi Beşiktaş. Daha fazla pozisyona girmek istedi ama denediler bunu. Ama hani uzatmalar dahil çok net pozisyonlara giremedi siyah beyaz takım. Bol bol pas yapıyorlar. Bu arada oftan bir pas hatası eğer çıkabilirse Eyüpspor tehlikeli olabilir. Bir yerde kalan bir oyuncu var. İzin vermediler Eyüpspor'un serbest vuruşu kullanmasına ve sarı kartta gördü Endidi. Caner kardeşim, kolay gelsin, programın çok güzel geçiyor. Katılımından dolayı teşekkür ederim. Ayrıca Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. Sana ve herkese hayırlı akşamlar. Sevgili Yaşar abi yazmış. Çok teşekkürler. Sevgiler Yaşar abi. Valla elimizden dilimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar maçların heyecanını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki sürçülisan da oluyor olabilir. Nihayetinde bir hani yayıncı kuruluş olmadığımız için olduğu kadar anlatmaya çalışıyorum maçları. Bu arada Beşiktaş çok önemli bir kontratak yakalayacaktı ki Orkun inanılmaz geç kaldı. Daha erken pas atsa belki 5'e 1 falan gidebilecek bir pozisyon. Çok boştu. Derken de hakemin son düdüğü geldi sevgili dinleyiciler. Beşiktaş lige galibiyetle başladı. İlk yarıda Çerni'nin golüyle 1-0 öne geçmişti ve üstünlüğünü de 90 dakika korudu siyah beyaz takım. Ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Hem sezona galibiyetle başladı hem de gol yememe serisi 5 maça çıkmış oldu. Henüz siyah beyazlar resmi bir mücadelede, resmi bir maçta gol yemedi. Bence önemli bir kriter. Bu arada Calo sarı kartı görmüş. Az önceki faulden dolayı değil, faulün kullanılmasını engellemeye yönelik hareketten dolayı Beşiktaş'ta Calo sarı kart gördü diyelim. Evet, Diyarbakır'da Ahmet Spor Kulübü 3-0 kazandı Erzurum Futbol Kulübü karşısında. Gerçekten üstün bir oyun vardı. Ve şimdi taraftarına
üçlü çektiriyor. Ahmet Sporlu oyuncular. Nübel de herhalde hani bu sezonki en rahat maçını oynamış olabilir. Neredeyse hiç iş düşmedi. Sadece ilk yarıda çekilen bir şut vardı ve eline değmişti. İkinci yarıda çok fazla eline top değmedi. Bu arada Trossard ve Orkun konuşuyor. Olaytan da yine maçın en iyilerinden birisiydi. Evet, Orkun şimdi Trossard'a üçlü çektirmesi için gitmesini istiyor. Trossard da Orkun'dan istiyor üçlü çektirmesini. Böyle bir durum var. Birbirinden böyle bir şey istediler ama bakalım kim yapacak. Černý. Evet, sonunda Černý'ye bu görevi verdiler. Bir önceki maçın yine tek golünü atan oyuncu, yine bu maçın tek golünü atan oyuncu Václav Černý siyah beyazlı taraftara şimdi üçlü çektirip oradaki taraftarlarla selamlaşıyor. Diyelim, evet, o da biraz hem baskıyı kırdı hem de iki maçtır siyah beyazların sonuca tesir eden gollerini atıyor. Orkun ve Trossard da maç değerlendirmesi yapıyor. Nübel ve Salih de Almanca konuşuyor. Haliyle bu maçın değerlendirmesini yapıyor. Hatta Salih muhtemelen Nübel'e hani bugün olmasan da olurdu gibi bir şeyler söylemiş olabilir. Çünkü gülüyorlar ne konuşuyorlarsa. Ne demiş? Bizimkiler gol atıp maçı istedikleri gibi yönlendiriyorlar ve karşı takıma yine kırmızı kart aldırttılar. Evet, çok ilginç değil mi? Yani Beşiktaş'ın maçlarında kırmızı kartlar çıkıyor. Çok ilginç. Ya yiyor ya kırmızı kart alıyor. Yani rakip kırmızı kart görüyor. Hani bilmiyorum, tesadüf mü? İki Midtjylland maçı, Krolova deplasmanı, bu mücadele, oynadıkları 5 mücadelede Beşiktaş'ta, yani Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı 5 mücadelenin 4'ünde kırmızı kart çıktı. Bugünkü kırmızı kart da bence haklıydı. Yani ki dediğim gibi sadece bu oyuncu değil, aslında daha potansiyel, daha önce kırmızı kart görmesi gereken bir oyuncu daha vardı. Hatta dedim ki oyundan çıkarsın, benzer bir basmada ikinci sarı kartı görmedi Oğuzhan Hoca. Oluyor tabii, yani görmeyebilir ama işte var, belki oradan ikinci sarı karta karışmadı çok fazla diyelim. Ama olabilirdi. Evet, şöyle bir bakıyorum. Yarın yine Süper Lig'de bir mücadele daha var. Şu ana kadar oluşan puan durumunu sizlere aktarayım. İzleyenler de yazabilir nasıl buldular Beşiktaş'ı. Bu arada dört büyüklerden sadece Beşiktaş kazanabildi bu hafta. Yani Süper Lig'in açılış mücadelesinde dört büyüklerden sadece Beşiktaş kazanabildi. Hemen şöyle bakalım. Yarın dediğim gibi bir mücadele daha var. Süper Lig yarın kapanacak. Samsunspor Göztepe mücadelesiydi ki o da keyifli maç olur, öyle tahmin ediyorum. Sert bir maç olur, gergin bir maç olur. Gergin derken yani işte sağ içinde çok böyle temaslı bir mücadele olur. Şu ana kadar alınan skorlara ve puan durumuna da bir bakalım. Cuma günü Galatasaray 2, Çorum Futbol Kulübü 2 skoru vardı. Cumartesi Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Konyaspor 0, Çaykur Rizespor 1, Gençlerbirliği 2, Fenerbahçe 1, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Alanyaspor 1, Başakşehir 2, Kocaelispor 0, Ahmetspor Kulübü 3, Erzurum Futbol Kulübü 0 ve Beşiktaş 1, Eyüpspor 0. Şu ana kadar gerçekleşen sonuçlar bu şekilde. Bu sonuçlara göre de Süper Lig'de oluşan puan durumunu da yine sizlere aktarayım sevgili dinleyiciler. Ahmetspor Kulübü artı 3 averajda şu anda lider durumda. Başakşehir artı 2 averajda yine 3 puanda. Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un da yine 3 puanı var. Lige galibiyetle başlayan 5 takım bunlar. Çorum Futbol Kulübü, Galatasaray, Alanyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Kasımpaşa ve Trabzonspor'un 1 puanla başladığını söyleyelim. Maç eksiğiyle Göztepe ve Samsunspor, onları saymıyorum, yarın oynayacaklar. Fenerbahçe, Eyüpspor, Konyaspor, Kocaelispor ve Erzurumspor da haftaya lige mağlubiyetle başladı
diyelim.

Önümüzdeki hafta Erzurum Futbol Kulübü Galatasaray'ı kendi sahasına konuk edecek. Bir dakika, hemen şöyle tarihe de bakalım. Evet, Cuma günü Galatasaray Erzurum Futbol Kulübü deplasmanına konuk olacak. Cumartesi günü Süper Lig'de 3 mücadele var. Çaykur Rizespor, Samsun Spor. Bu da bir Karadeniz. Baktığımız zaman rekabeti büyük bir rekabet olur. Güzel bir maç olur. Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Eğer Çorum Futbol Kulübü bakalım kendi sahasında ilk galibiyetini alabilecek mi? Güzel bir maç olur bence burası da. Değil mi? Baktığımız zaman. Kasımpaşa ligin yeni takımı Çorum Futbol Kulübü karşısına bakalım neler yapacak. Fenerbahçe kendi sahasında lige mağlubiyetle başlayan Konyaspor karşısında bakalım galibiyette tanışabilecek mi? Cumartesi oynanacak yine bu mücadele. Fenerbahçe'nin hafta içi biliyorsunuz Olympique Lyon'la yine mücadelesi var. Olympique Lyon'u kendi sahasına konuk edecek. Şampiyonlar Ligi playoff turunda umarım temsilcimiz buradan başarılı bir sonuçla ayrılır. Pazar günü saat 19'da Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Bu mücadelede bakalım haftaya bir puanla başlayan Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü haftayı puansız kapatan Eyüpspor deplasmanında 3 puanla tanışabilecek mi? Yine saat 19'da Pazar günü Trabzonspor Başakşehir mücadelesi var. 3 puanla başlayan Başakşehir Trabzonspor deplasmanında geçen sene yenilmemişti. Bakalım bu sene, değil mi, öyle hatırlıyorum. Trabzonspor, Muhammed Salah'lı Trabzonspor. Onlar da hafta içinde Perşembe günü Ferencvaros'ta oynayacaklar. Yani çok önemli bir mücadeleye çıkacaklar. Yanlış hatırlamıyorsam deplasmanda oynayacaklar. Yani zorlu bir yolculuktan sonra, hayır, özür diyorum, düzeltiyorum. Trabzon'da oynayacak. Hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un kendi sahasında ilk maçları oynayacağını söyleyelim. Kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Yine zorlu bir mücadele. Ferencvaros maçından sonra Başakşehir sert bir rakip. Bakalım neler olacak. Yine Pazar günü 21.30'da az önceki mücadele 19'da bu arada Alanyaspor Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş yıllardır bu deplasmanda bir şekilde zorlanıyor. Kazanamıyor. Puan kaybı yaşıyor. Bakalım ligde 2'de 2 ile başlayabilecek mi siyah beyazlar? Bu arada Beşiktaş'ın Perşembe günü saat 20'de kendi sahasında Kauno Zagris'i konuk edeceğini de söyleyelim. Biliyorsunuz bir önceki turda Dinamo Zagreb karşısında kaybetmişti Kauno Zagris. Eyüp sertlik de başladı. Ne demiş? Evet, sevgili Mehmet'in mesajını okumuştuk. Sevgili Caner, saat farkından dolayı maçları seyretmek zor oluyor. Sence skor değil, oyun olarak en iyi hangisiydi? Selamlar. Valla şöyle, pozisyona girme anlamında Fenerbahçe daha fazla pozisyona girdi. Daha fazla gol beklentisi oluşturdu. Galatasaray'ın oyunu fena değildi. Galatasaray'ın oyunu da beğendim. Trabzonspor yani bir sıralama yaparsam ben her şeye rağmen, kazanmasına rağmen Beşiktaş'ı bir numaraya koyamıyorum. Daha fazla üretmeliydi bu kadar şutta. Biraz ritimsizlik vardı Beşiktaş'ta. Daha fazla pozisyona, net pozisyona girebilirlerdi. Ben Fenerbahçe'yi yenilmesine rağmen diyorum, bakın. Fenerbahçe'yi oyun anlamında 1, Galatasaray 2, Trabzonspor Beşiktaş arasında 3. sıra için tercih yapamıyorum. Ben Beşiktaş'a 3 diyeceğim oyun anlamında. Çünkü bence daha ön bölgede etkili bir Beşiktaş izledik şu ana kadar Avrupa maçlarında. Sanki burada bir dediğim gibi ritimsizlik, belki Perşembe gününü daha çok önemseyen değil miyim ama bir yorgunluk da vardı, öyle gördüm. Trabzonspor'u da 4. sıraya koyuyorum ama hani sonuçlardan bağımsız olarak bunu söylüyorum sevgili Ahmet Bey. Biraz üretilen pozisyonlar, girilen pozisyonlar anlamında Fenerbahçe daha fazla üretti. Galatasaray da fena üretmedi. Onlar da Fenerbahçe'ye yakındık. Puan kaybetmesine rağmen iki takım da, özellikle söylüyorum. İyi geceler demiş Yusuf Bey. Keçiören Gücü 1, Kayserispor 1, Ahmet Spor Kulübü 1, Beşiktaş 1, Başakşehir 1. Güzel bir kazanç sağlamış sevgili Yusuf Kenan Bey. Evet, ben artık yavaş yavaş yayınımın sonuna geliyorum. Yaklaşık bir 5-6 dakikam var.

0: Başaran iddia sponsorluğunda bu son yayınımdı. Bundan sonra en azından yayınlarda telaffuz edemeyeceğim için söylüyorum. İddia tahminlerimi sadece Başaran iddiada paylaşıyorum. İddia.com'a üye olup 300-314 koduyla sizler de gelebilirsiniz. Veya üyeyseniz kayıtlı bayim bölümünden 300-314 koduyla Başaran iddiaya gelebilirsiniz. Ayrıca orada biliyorsunuz birçok fenomen var. İddia fenomenleri, bendeniz Caner Aydaş ya da Caydaş 1978, Analiz Bankocu, Rainman ve James Gist, yine Burak Alaca, Radyo Spor'dan da tanıyorsunuz. Kuponlarımızı Şükrü Öttü, İddia Bilir Şükrü Öttü, sadece Başaran iddia bünyesinde paylaşıyoruz. Kuponlarımızı görmek isterseniz Başaran iddiaya bekliyoruz hepinizi diyelim. Sevgili Ahmet Bey'e de teşekkür edelim. Sevgili Mehmet yazıyor ama mesajını da bekliyorum. Az bir sürem kaldı. Bakalım ne yazacak, sonrasında yavaş yavaş artık gideriz biz de. Hemen şöyle bir Paris maçına bakıyorum. Hani o golü atmamak için var gücüyle uğraşıyor. Evet, atamadılar. 1-0 yenik durumda Paris. Gerçekten ilginç. Hani Paris'in bu kupayla başlamasını bekliyordum ama Lens karşısında Dino Topmöller, biliyorsunuz Lens'in yeni teknik direktörü, hatta bir dönem Beşiktaş'ta da ismi geçti. Hani olur mu, olmaz mı, olacak mı? Ecek acak ekleri kullandık ama olmadı. Gelebilirdi bu arada. Lens'e gitti ve yani ilk resmi maçında da Paris'i mağlup etmek üzere Dino Topmöller'le Lens. Şöyle hemen söyleyeyim size. 32'de Taybun golü attı. 39'da Kylian Antonio kırmızı kartı gördü. Yani 40. dakikadan itibaren 10 kişi sürdürüyor Lens takımı koskoca Paris karşısında. Neymiş efendim? 10 kişiyle maç kazanabilir misiniz? Doğru mu? Evet. Tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Yapan yapıyor. Evet, şöyle gitmeden bir diğer skorlara da bakalım neler olmuş. Mardin 1969 Spor Antalya Spor'u 2-0 mağlup etti. Muğla Spor Bandırma Spor maçı 0-0 sona erdi. Espanyol Ligi galibiyetle başladı İspanya'da. 3-0'lık Levante galibiyeti. Zaten gündüzde konuşmuştuk. Kazanmasını bekliyordum. Bakalım şöyle. Portekiz'de Famalicao Maritimo mücadelesi 1-1 devam ediyor. 48. dakika oynanıyor. Braga Gil Vicente maçı da ertelendi. Herhalde olumsuz hava şartları. Bilmiyorum ne olmuş olabilir. Belçika'da Lommel Charleroi'ye 1-0 mağlup oldu. Bakalım. İspanya 2'de Girona Leganes 1-1 sona erdi ve Burgos Cordoba'yı 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Gece maçında da şu anda oynanıyor. Las Palmas Albacete karşısında 1-0 önde dakikalarda 47 gösteriyor. Almanya 2'de Hannover akşam maçı var mıydı? Yok, geçelim. İtalya Kupası'nda Hellas Verona Virtus Entella karşısında üstünlüğünü koruyamadı diyelim. 2-2'lik beraberlik var. İlk kere 2-1 önde kapatmıştı ve Lazio Montovo maçı da 0-0 devam ediyor. Hey gidi Lazio diyeceğim ama olmamış. Avusturya'da ilginç bir skor vardı. Rapid Wien Grazerak'ı 8-0 mağlup etmeyi başardı. Çok farklı bir skor ortaya çıktı. Takım baskı ve alan daraltmayla nübele top getirmesine büyük ölçüde engel oluyor. Giderek özgüvenle tavan yapacak, sevgili Mehmet yazmış Beşiktaş oyunuyla alakalı. Siz ve Görkem Bey farklı platformlarda kupon paylaşıyorsunuz. Çoğunuzu takip etmek istiyoruz. Nasıl olacak İlhan Bey? Yani tabii ki herkese saygı duyuyorum. Herkes farklı noktalarda. Ben Türkiye'nin en büyük fenomenlerin olduğu bir gruptayım. O yüzden farklı yerlerdeyiz. Kimi görmek isterseniz oraya gelirsiniz. Bizim mottomuz o. Türkiye'nin en büyük bahis fenomenleri sadece Başaran iddiada diyoruz. Bu konuda da zaten herhalde kimse dönüp de efendim hayır demez diye düşünüyorum. Yüz binlerce takipçimiz vardı. daha yakın zamana kadar diyelim. O yüzden tabii kimi isterseniz onu takip edebilirsiniz. Ama ben başaran iddiadayım, onu söyleyeyim. Beni takip etmek isteyenler oradan bulabilir. Diyelim artık yavaş yavaş da yayınımızın sonuna geliyoruz. İlhan Bey mesajınızı okudum. Başka okumadığım mesaj var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Okumadığım maç var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Okumamı istediğiniz maç var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Artık biz de yavaş yavaş evimizin yolunu tutacağız. Sırbistan Ligi var. Geçelim orayı. Brezilya Serie A'da maçlar var. Atletico Mineiro 3-0 önde Grêmio karşısında ve Vasco da Gama Santos karşısında 2-0 geride götürüyor mücadeleyi. Evet, artık ben bitiriyorum. Dinleyen, mesaj yollayan herkese çok teşekkür ederim. Umarım sürçülisan etmemişizdir. Ettiysek de affola. 5 saatlik bir yayının sonuna geldik. Sevgili Yücel'e de çok teşekkür ederim. Beni nereden dinliyorsanız, Türkiye'nin, dünyanın neresinden dinliyorsanız, dinliyorsanız dediğim gibi hepinize hem minnettarım hem de çok teşekkür ederim mesajlarınız için. Bugün biraz işler kesat da çok mesaj yollamadınız. Farkındayım ama yazdım bugünü. Bakalım başka bir gün, yarın bunu telafi edersiniz diyelim. Herkese, ailesiyle, sevdikleriyle beraber güzel bir hafta dileyerekten gitmeden şunu söylüyorum. Ne diyoruz? İyi olun, sağlıklı olun, esen kalın, hoşça kalın ve güler yüzlü kalın.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.
2: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri, hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.